sana öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: yuflihun.
1: Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.

bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

0: سَمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

0: دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
1: Böylece şirk ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

0: عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.
1: Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.

0: بهم وصفهم إنه حكيم عليم.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

0: Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki: Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.
1: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ

0: Rahim.
1: Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ إِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ

Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Kur'an'ı size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.

De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

0: De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي

sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan odur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
1: ألف لام ميم صاد. Ey Muhammed, bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise

İblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

0: هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Allah Adem'e, ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi.
0: فَوَسْوَسَ

Şeytan kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı dedi.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, "Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?" diye nida etti.

0: Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: O ne?

0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.

Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.

Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

0: يُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
1: Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Ey Muhammed, de ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki: Onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ

0: وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Ey Ademoğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" der.

Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.

ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.

0: yuhibbun.
1: Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara işte size cennet, buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

0: Cennetlikler cehennemliklere, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "Evet" derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

0: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
1: وَإِذَا صُرِفَتْ

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma" derler.

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَر۪يبٌ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ
1: Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.

Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

0: إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz dediler.

0: şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati rabbi ve ene lekum nasihun emin."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

0: Onlar dediler ki,
1: sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir.
2: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." dedi.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki: "Ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?

Kavminin cevabı sadece, Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

0: أكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: وهو خير الحاكمين.
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: سللنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك قاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik Ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten, ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Allah insana görmesi için göz verdi. İşitmesi için kulak, hakkı söylemesi için dil verdi. Tefekkür etmesi için akıl, idrak ve iman etmesi için kalp verdi. Evet, bunların hepsi doğru. Peki, şimdi siz ne sandınız ki Allah insana dil verdi diye insan hakkı mı söyleyecekti? Allah insana göz verdi diye insan hakkı mı görecekti? Kulak verdi diye hakkı mı işitecekti? Aklı var diye hakkı mı tefekkür edecekti? Kalp var diye hakkı mı idrak edecekti? Mahsa göz, hakkı görmek için, kulak hakkı duymak için, kalp hakkı tefekkür etmek için yeterdi de, yeryüzündeki bu sefalet, yeryüzündeki bu rezalet, bu bedbahtlık, şaşkınlık, bu alçaklık, neyin nesi o zaman, neyin nesi? İnsanlık şöyle bir aya doğru yaslansın ve oradan dünyaya baksın. Dünyanın her yerinden dumanlar çıkıyor. Dünya yangın yeri, özellikle İslam coğrafyası. İnsanlık gemisi battı batacak. Hani insanın aklı kendi kendisine yeterdi? Hani insanın aklı kendi kendisine yeterdi de, madem denizlerden kıyılara balıklar değil de neden çocuklar vuruyor? İnsanın aklı kendi kendisine yeterdi de, bugün bir çocuk kalkıp da 7 milyar dünyanın içerisinde o dünyanın göz bebeğine bakarak niçin Allah'ım benim bir an önce şu canımı al ki cennete gireyim, aç karnımı cennette doyurayım diyorlar ki cennette yemek çokmuş, diyorlar ki cennette yemek çokmuş. Modern dünyanın göz bebeğinde, ta göbeğinde bir çocuk bu cümleyi neden kuruyor? Madem insanın aklı kendi kendisine yeterdi, madem insanın aklı Kaf Dağı kadar ederdi, bu zulümler neyin nesi? Şairin dediği gibi, yeryüzünde inkar, yeryüzünde ihanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ve şimdi ahvam-ı beşer felçli gibi hissiz, bitki gibi sessiz, dilsiz gibi sedasız, arsız gibi hayasız ve hayasızcasına dinliyor tüm bu zulümleri. Sekarat girdabında bir mevta gibi, bir ölü gibi boş gözlerle izliyor. Ve selin üstündeki saman çöpleri gibi bir ümmet, kalplerine çöreklenmiş bir zulmet, eli bağlı, dili bağlı, gözü, gönlü bağlı izliyor tüm olanları. Ve masumların helal süt emmiş dudaklarından yine kan damlıyor, kan. Hani elin yetmezse dilinle, o da yetmezse kalbinle zulme perde olacaktın? Hani ne oldu? Eller bağlı, diller lal. Kalplerde türlü türlü hal olsa da, hani dua inanmış kalbin akıl sır ermez silahıydı ve kalp ilahın en gizemli ordularının karargahıydı. Hani dua dua oldu mu, arştan arza bir kapı açılır, semanın en cengaver melekleri arştan arza salınırdı. Hani iman etti mi insan, bir vücudun uzuvları gibi olur. Meşrikte diken batsa, mağripte kan damlar, kan ağlardı. Ne oldu? Ne oluyor? Neden olmuyor? Neden unuttuk? Unutuldu, unutturuldu. Bu zulüm tüm insanların gözüne bakarak icra ediliyor. Ve şimdi sağır sultan dahil cümle cihan halkı duysun ve bilsin ki insan kurtarıcısına, şifasına, devasına burun kıvırdı mı, insanlık bu duruma düşer. Bugün insanlık bir kurtarıcıya muhtaçtır ve duy ki ey insanoğlu, kurtarıcıya muhtaçsın. İşte bu kurtarıcı da gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İşte bu kurtarıcı alemlerin efendisi Hazreti Resulullah'tır ve onun sünnetidir.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
3: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
12: Saat 7.
13: 7.
12: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim,
0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Ya.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.
4: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Foma İnşaat Emlak. 0532 430 12 95 Arnavutköy.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: İnsanlık semasının en görkemli yıldızlar kümesi. Tarih boyunca son derece önemli ve çok ibret verici olan ve bir dönemi kapatıp yepyeni bir dönem açan veya açılmasına zemin hazırlayan bazı hadiseler hep ola gelmiştir. İşte Bedir ve Uhud savaşları da bu şan, şeref ve ibret dolu hadiselerin en parlak olanlarındandır. Bu itibarla Bedir'in aslanlarıyla Uhud'un kaplanları insanlık semasının en parlak yıldızlar kümesi, tarihin en sevimli portreleri ve en görkemli şahsiyetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aslanlar ve kaplanlar topluluğu sözden, dilden, öğütten anlamak istemeyen hamruhlu, paslı vicdanlı ve fesat karakterli kimselere karşı aslanlar gibi kükrüyor, kaplanlar gibi gürlüyor ve onların ödlerini patlatıyorlardı. Ama insanlıktan nasibi olanlara karşıysa kardeş gibi şefkatli ve koyun gibi uysal davranıyor ve onlar için başlıca bir teselli ve bir moral kaynağı oluyorlardı. Çünkü onlar her şeyden önce hakiki bir imana ve sarsılmaz bir bağlılığa sahiptiler. İşte onların sahip oldukları ve yer yer sular gibi akıp kabaran iman ve sadakatleri, gerektiğinde coşkun akan seller gibi hiçbir engel tanımıyor ve önüne çıkan bütün bentleri bir bir yıkıyordu. Onlar sahip oldukları o iman ve sadakatleri sayesinde bir taraftan susuzluktan dudakları çatlayan ve ağızları kuruyan ve ölümle pençeleşen kimselerin imdadına yetişmek, diğer taraftan da kuraklıktan çölleşen insanlık alemini bağ ve bahçelere, yemyeşil yamaçlara, hatta zümrüt tepelere dönüştürmek için çağlayanlar halinde bir o tarafa, bir bu tarafa koşup duruyorlardı. Onların bu koşturmaları aslında bilinçli olarak temsil ettikleri ve temsil etmeyi en büyük şeref saydıkları İslam adındaki yüce değerin bir gereğiydi. Ve zaten onlar bundan ötürü o yüce değer uğruna yardan, yarandan, candan, canandan, serden ve her şeyden geçiyorlar ve geçmesini çok iyi biliyorlardı. İşte sayı bakımından az, harp malzemesi bakımından zayıf ve harp tecrübesi bakımından henüz çok yeni olmalarına ve çok ağır şartlar altında bulunmalarına rağmen Bedir ve Uhud ashabı sadece iman, teslimiyet ve tevekkül gücüne güvenerek müşriklerle harbe katılmış, hücumlar karşısında yılmadan sabretmiş ve gevşemeden sadakat ve metanet göstermiş olan yüce şahsiyetlerdir. Bundan dolayı onların arkadan gelenlere bıraktıkları en değerli miras, ızdırapları ve iniltileriyle süsleyerek tarihin şerefli sinesine altın harflerle nakşettikleri en parlak sayfa ve bizlere emanet olarak bıraktıkları en ibretli hadise hiç şüphesiz Bedir ve Uhud savaşlarının ruhu ve manasıdır. Bedir ve Uhud savaşları tarihin asla silemeyeceği ve hiçbir zaman unutturamayacağı parlaklıkta ve görkemlikte iki hadisedir. Çünkü bu savaşlarda İslam davasına ait olmayan veya bu davayı engelleme niteliğini taşıyan her şey Bedir aslanlarının ve Uhud kaplanlarının nazarında arkada hem de son sıralarda kalıyordu. Anne, baba, evlat, kardeş, bağ, bahçe, mal, mülk ve her şey. Hem bundan dolayı değil midir ki İslam davasına ilk sahip çıkan o aslanlar ve kaplanlar topluluğu üzerinden yaklaşık 15 asır geçmiş olmasına rağmen sanki dün yaşamışlar gibi asla unutulmuyorlar ve gün geçtikçe daha da artan bir edep ve hürmetle, ibret ve gözyaşlarıyla ve daha çok bir merak ve dikkatle okunuyor ve daha çok seviliyorlar. Evet, Bedir'le Uhud savaşları feragat ve fedakarlığın, sevgi ve sadakatin tecessüm ettiği ve sahnelendiği iki vakadır. Şöyle ki, bu savaşlarda iki ordu karşı karşıya gelmişti. Bir tarafta hak, diğer tarafta batıl. Bir tarafta nur, diğer tarafta karanlık. Bir tarafta Yüce Allah'ın kutsi daveti ve rızası, diğer tarafta mel'un şeytanın hezeyanı, aldatması, kandırması ve saptırması. Bir tarafta muvahhidler, diğer tarafta müşrikler. Kısaca bir tarafta inananlar, diğer tarafta da inanmayanlar. Özellikle Bedir Savaşı'nda karşı karşıya gelen insanlar babayla evlat, kardeşle abi veya amcayla yeğen durumundaydılar. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın karşısına henüz Müslüman olmamış olan oğlu Abdurrahman, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın karşısına dayısı, Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın karşısına babası, Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in karşısına kardeşi Ebu Aziz, Hazreti Ebu Huzeyfe'nin karşısına da babası Utbe bin Rabia çıkmıştı. Bu İslam düşmanları Mekke'den çıkarken İslam'la ve müntesiplerine, özellikle de yakın akrabalarından olan inananlara karşı kin, nefret ve intikam hisleriyle dolu olarak çıkmış ve bu acımasız hisleriyle kan çanağına dönmüş gözleriyle Bedir'e gelmişlerdi. İşte iman, sadakat ve fedakarlık timsali olan o gerçekten hak dostları ve peygamber yaranları, küfrün ve şirkin temsilcileri olarak gayiz ve intikam hisleriyle bilenerek karşılarına çıkan o zorba akrabalarından asla korkmamış, tereddüt etmeden ve gevşeklik göstermeden onların karşılarına çıkmış ve sonunda Yüce Allah'ın yardımıyla onlara gereken dersi vermesini bilmişlerdi. Bundan dolayı Yüce Allah o samimi hak dostları ve peygamber yaranları olan Bedir'in aslanları hakkında Mücadele Suresinin son ayetini indiriyor ve bu ayette onların imanlarını perçinlediğini, onları kendi tarafından bir ruhla desteklediğini, onları içlerinde ebedi kalmak üzere cennetlere sokacağını, kendilerinden ebediyen hoşnut olduğunu, onları has kullar zümresine dahil ettiğini, ebedi kurtuluşa namzet kıldığını ve onları sonsuz saadete erdireceğini bildiriyor ve de müjdeliyordu. Ashab efendilerimiz iman, azim ve sadakatleri sayesinde en yüce fedakarlığı ve bağlılığı sergileyince Yüce Mevla da onları düşmanlarına karşı aziz ve mesrur, galip ve mansur kılıyordu. Onlar Yüce Allah'ı tercih edip ondan razı olunca ve bunu davranışlarıyla ispatlayınca Yüce Allah da onları üstün tuttuğunu ve onlardan ebediyen razı olduğunu indirdiği ayetiyle bütün aleme ilan ediyordu. Bundan dolayı ashab-ı kiramdan herhangi birine Bedirlidir demek o kimse için en büyük şeref sayılırdı. Bedir Savaşı'na iştirak etmiş olan ashab-ı kiram efendilerimiz o derece yüksek bir fazilete ve kıymete ermişlerdi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet hazinesinden tahsisat alacak kimseleri tespit ve tayin ederken onlara en yüksek hisseyi tahsis etmiş ve onlara birinci dereceden maaş bağlatmıştı. Ebu Ubeyde radıyallahu anh sırf iman ettiğinden dolayı yıllarca peşini bir türlü bırakmayan ve Bedir Savaşı'nda kendisini öldürmek için her fırsatı değerlendiren ve bunda da çok ısrarlı olan müşrik babasını mecbur kalmış ve katletmişti. Bundan dolayıdır ki Ebu Ubeyde radıyallahu anh şayet hayatta olsaydı Hazreti Ömer radıyallahu anh onu 6 kişiden oluşan şura heyetine halife seçmeleri için tavsiye edecekti. Evet, Bedir gazvesine iştirak edenler gayet ağır şartlar altında sergilemiş oldukları samimiyetlerinden, bağlılıklarından ve civan mertliklerinden ötürü hiçbir zaman unutulmamışlar ve sürekli hayırla ve gıptayla anılmışlardır. Öyle ki Hazreti Ömer radıyallahu anh Bedir Savaşı'na katılanlardan birisinin Mekke fethiyle ilgili bazı sırları ifşa etmek gibi işlediği çok ciddi bir hatadan dolayı boynunu vurmak için izin istediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kimse sırf Bedir ashabından olduğu için cezalandırılmasına izin vermemiş ve şöyle buyurmuşlardır. Ey Ömer, nereden bileceksin? Belki Yüce Allah Bedir Harbi'ne katılanlara muttali oldu da şöyle dedi. Siz ne yaparsanız yapın, ben sizi bağışlayacağım. Uhud gazvesine iştirak edenlerin de tarih sahnesindeki yerleri çok yükseklerde ve gıptayla seyredilecekleri bir mertebededir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün pek çok şehidi bağrında taşıyan Uhud dağına işaret ederek onun hakkında Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz buyurmuşlardır. Nitekim Uhud'da ilk şehit düşen sahabi Hazreti Cabir'in babası Abdullah bin Amr radıyallahu anh olmuştu. Savaştan sonra Medine'de bulunanlar gerek şehitlerle gerekse yaralı olanlarla yakından ilgilenmek üzere Uhud'a koşmuşlardı. Yakınları şehit olanlardan bazıları şehitlerini alıyor ve Medine'ye getiriyorlardı. İşte Uhud'a gidenlerden birisi de Hazreti Cabir'di. O da Uhud'a gitmiş ve gittiğinde de şehit olmuş olan babasının naaşıyla karşılaşmıştı. Kendisi babasının cesediyle karşılaşmasını şöyle anlatıyor. Uhud günü babamın yüzü örtülü olarak getirilmişti. Üzerindeki örtüyü kaldırdım, baktım müşrikler babamın burnunu ve kulaklarını kesmişler ve onu tanınmaz bir hale getirmişlerdi. Bu gördüklerim karşısında kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. O esnada halam Fatıma da oraya geldi. Babamı öyle çok acıklı bir halde görünce o da feryat edip ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen beni bir dinleyin. Sonra ister ağlayın ister ağlamayın. Siz babanızı kaldırıncaya kadar melekler onu kanatlarıyla gölgelendirmeye devam ettiler buyurdu. Yine Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni çok üzgün olarak görünce aramızda şöyle bir konuşma geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Cabir ne oldu sana? Seni çok üzgün ve kalbi kırık olarak görüyorum dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, babam Uhud'da şehit oldu. Geride kalabalık bir aileyle bir hayli de borç bıraktı dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana, Yüce Allah'ın babanı nasıl karşıladığını sana müjdeleyeyim mi dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine Yüce Allah hiçbir kimseyle perde arkasından başka bir şekilde konuşmadı. Babanı ise şehit olunca Yüce Allah onu diriltip huzuruna aldı ve ona, ey kulum, benden ne dilersen dile, sana ihsan edeyim dedi. Baban da, ya Rabbi, ben sana gereği gibi kulluk edemedim. Onun için beni tekrar dünyaya göndermeni ve peygamberimin yanında savaşıp senin yolunda bir kere daha şehit olmayı diliyorum dedi. Yüce Allah da, ben şehitlerin geri dönmeyeceklerine hükmettim buyurdu. Baban da, öyleyse ya Rabbi, bunu geride kalanlara ulaştır dedi. Bunun üzerine Yüce Allah şu ayeti kerimeyi vahyetti. Ve sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Bilakis onlar Rablerinin katında diri olup rızıklanırlar. Onlar Allah'ın fazlından kendilerine verdiği nimetlerle sevinç içindedirler ve arkalarından henüz kendilerine katılmamış olanlarla şehit namzedi olan bütün mümin kardeşlerinin ahiretteki safa ve saadet dolu o güzel hallerini görünce onlara orada hiçbir korku olmayacak ve onlar hiçbir şekilde üzüntüye de uğramayacaklar diye sevinirler ve bunu onlara müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan kendilerine erişen büyük bir nimetle, pek ziyade bir mükafatla ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler. Elbette ki bu müjdeyi duyan ashabın sevinçlerine diyecek yoktur. Hem nasıl sevinmesinler ki? İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Uhud'dan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab efendilerimize şöyle buyurdu. Uhud'da şehit olan kardeşlerinizin ruhlarını Allah yeşil kuşların karnına koydu. Bunlar cennetin nehirlerine gidip sulanırlar. Cennetin meyvelerinden yerler ve arşın gölgesinde asılmış olan altın kandillere girip istirahat ederler. Onlar yeme içme ve barınma yerlerinin son derece güzel ve lezzetli olduğunu görünce şöyle dediler. Keşke Allah'ın bize neler yaptığını, cennette diri olduğumuzu, en tatlı yiyecek ve içeceklerle beslendiğimizi ve en hoş barınacak yerlerle donatıldığımızı kardeşlerimiz bilselerdi de cihattan çekinmeseler ve harpten gocunmasalardı dediler. Bunun üzerine Yüce Allah onlara cevaben, tarafınızdan sizin bu haberinizi ben ulaştıracağım dedi ve Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma mealindeki ayetleri nazil buyurdu. Hasılı insanlık semasının aldanmaz ve aldatmaz en parlak yıldızlar kümesi ve tarihin en sevimli portreleri şüphesiz ki şu alemde Bedir'in aslanları ve Uhud'un kaplanları namıyla meşhur olan yüce ruhlu kahramanlardır. Çünkü bunlar yeryüzüne gerçek hürriyetin, kalıcı barışın ve verimli hayatın bereketli zeminini hazırlamış olan son derece seçkin şahsiyetlerdi. Cenab-ı Hak onların cümlesinden ebediyen razı olsun ve rızasıyla onları memnun etsin. Bizleri de onlara dünyada ittiba ve ahirette iltihak etmekle aziz ve bahtiyar kılsın ve Firdevs cennetlerinde onlara komşu yapsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî evhayna ileyke minel kitab vel hakku musaddikan lima beyne yedey. İnnallâhe bi ibâdihi le habirun basîr. Sûre Fâtır. Ayet 31. Fâtır suresi ayet 25'te Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'dan önceki toplumlara da deliller, ayetler, sayfeler ve kitap indirdiğini söylemişti. Bu 31. ayette de Rabbimiz Teala "Vellezî evhaynâ ileyke minel kitâb." Biz sana kitaptan vahyettiğimizi vahyettik diyor. Yani önceki kitapları tasdik edici olacak ki beraberinde bu cümle de var ve Allah vahyi olacak, Allah bilgisi olacak yeni bir kitap Muhammed Aleyhisselam'a indiriliyor ve bunu da Rabbimiz indirdiği kitabında söylüyor. Vel hak, o Rabbimizin indirdiği kitap haktır Muhammed Aleyhisselam'a. Musaddikan lima beyne yedey ve önceki kitapları, sahifeleri ve delilleri, ayetleri de tasdik ediyor, onaylıyor. Muhammed Aleyhisselam daha önce kökleri olmayan, daha öncesi olmayan, sonradan çıkmış bir dinin insanı değil. İnsanlık tarihinin, yaratılışın, fıtratın başladığı andan itibaren Allah bir din de var etmiştir ve bu din İslam'dır. Ve bu dinin temel özelliği Allah'ın insanlardan seçtiği bir insana bilgisini aktarmasıdır ve Allah'ın bilgisinin aktarıldığı o insan da o Allah bilgisini insanlara aktarmıştır ve böylece bu din insanlara ulaşmıştır. Ve nihayet ilk insanla birlikte, ilk yaratılışla birlikte bu din, yani Allah bilgisi, vahiy insanlara ulaşırken Allahu Teala son bir kimseyi daha bu dinin son elçisi olarak seçmiş ve o seçtiği o son kimse kıyamete kadar bir daha kendisinden sonra elçi gelmeyeceğinden dolayı kendisine indirilen bir kitabı ve kendisinin o kitabı uygulama yöntemini insanlara aktarmış ve o da o kitap ve pratik hayatta Allah tarafından korunmuş ve böylece bir daha insanların peygambere ihtiyacı olmayacak, kitaba ihtiyacı olmayacak şekilde kitap ve peygamber bilgisi dünyada var ola gelmiştir. İşte Allahu Teala bunu hatırlatır. Peygamber Aleyhisselam'a indirdiği bir vahyi, bir kitabı, onun hak olduğunu ve o peygamberin de o dinin de türedi bir din olmadığını ve geçmişi olduğunu ve ilk insanlıkla birlikte var olan bir dinin devamı olduğunu söyler. İnnallâhe bi ibâdihi le habirun basir. Muhakkak ki Allah kullarına karşı habirdir, basirdir. Kullarının tüm yaptıklarını bilir. Kullarının tüm yaptıklarını görür. Onun görmediği, onun haberdar olmadığı hiçbir iş olamaz. Ve Allah sürekli olarak kullarını kontrol altında tutmaktadır. Sure Mekke'de inen bir sure, Fatır suresi. Ve işte Kur'an inmeye devam ediyor. Ve Kur'an önceki kitapları tasdik etmiş, önceki peygamberleri onaylamış, yeni bir hayat, yeni bir dünya, peygamberlerin, kitapların unutulduğu bir dünyadan, bir hayattan sonra tekrar dirilişe, tekrar aydınlığa doğru götürecek bir hayat. Sure Fatır ayet 32. Sümme evrasnel kitab ellezine stafeyne min ibadine. Sonra biz bu kitabı kullarımızdan seçtiklerimize verdik. Kullarımızdan seçtiklerimizi bu kitaba varis kıldık. Allahu Teala bu kitabı seçkin kullarına lütfettiğini söylüyor. Allah'ın seçkin kulları Muhammed Aleyhisselam'a iman eden Müslümanlardır. Ki daha önceki seçilmiş kullar da İsa Aleyhisselam'a iman eden Müslümanlar, Musa Aleyhisselam'a iman eden Müslümanlar, İbrahim Aleyhisselam'a iman eden Müslümanlardı. Ama son elçiyle birlikte bu kitabı Allahu Teala kullarımızdan seçtiğimiz kimselere lütfettik derken, sanki Allah Muhammed Aleyhisselam'a özel olarak verdiği bir değere Muhammed Aleyhisselam'a iman edenleri de ortak kılıyor. Ve böylece hem Muhammed Aleyhisselam seçilmiştir, Mustafa'dır, hem de onun ümmeti seçilmiştir. Kelime aynı, dikkat ederseniz. اَلَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Allah

Allah-u Teala'nın istemediği bir hayatın içinde yaşadı. Günahlar işledi. Tevbe et, istiğfar et, tekrar günah işledi. Ve böylece Allah'ın tamı tamına istediği bir hayatı yaşayamadı. Ama şirkten arındı, küfre düşmedi ve günahlarıyla birlikte yine kitabın müminiydi, yine peygamberin müminiydi. Ve minhum muktasit, onlardan kimileri de orta yolu tuttu. Günah sevap arasında sanki sevabının daha fazla olduğu, dengeli bir hayatı götürdü. Günahları fazla galip gelemedi kendisine. İyilikleri daha fazla oldu. Daha fazla iyi yolda yürüdü. Ama günahları da vardı onların da. Ve minhum sabikun bil hayrat bi iznillah. Kimileri de Allah'ın izniyle hayırlarda yarıştılar. Hep önde koştular. Allah'ı memnun etmede, namazı ikamede, cömertlikte, zekatta, haçta, savaşta, barışta, güzel ahlakta, hep insanların en önünde yarışı bitirme çabası içinde ömür sürdüler. Kimiler de böyle oldu. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin sanki şöyle bir tasnifi. Günahkarlar var. Günah sevap denk gibi ama sevap biraz fazla. Ama öbür taraf ise her ne kadar günahsız değillerse de hayırlarda yarışan ve yarışı önde bitirmeye çalışanlar. Allah'ın izniyle. Zalike huvel fadlul kebir. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir fazlı, büyük bir lütfu. Kitaba varis olacaksın, peygambere ümmet olacaksın ve sonunda da cennete gideceksin. Dünya üzerinde bundan daha büyük lütuf, daha büyük fazilet, daha büyük nimet olur mu? Ve işte Allah bu nimetini Muhammed Aleyhisselam'a iman eden kullarına verdiğini söylüyor. Ya Rabbi, bizi de bu fazıldan, bu üstünlükten, bu nimetten mahrum etme. Sure Fatır ayet 33. Zalike huvel fadlul kebirin açıklanması. Yani Allahu Teala'nın kitaba mirasçı olup da nefislerine zulmeder oldukları halde, günahları çok olduğu halde, orta yolda gittikleri halde ve de Allah'ın izniyle hayırlarda yarış yaptıkları halde, Allah'ın en büyük faziletine ve üstünlüğüne sahip olanlar nerelere gidecekler? Allah'ın onlara hazırladığı nimetler neler? Cennetu Adin, Adin cennetleri. Yedhulûneha, o Adin cennetlerine girerler. Yuhallevne fîhâ min esâvira min zehebin ve lü'lü'e. Ve o cennetlerde onlar altın bilezikler takınırlar ve incilerle süslenirler. Ve libâsuhum fîhâ harir, ve onların elbiseleri orada ipektir. Bu kitaba varis olan, bu kitaba mirasçı olan Müslümanlar, günahkarıyla, sevapkarıyla hepsi dünyada Allah'a ortak koşmadılar. Allah bu işi bilmez demediler. Allah onlara dedi ki, benim kitaba varis olan kullarımdan erkekleri ipek giyemez. Tamam ya Rabbi dediler. Madem ki sen bizim ipek elbise giymemizi istemiyorsun, biz giymeyiz dediler. Dedi ki Rableri onlara, benim kitaba varis olan kullarım altın takınamazlar, altın süslenemezler dedi erkekler için. Onlar da dediler ki, ya Rabbi, madem ki sen bizim altınla süslenmemizi istemiyorsun, biz de vazgeçeriz bundan dediler. İnci, mercan gibi süs eşyaları da kullanamazlar dedi Allah onlara. Onlar da kullanmadılar. Ve ara ara bunlar

0: yanlışa düştüler. Ara ara günahlar da işlediler. Ama asla şunu demediler: bu işe Allah karışamaz. İşte bu söz onlardan çıkmadı. Ve yine şu söz de onlardan çıkmadı: bu işi Allah bilmez. Asla. Bunu da demediler. Allah bilir, biz bilmeyiz dediler. Allah karışır, biz karışamayız dediler. Allah doğruyu söyler, biz ancak onun söylediğini söylersek o zaman doğruyu söylemiş oluruz dediler. Allah'ın sınırlarına riayet ede ede nihayet öldüler ve sonra dirildiler. İşte hesaba çekildiler. Günahkarları da günahlarının karşılığını gördü. Diğerleri de zaten olduğu gibi cennete gittiler ve cennette işte altın bilezikler, inciler, mercanlar, akla hayale gelmedik güzellikler ve ipek elbiselerle birlikte eşleriyle tatlı bir hayatı yaşamaya başladılar bile cennette. Bu tatlı hayatı cennette yaşarlarken yine dünyada çokça, sıkça söyledikleri bir sözü söylemeye başladılar. Ve kalu dediler ki: elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Hamdolsun Allah'a, o Allah ki bizden hüznü kederi giderdi. Ve bilhassa 32. ayette kitaba varis olanlar içinde feminhum zalimun li nefsi olanlar var ya, ki onlar birazcık günahlarının karşılığı olarak cehennemde azap görürlerken ve sonra Allah'ın lütfu ve bağışıyla oradan kurtulurlarken artık hamd etmeye, şükretmeye daha da bir yöneldiler ve sıkıntıyı da gördüler ya, kederi de gördüler ya, diğer yarışı önde bitiren kardeşleri ve orta yolda giden kardeşleri cennete girdikleri halde onlar hala biraz sıkıntı yaşıyorlardı ve sonunda onlar da sıkıntıdan kurtulup, hüzünden ve kederden kurtulup cennete girince elhamdülillah ellezî ezhebe annel hazen dediler ve daha da Allah'a hamd ettiler. Ve ayrıca bütün Müslümanlar dünyada belki kederli, hüzünlü bir hayat yaşıyorlardı. Dünyada insanlar Rabbi bilmiyorlardı. Göklerin ve yerin sahibine karşı geliyorlardı. Rabbim Allah diyenlere akla hayale gelmedik eziyet ve sıkıntı veriyorlardı. Müslümanlar kederli, hüzünlü bir hayat yaşıyorlardı. Ama o hüzün, o keder bitti işte. Artık bundan sonra gülenler Müslümanlar olacaktı. Ve bundan dolayı da tüm Müslümanlar böyle hamd etmeye başladılar. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Hamdolsun Allah'a, o Allah ki bizden hüznü kederi giderdi. İnne rabbena le gafurun şekur. Rabbimiz gafurdur. Rabbimiz şükredilecek tek varlıktır. Şükürleri kabul eden ve bağışları kabul eden tek varlıktır. Ve yine bu Müslüman kullar, nefislerine zulmedenler de, günahkar olanlar da, orta yolu takip edenler de ve yarışı önde bitirenler de, hepsi istisnasız bunların hepsi namaz kılarlardı. Namazlarında Allah'a hamd ederlerdi. Namazların sonunda elhamdülillah, elhamdülillah diye Allah'ı överler, yüceltirlerdi. Uykularından önce yine bu sözleri söylerlerdi. Uyanık iken yine Allah'a hamd ederlerdi. Yemeklerden sonra Allah'a hamd ederler. İpek olmayan elbiselerini giydikleri zaman da Allah'a hamd ederlerdi dünyada. Yani dünyada hayatı elhamdülillah üzerine bina etmişlerdi bunlar. Dünyada Allah'a hamd edenlere Allah ahirette elhamdülillah deme, Allah'a hamd etme fırsatı veriyordu. Ve kullar, Müslüman kullar, yeryüzünde Allah'ı öven, dünyada Allah'ı öven kullar, cennette de Allah'a övücü sözler söylemeye devam edeceklerdi. Ve sözleri devam ediyor. Allah'a hamd eden kulların sözleri, Allah'ı hamd eder sözleri, Allah'ı niçin övdüklerinin kanıtı olan sözleri, اَلَّذِي اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَاتِ مِنْ فَضْلِ. O Allah ki, hamdin kendisine ait olduğu kesin olan Allah ki biz ona hamd ederiz, o bize fazlından, lütfundan bu makamlar yurdunu, bu üstünlükler yurdunu nasip etti. İşte cennetlerde makamlar var, yücelikler var, üstünlükler var. O makamları, o üstünlükleri, o yücelikleri bize veren Allah'tır. Hamdolsun ona. O vermeseydi biz bu cennetlere nasıl ulaşırdık derler. La yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha lugub. O cennette bize ne yorgunluk dokunur, ne boş sözler, ne boş bir hayat. O cennet hep nimetler, hep güzellikler ve hep de Allah'ın fazlı ve lütfunun yaşanması. Sure Fatır, ayet 36. Ellezine keferu lehum naru cehennem. Küfredenlere gelince, yeryüzünde kitaba varis olmayanlara gelince, yeryüzünde Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeyenlere gelince, onlara naru cehennem, onlar için cehennem ateşi var. Ya Rabbi sen bizi koru. La yukta aleyhim. Onlara hüküm verilmez ki cehennemde, feyemutu ölsünler. Yani onların ölmeleri konusunda bir hüküm uygulanmaz. Ve yine onlara şu hüküm de uygulanmaz. Ve la yukaffefu anhum min azabiha. Azaplarından birazcık hafifletme. Allah onlardan bunu da esirgiyor ve onların azaplarından da hiç mi hafifletme söz konusu etmiyor. Ölmek istiyorlar. Ölseler kurtulacaklar ama ölemezler. Ölmeyecekler. Azapların hafifletilmesini istiyorlar. Hayır. O konuda da onlara fırsat verilmeyecektir. Kezalik. İşte böyle nezzi külle kefur. Her nankör, her kafire biz böyle ceza veririz. Niye böyle ceza veriyor acaba Rabbimiz Teala? Rabbimiz Teala'nın böyle bir ceza vermesinin nedeni şu olsa gerek. Bu kafirler, bu zalimler yeryüzünde yaşadıkları sürece hep Allah'a isyan ettiler. Allah'ı inkar ettiler. Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah'a adeta savaş açtılar. Allah onlara 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl, 1000 yıl ömür verdi. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği bu zaman içinde bir an bile Rabbimiz Allah demediler. Kendileri bir an bile Rabbimiz Allah demedikleri gibi Rabbimiz Allah diyenlere de bir an bile fırsat vermediler. Ömürleri kıyamete kadar devam etseydi, ömürleri milyonlarca sene devam etseydi yine milyonlarca sene Allah'a isyan edeceklerdi, Allah'a karşı geleceklerdi, Allah'a savaş açacaklardı ve Rabbim Allah diyen kullara bir an bile yine Rabbim Allah deme fırsatı vermeyeceklerdi. İşte bundan dolayı kafirlere tam uygun bir ceza. Kezalik nezi külle kefur. Ne ölecekler, ne ölebilecekler, ne de kendileri için azap hafifletilecek. Sure Fatır, ayet 37. Ve hum yestarihune fiha. Orada feryat ederler onlar. Bağırırlar, çağırırlar ve derler ki: Rabbena ahricna na'mel salihan gayra'llezî kunnâ na'mel. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar da daha önce dünyada yaşadığımız bir hayatın dışında senin razı olacağın güzel bir hayat yaşayalım. Ey insanlar, ey Müslümanlar, tekrar okuyorum, önce kendime ve sonra sizlere. Tüm kafirlerin ne diyeceğine iyi bakın, iyi bakalım. Şu anda hayatlarına imrendiğiniz kafirlerin, şu anda kendinizden üstün gördüğünüz kafirlerin, dünyada ekonomik ve siyasal güçleri vardır diye, dünyada şehirleri güzeldir diye, dünyada altınları, gümüşleri fazladır diye, evleri, barkları işte çok çok fevkaladedir diye hayran hayran seyrettiğiniz kafirlerin durumuna bir bakın. Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Mecusisiyle, Sabisiyle, hangisi olursa olsun, hepsi diyecekler ki, Rabbena ahricina, ey Rabbimiz bizi bu cehennemden kurtar, çıkar. Ne amel salihan, senin razı olduğun, senin memnun olacağın salih bir hayat yaşayalım. Gayrallezi künna namel, daha önce dünyada yaşadığımız hayatın dışında seni memnun edecek bir hayat yaşayalım derler. Ama hiçbir zaman bir Müslüman cennette aman ya Rabbi beni buradan çıkar da sana isyan edeyim, sana düşmanlık yapayım, beni dünya hayatına da gönder demeyecek. Cennete giren Müslüman elhamdülillah diyecek. Yaşadığı bir hayatın devamı olan cümleleri söyleyecek. Ama cehenneme giden kafir pişman olacak. Pişman olacak, ya Rabbi ne olur, beni buradan çıkar da Müslümanca tekrar bir hayat yaşayayım da buraya girmemek üzere tekrar bana bir fırsat ver diyecek. Allah'ın cevabı ise ne? Yine dikkat kesilelim. Diyor ki Rabbimiz, evelem nuammirküm, biz size ömür vermedik mi? Ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Aklını başına almak isteyen, Allah'ın ayetleriyle şereflenmek isteyen, Allah'ın ayetlerinden öğüt ve nasihat almak isteyen kimselerin öğüt ve nasihat alacağı kadar bir zaman size vermedik mi? Size ömürler lütfetmedik mi? Ve caekumun nezir, size nezir uyarıcı gelmedi mi? Size hem uyarıcılar geldi, hem de biz size ömürler verdik, zamanlar verdik. Ve siz Allah'ı, ve siz nebileri, ve siz rasulleri, ve siz Muhammed Aleyhisselam'ı, ve siz ahireti hep duydunuz. Ama dinlemediniz, ama kabul etmediniz ve bu günün gelmeyeceğini zannediyordunuz. Bizim size verdiğimiz güç ve kuvvete aldandınız. Ve şimdi artık buradan ne çıkmanız mümkün, ne de gerisin geriye dünyaya dönmeniz mümkün. Hayat dünyada bitmiştir. Hayat işte cennet ve cehennemde devam edecektir. Sizin alay ettiğiniz, eğlenceye aldığınız, eziyet ve işkenceler ettiğiniz, öldürdüğünüz Müslümanlar şimdi cennetlerde keyif ediyorlar. Gülüyorlar. Neşelerinden, zevklerinden, tatlarından kat kat artırılan neşelerle, zevklerle, tatlarla bir diğerine geçiyorlar. Ve akla hayale gelmedik güzellikleri yaşıyorlar. Ve siz de buradasınız. Ve dahası, fezuku, tadın bakalım cehennem azabını. Bırakınız çıkmayı, tadın bakalım. فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٍ, zalimlere bir yardımcı yok. Siz hak ettiniz, siz zalim oldunuz, siz Allah'ın size lütfunu, nimetini bilmediniz, Allah'ın nimetinin kadrini, kıymetini bilmediniz. Bilmediniz de şimdi cehennemlik oldunuz, suçlu sizsiniz diyordu Allah-u Teala. Sure Fatır ayet 38. İnnallâhe âlimü gaybis semâvâti vel ard. İnnehu âlimün bizâti sudur. Allah cennetliklere cenneti, cehennemliklere de cehennemi yazarken ve onlara cennet ve cehennemi karşılık olarak verirken haksız olarak hüküm vermedi. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendi. Muhakkak ki Allah gönüllerde olanı da bilendi. Herkesin niyetini, imanını, düşüncesini, amelini, gizlisini açığını bilen Allah, işte Müslümanlara hem de günahkarlarıyla, iyileriyle, daha iyileriyle hepsine sonunda cenneti verirken, Müslüman olmayan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'ı kabul etmeyenlere ise her cinsiyle cehennemi derece derece yazıyordu ve Müslümanlar cennetlerde ve diğerleri ise cehennemlerde sonsuzluk hayatını yaşamaya başlıyorlardı. Ve bu hükmü de verirken Allah adaletle veriyordu, asla zalimce bir hüküm vermiyordu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî cealeküm halâife fil ard. Femen kefere fe aleyhi küfru. Ve lâ yezîdül kâfirine küfruhum inde rabbihim illâ makte. Ve lâ yezîdül kâfirine küfruhum illâ hasâra. Sûre Fâtır. Ayet 39. Allah tüm insanlığa seslenir bu ayette ve bir bilgi verir ve bir gerçeği ifade eder ve der ki ve o Allah ellezî, o Allah ki cealeküm halâife fil ard, sizi yeryüzünde halifeler kıldı. Bu bilgi bize Adem'i hatırlattı. Adem aleyhisselam için de meleklere şöyle demişti: İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Burada da dikkat ederseniz aynı kalıplar. Yalnız Adem orada tekil, birey ve oğulları ise çoğul. Farkı bu. Adem'i halife olarak yaratmak isteyen de aynı. Adem'in oğullarına yeryüzünde hilafet veren, sorumluluk veren de aynı. Ve Allah diyor ki sizi yeryüzünde halifeler kılan odur. Yani kendisi. Yani şu anda yeryüzünde siz varsınız. Ben yeryüzünü sizin için var ettim ve yeryüzünü size emanet kıldım. Ben istiyorum ki yeryüzünde bana kul olun. Benim adıma yaşayın ve Müslüman olun. Allah böyle istiyor. Ama kim de sizden femen kefara küfrederse, yani benim kendisine emanet ettiğim bir dünyada benim kendisinden istediğim hayatı yaşamaz da inkarcı olursa, küfrederse femen kefara fe aleyhi küfru, onun küfrü kendi aleyhinedir. Hiçbir kafir Allah'a zarar veremez. Hiçbir kafirin Allah'a zararı dokunamaz. Bütün kafirler ancak kendilerine zarar verirler. Bela yezidül kafirine küfruhum inde rabbihim illa makta. Kafirlere küfürleri, isyanları Allah katında ancak Allah'ın öfkesini artırır. Bela yezidül kafirine küfruhum illa hasara. Yine kafirlerin küfürleri ancak onların husranını, kaybını ve pişmanlığını artırır. Ya değilse bütün dünya insanlığı en azılı kafir gibi, en azılı münkir gibi, müşrik gibi biri olsa, hepsi, herkes ve Allah'a hep birlikte savaş açsalar, sonunda Allahu Teala'ya zerre kadar zarar veremezler. Ve aksi olsa bütün insanlar yeryüzünün en müttaki insanının kalbi gibi bir kalbe sahip olsa, hepsi Allah'a kul köle olsalar, hepsi Allah'a secdeye kapansalar da secdeden başlarını kaldırmasalar dahi yine Allah'a zerre kadar bir faydaları dokunmaz. Çünkü Allah'ın kullarından fayda ve zarar görme gibi bir özelliği yoktur. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Sure Fatır ayet 40. Kul de ki, ey Resul, işte öğrettin onlara, yeryüzünde onlar halifelerdir, sorumlu olarak yaratılmışlardır. Allah onlardan kul olmalarını istiyor, ama onlar kulluğu seçmezlerse zararları kendilerine. Tekrar onları uyar da akıllarını başlarına alsınlar, almazlarsa yine kendileri bilir. Kul de ki ey Resul, kul de ki ey Müslüman, erâeytüm şurakâekümüllezîne ted'ûne min dûnillah. Şu Allah'ı bırakıp da tapındığınız, dua ettiğiniz, yalvardığınız, yakardığınız, iyilik ve kötülük değer yargılarını kabul ettiğiniz, tanrılaştırdığınız, ilahlaştırdığınız Allah'ın ortakları kabul ettiğiniz varlıkları gördünüz ya, yani insan varlığını, ki Allah'ın yanında alternatif tanrı sadece insandır. Ve gördünüz ya, bu Allah'ın ortakları kabul ettiğiniz, yeryüzünde o tanrılaştırdığınız insanları. Eruni mâzâ halakû minel ard. Bana gösterin bakalım. Onlar yeryüzünde bir şeyler yaratmışlar mı? Onların yeryüzünde yarattıkları bir şey var mı? Em lehum şirkün fissemâvat. Yahut onların göklerde Allah'ın mülkünde bir ortaklıkları var mı? Em âteynâhum kitâben fehum alâ beyinetim min. Yahut onlara bir kitap verdik de biz onlar o kitabın doğrultusunda kendilerine verilen delillerle, kanıtlarla mı Allah'ın ortakları olduklarını iddia ediyorlar? Ya da sizler onların Allah'ın ortakları olduğunu söylüyorsunuz? Üç tane soru. Bir, insanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları varlıkların, yani insanların, yeryüzünde biz de Allah gibi yetkiliyiz ve yeryüzünde Allah'ın yetkisini biz atıyoruz, yeryüzünde biz varız diyen insanların, insan toplumlarının, insan gücünün acaba yeryüzünde yarattıkları bir şeyleri var mı? Yani insanlar şunu diyebilirler mi? Biz de şunları şunları yarattık, şu şehirleri biz yarattık, şu insanları biz yarattık, bundan dolayı bu şehirlere, bu insanlara biz tanrı olabiliriz demeye hakları var mı? Ayrıca yedi kat semada, gökyüzünde, göklerde, yıldızlarda, ayda, güneşte, bulutlarda, yağmurlarda onların bir ortaklıkları var mı? Yani şu yıldızları şu tanrılar, şu insan tanrılar yarattı. Şu yıldızları şu ülkenin tanrıları, şu yıldızları şu şehrin Rableri var etti, yarattı. Dolayısıyla o yıldızların ışığını gördüğümüz zaman bu yeryüzü tanrılarına, ilahlarına hamd etmek zorundayız diyebileceğiniz bir ortaklıkları var mı? Yahut onlara Allah'tan bir kitap geldi de o kitapta Allah dedi mi ki onlara, ben yeryüzünde yetkiyi size verdim, göklerde idare benim elimde ama yeryüzü basit küçük bir yer, ben oraya karışmayacağım, siz insanlar keyfinize göre yaşayın ve siz insanlar keyfinize göre yaşarken de İşte içinizden güçlü olan kim olursa, kim tanrılığını iddia ederse, onun tanrılığını kabul edin, onu Rableştirin diye Allahu Teala insanlara bir ayet, bir kanıt, bir beyine, bir delil indirdi mi? Yok, hiçbiri yok. Bel bilakis, in ya'idu zalimun ba'duhum ba'dan illa kurura. Zalimler birbirlerine ancak aldatmayı vaat ediyorlar. Zalimler birbirlerini aldatıyorlar. İşte biz diyorlar, işte siz diyorlar ve tamam diyorlar, artık diyorlar, güçlüyüz diyorlar, yenilmeziz diyorlar ve dünya bizimdir diyorlar, bizi kimse öldüremez diyorlar, bizim üzerimize kimse kıyamet koparamaz diyorlar, diyorlar ve böylece birbirlerini aldata aldata bir dünya hayatını yaşayıp gidiyorlar. Şüphesiz ki sonunda da, bu hayatın sonunda da cehennemi boylayacak bu insanlar. Allah bizi korusun. Sure Fatır ayet 51. İnnallâhe yumsikus semâvâti vel ard entezûle. Allah gökler ve yerdeki düzen bozulmasın diye gökleri ve yeri tutuyor. Allahu Teala gökleri ve yeri tutmasa, yıldızlara, aya, güneşe ve yeryüzüne bir denge vermese, gökler ve yer için bir yasa yazmasa ve hayatı böylece kıyamete kadar devam ettirin demese ve gökyüzündeki yıldızlar, ay ve güneş, yeryüzü kendi kafasına göre takılsa ne olur insanlığın hali? Yani güneş, ben biraz dünyalara yaklaşacağım, onlar benim canımı sıkıyor, biraz onları yakacağım dese, yahut ben biraz onlardan uzaklaşıp onları üşüteceğim dese, yahut yıldızın biri kafasına takılsa, ya bu dünyalılar ne oluyor ki, güçlerine kuvvetlerine bakmıyorlar, bizim yanımızda bir nokta bile görülmüyorlar, ve bir nokta kadar bile olmayan bir dünya içinde birileri çıkmış, bizi yaratana, bizi var edene karşı isyan ediyorlar. Ben onlara bir ceza vereyim, ben onları bir uyarayım dese ve dünyaya doğru yürümeye başlasa, ne olur? Allah onu tutmasa, Allah güneşe istediği tercihi yapabilme fırsatı verse, dünya darmadağın olmaz mı? Beleyin zaleta inemseke huma min ahadin min badi. Yani Allahu Teala tutmasa, Allahu Teala bu düzeni korumasa, göklerde ve yerdeki bu düzeni kim koruyabilir? Ve haydi bir dağılın dese, tekrar kim toplayabilecek ki? İşte kıyamette bir dağıtacak ve kimse kıyamette yeni baştan dünyayı toplayamayacak. Allah yeni baştan bir dünya, yeni baştan bir alem var edecek de o alemde de işte mahşer yeri olacak ve insanlar orada hesaba çekilecekler. İnnehu kâne halîmen gafûra. Allah halimdir, Allah gafurdur. Bağışlayan da Allah, merhamet eden de Allah, çok çok merhametli olan da Allah. Sure Fatır ayet 42. Ve aksemu billahi cehde eymanihim. Bütün varlıklarıyla, bütün güçleriyle, bütün niyetleriyle Allah'a yemin ettiler. Dediler ki, ki Mekkeliler ya da kıyamete kadar herhangi bir bölgenin insanı, le in ca'uhum nezirun, kendilerine bir nezir, bir uyarıcı, bir peygamber gelse, le yekununne ehda min ehdel ümem, ümmetlerden herhangi birinden daha da doğru da olacaklar. O uyarıcıya iman edecekler, o peygamberi kabul edecekler ve böylece Allah'ın istediği bir yola gireceklerine dair bütün varlıklarıyla yemin ettiler. Ah bir uyarıcı gelse de, ah bir peygamber gelse de, biz de önceki ümmetlerden iyi olanlardan hatta daha da iyi olsak, dediler. فَلَمَّا جَاهُمْ نَذِيرٌ. Ne zaman ki kendilerine nezir geldi, uyarıcı geldi. İşte Kur'an, işte Muhammed Aleyhisselam. Bu sure Mekke'de indi Muhammed Aleyhisselam'a. Ve bu Kur'an inerken de Muhammed Aleyhisselam bu surenin gelişine kadar ki gelen tüm sureleri, tüm ayetleri insanlara aktardı. İnsanlara okudu, insanlara duyurdu. Ve ah bir elçi gelse, bir nezir gelse diyenler bir neziri karşısında buldular. Hem de içlerinde en iyilerini nezir buldular. İçlerinde en emin olanı, en güvenilir olanı, en güzel olanı, en samimi olanı kendilerinin karşılarında bir nebi, bir nezir buldular. Ama ne yapmaları gerekirdi? Hemen Müslüman olmaları gerekirdi. Mâ zâdehum illâ nüfûrâ. Nezirin gelmesi, uyarıcının gelmesi onların ancak nefretlerini artırdı. İstikbaran fil ard. Sure Fatır ayet 43. Yeryüzünde büyüklendiler ve mekra seyyi ve kötü tuzaklar düşünmeye başladılar. Bu insanlar niye böyle ki? Allah'ın elçisi geldi işte onlara. Müjdeler vererek geldi. Uyararak geldi onları. Bekledikleri geldi işte. Hemen kabul etselerdi ya. Elhamdülillah hemen kabul edenler oldu. Ama kabul etmemekle diretenler hala çoktu. Ve hala peygambere karşı kötü tuzaklar kuranlar, Müslümanlara karşı kötü tuzaklar kuranlar hala çoktu. Büyükleniyorlardı Mekkeliler, büyük olmadıkları halde. Nefret ediyorlardı Mekkeliler. Bekledikleri kurtarıcı kendilerine merhametle geldiği halde. Ama Allahu Teala yine onlara merhamet ediyor. Allahu Teala yine onlara acıyor ve onlara yardımını indiriyor ve onlara ayetlerini indiriyor ve diyor ki o kötü tuzak kuranlara, o yeryüzünde büyüklenenlere, bu Muhammed kim oluyor ki? Buna iman edenler kim oluyorlar ki? Dört yalın ayak insan, dört köle. Bunlar Bizim karşımıza bir anlam ifade edemezler. Bunların bu şehirde sözleri olamaz. Ve biz varken dünyada bunlar kim oluyor ki diyorlardı. Çünkü dünyanın zenginleri onlardı. O şehrin güçlüleri onlardı. O şehrin yöneticileri onlardı. Ve diğerleri ise, Müslümanlar ise garipti, yalnızdı ve güçsüzdü. İşte onlar güçlerine güvendiler, büyüklendiler ve tuzaklarına güvendiler. Bilmiyorlardı ki tuzaklarının başarılı olabilmesi için yüce kudret, Allah'ın izin vermesi gerekiyordu. Bilmiyorlardı ki o zayıf gördükleri peygamberin ve Müslümanların yardımcısı, destekçisi, güç ve kuvvetine sınır olmayan Allah'tı. Ve bilmiyorlardı ki وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِ. Kötü tuzak ancak ehline zarar verir. Kötü tuzaktan ancak o kötü tuzakları kuranlar zarar görür. Diğerlerine bir şey yapamazlar tuzak sahipleri. Kurdukları tuzaklara kendileri düşerler. Kazdıkları kuyuda kendileri helak olurlar. Öyle olmadı mı? Muhammed Aleyhisselam için tuzaklar kurdular. Onu hapsetmek istediler. Onu sürmek istediler. Onu öldürmek istediler. Kararı öldürmek üzere yeni baştan düşündüler ve uygulamak istediler. Ama Muhammed Aleyhisselam'ı Allah kurtarmadı mı? Ve Medine'de takip ettiler Muhammed Aleyhisselam'ı. Bedir'de onu yok etmek istediler. Ve Bedir'de Muhammed Aleyhisselam'a tuzak kuranlar yok olmadı mı? Kötü tuzaklarında kendileri helak olmadı mı? Ve sonra ve sonra ve öncekiler. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّلِينَ. Bu Mekkeliler ve bu dünyalılar geçmişlerin yasalarına bakmazlar mı? Bizim gücümüz ve kuvvetimiz vardır diye, Müslümanlar güçsüzdür diye, Müslümanlara akla hayale gelmedik tuzaklar kuranlar, akla hayale gelmedik oyunlar oynayıp Müslümanları yeryüzünde bitirmek, onları dinlerinden uzaklaştırıp daha da felakete götürmek, yahut dinlerinde kalırlarsa akla hayale gelmedik eziyet ve işkencelerle onlara dünyayı dar etmek için bütün çabalarıyla, bütün güçleriyle bir tuzak yarışında değiller mi? Ama bu insanlar, bu dünyalılar, ama bu Mekkeliler, bu Kureyşler eskilerin yasasına, eskilere uygulanan yasaya bakmalı değiller miydi? Baksınlar eskilerin yasalarına, Allah'ın eskilere uyguladığı yasaya. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا. Sünnetimde değişiklik yok, sünnetimde tahvil yok, benim uyguladığım yasa her zaman aynıdır diyen Allah'ın yasasına bakmazlar mı? 950 yıllık saltanatına güvenen Nuh kavmi sonunda ne oldu? Yeryüzünün en güçlü devleti biziz, en süper gücüz biziz diyerek güçlerini tanrılaştıran Ad kavmi ne oldu? Yeryüzünde bizim yaptığımız yapıtlardan daha sağlamı olamaz diyen Semud kavmi, yeryüzünde bizden daha da şımarıkça eğlenen ve güçlü olan bir toplum yok diyen Lut kavmi ne oldu? Dünya ekonomisi bizden sorulur, dünyanın ekonomisini biz yönetiyoruz diyen Medyenler, Eykeliler, dünyanın en büyük Rabbi benim diyen Firavun, dünyanın ekonomik tanrısı benim diyen Karun nerelerde? Hani söyleyin, ey Kureyşler, bakmaz mısınız da hala Muhammed ve arkadaşlarına tuzaklar kurarsınız? Ey dünyalar, geçmişe bakmaz mısınız? Önceki sizin yolunuzdan gidenleri hiç düşünmez misiniz de şimdi Müslümanlar zayıf ve güçsüz diye onları dinlerinden uzaklaştırmak, illaki dinlerinde kalacaklarsa eziyet ve işkencelerle onlara dünyayı zindan yapmak istiyorsunuz ve neyinize güveniyorsunuz? Öncekiler sizden daha güçlü, kuvvetli oldukları halde Allah'ın karşısında tutunamadılar da siz mi tutunacaksınız diyor Fatır suresi ayet 43. Ve uyarı devam ediyor Fatır 44'te. Evelem yesiru fil ard. Yeryüzünde gezmezler mi, dolaşmazlar mı? Feyenzuru, bakmazlar mı yeryüzünde? Keyfe kâne âkibetüllezîne min kablihim. Kendilerinden öncekilerin akıbeti ne oldu? Ve kânû eşedde minhum kuvve. Ve öncekiler güç kuvvet olarak kendilerinden daha da şedid idiler. Daha şiddetli idiler. Daha güçlü ve kuvvetli idiler. Neredeler şimdi onlar? Neredeler? Binlerce yıllık saltanatı olan devletler, toplumlar neredeler? Binlerce yıllık ömürleri olan insanlar neredeler? Dev gibi güç ve kuvvet sahibi olan insanlar neredeler? Dünyayı sömüren, dünyada fetihler gerçekleştirenler neredeler? Ve mâ kânallâhu liyucizehu min şeyin fissemâvâti velâ filard. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakabilecek hiçbir kimse yoktur. Çünkü göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakmak isteyenlerin hepsi güç ve kuvvetini Allah'tan alıyorlar. Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle gücün ve kuvvetin gerçek sahibine karşı galip gelebilmek mümkün mü? Hayır, hayır. İnnehu kâne alîmen kadîra. Allah alimdir. Onların tuzaklarını bilir. Allah alimdir. Onların hesaplarını bilir. Ona göre bir düzen uygular, onları tepe taklak getirir. Allah kadirdir. Allah güçlüdür. Ve onların tuzaklarının tepelerine çalacak kadar ve onların dünyalarını tepelerine yıkacak kadar da güçlüdür, kuvvetlidir. Sure Fatır ayet 45. Surenin son ayeti. Kaldı ki Allahu Teala yine merhametli, yine Erhamurrahimin o. Yine rahmeti gazabına üstün. Yine gafur, yine afu. Ve le yuâhizullâhu nâse bimâ kesebû. İyi dinleyin. Rabbim ne diyor? Şayet Allahu Teala insanları yaptıkları amellerden, işledikleri günahlardan, kötü kazançlarından dolayı hemen cezalandırmak istese, ma terake ala zahriha min dabbe, yeryüzünde debelenen hiçbir varlık bırakmazdı. Aman ya Rabbi. Eğer Rabbim bu insanların bu günahlarına, bu isyanlarına, bu şirklerine, bu karşı koyuşlarına karşı hemen cezayı uygulamak gibi bir yöne gitseydi, yeryüzünde debelenen hiçbir varlık kalmazdı. Yani böcüler, börtüler dahi hepsini Allah helak ederdi, diyor Rabbimiz Teala kendisiyle ilgili olarak. Gerçekten yeryüzünde, gökler aleminde bir nokta bile görünmeyen yeryüzünde, topraktan yaratılan ve toprağa giden insanlık Allah'a isyan edecek, Allah'a savaş açacak, Allah'ı yeryüzünden haşa silmek isteyecek ve Rabbim Allah diyenlere asla hayat hakkı tanımayacak ve benim diyecek, benim. Ve buna Rabbimiz yine merhametli de yine fırsat veriyor da birdenbire ceza vermiyor ve eğer ceza verecek olsaydım diyor, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdım. Velakin yuahhiruhum ila ecelin müsemma. Lakin Allah onlara işte belli bir ecel yazıyor, fırsatlar veriyor, mühletler veriyor. Haydin, gidin diyor. Yaşayabildiğiniz kadar yaşayın. İsyan edebildiğiniz kadar isyan edin. Karşı koyabildiğiniz kadar karşı koyun. Zalim olabildiğiniz kadar zalim olun. Ama yine sonunda bir gün öleceksiniz diyor. Fe izâ câe eceluhum, onların ecelleri geldiği zaman da, fe innallâhe kâne bi ibâdihi basîra, muhakkak ki Allah kullarını görür ve artık cezayı hak edenler cezayı yaşamaya başlarlar bile ve cezadan kurtulanlar ise hemen cennete doğru bir yola girmişlerdir bile. İşte İnsanlar bu ayetleri görmeli değil mi? İnsanlar bu ayetlere bakmalı değil mi? Bu ayetlerle görür hale gelmeli değiller mi? Ve yeryüzünde gezerlerken yeryüzündeki ayetleri görebilecek ayet bilincine Kur'an'dan ulaşmalı değiller mi? Çünkü yeryüzünde belki en fazla gezenler kafirlerdir, müşriklerdir, Yahudilerdir, Hristiyanlardır. Ama kendilerinden öncekilerin sonunu görmeyip yeryüzünde en fazla Allah'a isyan edenler de onlardır. Niye böyle oluyor acaba? Allah gezip görmezler mi derken bu gezenler niye görmüyorlar? Çünkü görecek bir gözleri yok. Çünkü işitecek bir kulakları yok. Çünkü onların gözünü aydınlık edecek, kulaklarına açıklık getirecek, kalplerine anlayış verecek Kur'an'a, peygambere imanları yok da ondan dolayı dünyayı gezip dolaşsalar da dünyadan ibret almıyorlar. Ama önce Kur'an'da gezenler, önce Kur'an'ın ayetlerinde gezenler, önce Kur'an'a iman edenler, peygamberin hadisleriyle, peygamberin sözleriyle kalplerini, gözlerini, kulaklarını şereflendirenler, dünyada gezerlerken de görür gezecekler, işitir gezecekler ve anlayanlar olarak gezeceklerdir. Fatır suresinden sonra Yasin suresi, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin vel Kur'anil Hakim, inneke leminel murselin, ala sıratin müstakim, tenzilel azizir rahim diye başlar ve devam eder. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
15: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
20: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi

0: parfumcu.com. 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisi'ne dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süley-

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
12: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Mutluluk yolu.

efendim dinleyicileri, yeniden Mutluluk Olu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel efendim dinleyicileri, bu haftaki konumuz toplumdaki ahlaki çöküş. Evet, toplumlar yalnızca ekonomik güçleriyle ya da teknolojik gelişmeleriyle ayakta kalmazlar. Bir toplumun asıl güçlü kılan unsur tabii ki sahip olduğu ahlaki değerler olduğu hepimizce de malum. Ahlakın zayıfladığı, doğru ile yanlışın yer değiştirdiği, iyiliğin değersizleştiği toplumlarda ise kaçınılmaz bir çöküş başlar. İşte bu süreç sosyal çürüme olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde hızla değişen dünya düzeni bireyleri yalnızlaştırırken değerleri de aşındırmaktadır. Sosyal çürüme bir toplumda ahlaki değerlerin zayıflaması, yozlaşması ve zamanla ortadan kalkması sürecini oluşturmaktadır. Bu süreç genellikle yavaş ilerler fakat etkisi derin ve kalıcıdır. Tabii ki olumsuzluklar devam ettiği sürece bu devamlılık sürecinde bu olumsuzluğun etkisi gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla bunlara göz yummak, yani bunların bu olumsuz davranışların olumlu davranışlara dönüştürülmesini geciktiğinde, yani hataların düzeltilmediği durumlarda bu olumsuzluklar devam ettikçe tabii ki bunun olumsuz etkisi gittikçe artmaktadır. Bu çöküşün en belirgin işaretleri şunlardır. Doğruluğun yerini yalana bırakması, adalet duygusunun zayıflaması, bencilliğin ve çıkarcılığın artması ve böylece hırsızlığın, rüşvetin, haksızlığın, ahlaksızlığın yaygınlaşması, aile bağlarının çözülmesi, saygı ve merhametin azalması, teşhircilik ve tesettürsüzlük ve bunların devamı, yani tesettürün anlamı dikkat çekici olmamak, cazibeyi örtmektir. Teşhircilik ve ahlaki yozlaşma, mahremiyet sınırlarının kaybolması ve temel toplumsal değerlerin erozyona uğraması sürecidir. Bir toplumda değerler zayıfladıkça insanlar birbirlerine güvenmemeye başlar. Güvenin olmadığı bir yerde ise huzurdan söz etmek mümkün değildir. Evet, gerçekten de öyle. Çünkü ahlak bozulduğunda bunun etkisi tabii ki işaretleri vardır. Demin de dediğimiz gibi doğruluğun yerini yalana bırakmaz. Yani insan doğru olmaktan ziyade o anki ihtiyacını, çıkarını düşünerek doğruluğu değil yalanı tercih ediyor. Yani kişiye soruyorlar, sen işini nasıl hallediyorsun? Ben işimi çok güzel hallediyorum, duruma göre hareket ediyorum diyor. Yani yalan söylenmesi gerekirse yalan söyler. İşte ne gerekiyorsa doğrudur, işte bunu yapabilirim gibi bir şey olmadığı için, ölçüsü olmadığı için o anki durumunu kurtarması kendine göre, yani kendi çıkarını öne çıkarması sebebiyle rahat rahat yalan söyler, rahat rahat işte insanı yanıltması, insanı kandırması onun için herhangi bir sorun teşkil etmez. Ben işimi yürütmeye bakarım der. Evet, bazı insanlar öyle diyor, ben işimi yürütmeye bakarım. Fakat bu yürütülen iş yanlışlığa sürüklüyorsa, yalana, hileye, aldatmaya götürüyorsa tabii ki bunun olumsuz etkisi dünyada da ahirette de karşısına çıkacaktır.

0: Yani demek ki bu ahlaki çöküşün en belirgin işaretlerinden biri doğruluğun yerini yalan almaz. Yani bir insan yalan söylüyorsa ve bundan da rahatsız olmuyorsa, insana da bir gaflete geldi, bir çok düşünmeden yani yalan söyledi. Ve sonra da pişman oldu, ya ben bunu keşke söylemeseydim diye. Pişman olur, tövbe eder, kendini düzeltirse bir daha böyle bir şeyle karşılaştığı zaman yalanı değil doğruyu tercih eder. Onun için yani yalana insanın kendini alıştırmaması gerekiyor. Çünkü doğru olmak önem arz ediyor. Bir Müslüman için doğruluk esastır. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Ne demek? Yalan yanlışa götürür, yanlışlar da kötülükler de cehenneme götürür. O açıdan insan bir şey yapacağı zaman yapmadan önce düşünmesi lazım. Yapacağım iş, söyleyeceğim söz, takınacağım tavır lehime mi aleyhime mi, yani maddi manevi. Maddi açıdan lehine olabilir ama manevi açıdan aleyhine olursa bunun lehine olmuş olmaz. Bir Müslüman işin maddi yönünü düşündüğü gibi manevi yönünü de düşünmek durumundadır. Çünkü insanın iki yapısı var. Hem maddi yapısı yönü var, hem manevi yönü var. Bu iki yönü de dikkate alarak hareket etmesi lazım. Yani maneviyatı ön aldığı zaman zaten maddiyatı da şey yapar. Göz ardı etmez. Ama sadece maddiyatı öne çıkarırsa maneviyat geride kalabilir. Onun için olaylara manevi açıdan bakmak durumundayız. Manevi açıdan bakmak ne demek? Dünyadaki nasibinizi de unutmayın demek. Fakat dediğimiz gibi doğruluk insanı iyi şeylere götürür, iyilik de cennete götürür buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu açıdan kesinlikle doğruluktan ayrılmamamız esastır. Çünkü yalan münafıklık alametidir. Bir Müslüman yalana kesinlikle tenezzül ve tevessül etmez. Evet. İkincisi, adalet duygusunun zayıflaması da ahlaki çöküntüyü gösterir. Yani adalet duygusu çok önemli. Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, çirkinliği, yalanı, haksızlığı, ahlaksızlığı yasaklar. Tutasınız diye öğüt verir buyuruyor. Nahl suresinin 90. ayet. Şimdi Allah adaleti emrediyor. Doğruyu emrediyor. İyiliği emrediyor. Akrabayla ilgilenmeyi emrediyor. Sıla-i rahimi terk etmemeyi emrediyor. Akraba ilişkilerinin iyi olmasını, ihsanı, güzel davranışı, iyiyi, doğruyu, cömertliği, şefkati, merhameti, ne kadar iyilik varsa insanlara maddi manevi yardımcı olmayı emreder. Dolayısıyla bu emri yerine getirilmediğinde, bu emir yerine getirilmediğinde, işte yalan söylenildiğinde, haksızlık, ahlaksızlık ortaya çıktığında, yani bunlar tercih edildiğinde, olumsuzluklar tercih edildiğinde, işte o insan maddi manevi kâr değil zarar eder. Onun için adalet duygusunun zayıflamaması kişide önem arz ediyor. Adalet de olacak. Adalet doğru olanı yapmaktır. Adalet hakkı yerine getirilmesi önem arz eder. Her hak sahibinin hakkını vermek adalet. Dolayısıyla Allah adaletli olanı, adil olanı sever. Taraf değil, adil olmak. Ya bu benim yakınım, bu benim arkadaşım, bu benim akrabam. Ben bunun tarafını tutayım. Onun tarafı doğruysa onu tut. Ama doğru değilse kesinlikle tutulması söz konusu olamaz. Yani Müslümanın, müminin tarafı haktan haktan yana, doğrudan yana, adaletten yana olmalı. Evet. Bir diğeri bencilliğin ve çıkarcılığın artması. Evet, bencillik ve çıkarcılığın artması. İnsanlarda bakıyorsunuz, sadece kendini düşünebiliyor. Sadece bencillik olduğunda çıkarcılık ön plana çıkar. Sadece kendi çıkarını düşünür. Karşısındakinin hakkını yemeyi, ona yalan söylemeyi, söylediği sözü söylemedim demesi, söylemediğini söyledim diyebilmesi, bu yalana çıkarı için, bencilliği için yönelebiliyor. Fakat Rabbimiz şöyle buyuruyor. Emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun. Yani emredileni yapın, doğru olun ama dosdoğru olun. Yani doğru olurken de çok dikkatli olmak. Dosdoğru olun. Yani hiçbir hak yenmesin. Hiçbir olumsuz boşluk bırakılmasın. Bütün gücünü harcayarak dosdoğru olmak. Hani namazı dosdoğru kılmak, ibadetlerin dosdoğru olması, insan ilişkilerin dosdoğru olması, samimiyetle olması, içtenlikle olması. Yani işte dostlar alışverişte görsün gibi değil, ihsan üzere Allah görüyormuşçasına hareket etmek. Çünkü hadiste ne diyor Peygamber Efendimiz ihsanı tarif ederken? Yani Allah sizi görüyormuşçasına hareket edin. Ne kadar siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor. Dolayısıyla bu duygu ve bu hassasiyet içerisinde, bu samimiyet içerisinde hareket eden insan ferdi hayatında, ailevi hayatında, iş hayatında, sosyal hayatının her biriminde, komşuluk, akrabalık ilişkilerinde doğru olanı yapar. Mesela bir bakıyorsunuz kardeşler arasında bile kardeşler birbirini sever, kardeştir neticesinde. Ama bencilliğin, çıkarın ön tarafa çıktığında, o yön ön tarafa çıktığında ne kardeşini tanır ne bir şey tanır. Mesela kardeşler arasında miras bölüşümü olduğunda, işin içine miras girdiğinde, maddiyat girdiğinde, para girdiğinde, mal girdiğinde bir bakıyorsunuz çıkarcı kişiler burada doğru olan bir paylaşma değil, kendi çıkarını düşünerek bir takım olumsuz davranışlara yönelebiliyor. Kardeşinden hak etmediği şeyi almaya çalışıyor. Alamadığı zaman da ona küsüyor, ona darılıyor, hatta bayramlaşmıyor bile. Selamı sabaha kesiyor kardeşler arasında. Bu manada da bir bakıyorsunuz dargınlıklar, küskünlükler olabiliyor. Mesela birisi şöyle söylüyor. Diyor ki bu miras yüzünden kardeşim benden işte 5 seneden beri konuşmuyor. 10 seneden beri konuşmayan diyen var. Hiç konuşmuyor, gitmiyor, gelmiyor diyen var. Ne bayram, ne seyran, ne hastalığımıza, ne sevincimize, ne üzüntümüze hiçbir şekilde şey yapmıyor. Paylaşım da bulunmuyor. Bayram gelmiş. Hasta olmuş. Hiç umurunda değil. Niye? Çünkü istediği çıkara ulaşamamış. Veya çok istediği çıkardan mahrum olmuş. Evet. İşte bencillik ve çıkarcılık her büyük, kötü ve bir alışkanlık. Bu alışkanlık kişide varsa bencillik, sadece kendini düşünme, sadece kendi çıkarını düşünme hadisesi varsa bu kendine de büyük zarar verir. Yani o bencilliği, o çıkarcılığı, o ulaşmak istediği maddiyat ona ulaşması için kimseyi tanımaz. Annesini, babasını veya işte kardeşlerini, yakınlarını tanımaz. O çıkarını tanır. Evet. İşte Allah böyle insanları sevmez. Akraba ilişkileri, komşuluk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, işte doğruluk üzere olduğunda, emrolunduğunda, kişiler dost doğru hareket ettiğinde bu olumsuzluklar ne olacaktır? Bu olumsuzluklar gündeme gelmeyecektir. Günümüzdeki olumsuzlukların birçoğuna bakın, hep nereden kaynaklanıyor? İşte bu çıkarcılıktan kaynaklanıyor. Mesela trafikte bakıyorsunuz, adam kendi çıkarından dolayı en ufak bir şeye tahammülü yok. Mesela bir yere hızlı gidecek, yani istiyor ki gideceğim yere bir an önce yetişeyim, bir an önce gideyim. Önemli olsun olmasın fark etmez. En ufak işte bir aracın hata yapması onu çileden çıkarabiliyor. Ya da işte hemen müdahale ediyor. Ya işte niye şöyle oldu böyle oldu. Niye hemen el kaldırır. Öbürsü de niye el kaldırıyorsun falan. Ya kaldırsın. Demek ki bir yanlış yapmışsın. El kaldırmış. Yani böyle yapma manasında. Efendim o da ne olmuş yani falan. Ne oluyor işte, bak sonradan kavga oluyor. O onun önüne geçiyor. İşte kardeşim niye el kaldırdın? Ya hızlı gidiyordun. Ya kaldırdık yani. Nasıl kaldırırsın falan. Dikkat etmek gerekiyor. Yani işte bencillik ön tarafa çıktığında özür dileyecek kişi özür dilemez. Veya efendim el kaldırmaya da bilir. Ama kişiyi zor duruma düşürmüşse tabii ki bir işte refleks olarak da ya biraz yavaş git mahiyetinde veya işte ne yapacaksa doğru yap mahiyetinde, trafik kurallarına uy mahiyetinde, elini kaldırmıştır, küfür etmemişse efendim herhangi bir sadece bir el kaldırmakla hemen onun önüne geç, hemen in aşağı bakalım, hemen işte arabada ne varsa demir sopa, in aşağı kavga et. Ne oluyor? Yani çıkarcılık, işte bencillik. Burada bencillik gündeme geliyor. Yani ben, sen bana nasıl el kaldırırız? Ya sana, senin yaptığın yanlışı sana hatırlatıyor. Yani yavaş. Fakat işte o şey yapan da, ikaz eden kişi de işte karşı tarafın nasıl algılayacağını anlayamayabiliyor. Onun için herkes dikkat edecek. İkaz etmek isteyen de, uyarmak isteyen de, uyarılan kişi de dikkat edecek. İşte dediğimiz gibi burada bencillik çok. O benim dediğim olacak, o ben. İki kişi de ben derse ortada ikisi de sorun yaşar. Nitekim yaşanıyor işte trafikteki kavgalar cinayetlere kadar varabiliyor. Allah korusun. İşte dediğimiz gibi bencilliğin ve çıkarcılığın olduğu ferdi hayat, ailevi hayat, sosyal hayat da o kişi maddi manevi sorun yaşar. Tabii ki kendi hakkını koruması, kendi şahsiyetini koruması ayrı bir şey. Sadece kendini düşünmek, bencil demek sadece kendini düşünüyor. Karşı tarafı anlamaya çalışmıyor. Karşı tarafı düşünmeye çalışmıyor. Sadece kendi. Kendi haklı, kendi doğru, kendi. Sen kimsin de biz bilmiyoruz yani. Melek misin de kimsenin haberi yok. İnsansın, beşersin, şaşarsın. Yanlış yaparsın. Yapmışsındır, uyarırlar. Teşekkür ederim, sağ ol de. Geç. Sakin ol, sabırlı ol. Allah sabredeni sever. Nedir yani? Değer mi kavgaya, değer mi çeşitli sorunlara sebep olmaya? Değmez. Bu sadece trafikte değil. Hayatın her alanında, iş hayatında, aile hayatında, akrabalık ilişkilerinde, dediğimiz gibi işte miras konularında, komşuluk konularında. Bir bakıyorsun apartmanda birisi ufak bir hata yapsa kıyameti koparıyor. Ya senin komşun. Uyarabilirsin. İşte yönetici vasıtasıyla uyarılabilir. Hemen o yok efendim, niye öyle oldu, niye böyle oldu falan filan. Bağırıp çağırma. Gerek yok, sen de o apartmanda yaşayacaksın, yaşıyorsun. Komşuluk ilişkileri ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur. Ben haklıyım, ben. Ya sen diye diye, yani ben diye diye benliğinden olursun. Sorunlar yaşarsın. O benliğin seni benlikten çıkartır. Yani çileden çıkartır. Doğruluktan uzaklaştırır. Haksızlığa sürükler. Yalana sürükler. Çeşitli olumsuzluğa sürükler. Bir insan kendi haddini bilmeli. Bir insansın, bir beşersin. Tamam, bir şahsiyetini korumak ayrı bir şey. Bunu daha güzel şekilde, daha kırmadan, dökmeden sorunları çözmeye çalışmak esastır. Yoksa gelişi güzel davranmak, dikkat etmemek, insani ilişkilere, insanlar arasındaki iletişime, sağlıklı iletişime dikkat etmek gerekiyor. Yani sağlıklı iletişim olması lazım. Eşiyle olsun, çocuklarıyla olsun, arkadaşlarıyla olsun, komşusuyla olsun, trafikte olsun, her yerde sağlıklı, güzel şekilde insanlarla güzel geçinin buyruluyor Peygamber Efendimiz. İnsanlarla güzel geçin. Dolayısıyla insanlarla güzel geçinmek lazım. Yoksa şeytan insanın arasını açar. Güzel geçince, güzel konuş. Ayette öyle buyuruyor. İnsanlarla güzel konuş, yoksa şeytan aranızı açar. Güzel konuşmak. Yanlış anlamayacağı şekilde. Güzel, kırmadan. Kardeş, şöyle yapsak daha iyi olur. Kardeş, şöyle yapmasak daha iyi olur. Karşı taraf da bundan şey yapmaz. Çok alınmaz. Niye böyle yaptın? Ne olmuş yapmışsam diyor. Ne olmuş ya? Ne yaparsın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni mi korkutacaksın falan? Bakın ne kadar basitleşiyor olay. Ne kadar kişiyi olumsuz yöne sürüklüyor. Onun için güzel söz sadakadır. Güzel konuş. Güzel konuş, yoksa şeytan aranızı açar. Eşiyle de. Bunu niye böyle yaptın? İyi biliyorsan sen yap der yani. Öyle diyeceğine, ya işte eşine, hanım yemek işte tuzluysa biraz daha, yani tuz atarken biraz daha az atarsan iyi olur. Böyle demek mi daha iyi? Yoksa niye yemek tuzlu? Böyle yemek mi olur? Evet. Onun için güzel konuşmak, güzel söz, güzel davranış sadakadır. Sevaptır. O sevap karşı tarafa olumlu yansıyor. İşte dediğimiz gibi güzel konuştuğunuzda, işte trafikte diyelim, hızlı gitmeseniz iyi olur. Tabii eyvallah diyebilir. Gidemezsin kardeşim. Gittim ne yapacaksın der yani. Dememesi lazım ama diyor işte. Yani ona da sebep olmamak lazım. Olumsuzluğa sebep olmamaya çalışmak lazım. Bazı insanlar ufak şeyden hemen parlıyor. Öfkeleniyor. Onun için Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Değerli Özel Efem dinleyicileri, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
1: 103.2 Özel Efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de toplumdaki ahlaki çöküş konusunu anlatmıştık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplumdaki ahlaki çöküş, bu çöküşün en belirgin işaretleri şunlardır demiştik. Doğruluğun yerini yalan alması, adalet duygusunun zayıflaması, bencilliğin ve çıkarcılığın artması ve böylece hırsızlığın, rüşvetin yaygınlaşması. Evet, birinci bölümde de kısmen bahsettiğimiz gibi bencillik ve çıkarcılık artması gerçekten toplumdaki ahlaki çöküşün belirtilerinden biridir. Doğru olmak, adaletli olmak gerektiği gibi bencilliğin ve çıkarcılığın da arttığında tabii ki bu artmasına sebep olur. Bencillik ve çıkarcılık olduğu yerde huzur olmaz, güven olmaz, sevgi saygı olmaz. Birinci bölümde de bahsettiğimiz gibi. Yani ferdi hayatta sorun olur, ailevi hayatta sorun olur, sosyal hayatta, iş hayatında, hayatın her alanında sorun olur. Sadece insan kendini merkeze koyarsa, sadece kendi çıkarını, kendi keyfini, kendi karını düşünür, başkasını hak ve hukukuna riayet etmezse sorun yaşar. Maddi sorun yaşar, sorunlarla karşılaşır, tepkilerle karşılaşır. Manevi sorun yaşar, kul hakkı ihlal ettiği için onun maddi manevi zararını görür. Evet, bencillik ve çıkarcılık hastalığı, kendini gururlu, kibirli görme, sanki her şey onun içinmiş gibi, her hakka sahip olması gerekiyormuş gibi, her tuttuğunu koparması gerekiyormuş gibi, canın istediğini yapması gerekiyormuş gibi, hiçbir kural tanımama, hiçbir hak hukuk tanımama hadisesi tabii ki kişiye olumsuz bir şekilde yansır. Bu şekildeki durum hırsızlığın, rüşvetin yaygınlaşmasına da sebep olabiliyor. Yani dediğimiz gibi hak etmediği şeyi hak etmeye çalış. Bunun için hırsızlığa tenezzül edebilir ve rüşvet gibi haksız kazanç, kumar mumar gibi haksız kazanca yönelebilir. Ve bu da dediğimiz gibi kendine sorun yaşatır. Bir diğeri aile bağlarının çözülmesi de toplumdaki ahlaki çöküşün belirgin işaretlerinden biri. Aile bağlarının çözülmesi. Şimdi dediğimiz gibi kişi sadece kendini düşünürse, bencil olursa, karşısındakini hak ve hukukunu hiçe sayar ve işte o zaman aile bağlarının da çözülmesine götürür. Aile bağları çözüldü mü? İşte eşler birbirine güvenmez. Eşler birbirine sadakatli olmaz. Eşler sadece kendini düşündüğü için eşine zulmeder. Eşini yorar, eşini üzer, eşine devamlı baskı yapar ve eşiyle iyi geçinmez. Yani Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: eşinizle iyi geçinin. İnsanın en hayırlısı eşiyle iyi geçinendir. Rabbimiz de Nisa suresinin 19. ayetinde eşinizle iyi geçinin buyuruyor. Evet, Rabbimizin emri, eşlerinizle iyi geçinin. Hak hukukuna riayet edin. Konuşmalarınıza dikkat edin. Bu nasıl olsa benim eşim, bu nasıl olsa benim hanımım. Kızarsam da bağırırsam da idare etsin. Birinci bölümde dediğimiz gibi sözlerimize dikkat etmek durumundayız. Eşiniz olsun, çocuğunuz olsun, yabancı olsun. Hatta eşinize, çocuklarınıza daha iyi davranın. Diğerlerine de davranın. Ama bazen bakıyorsunuz, kişi dışarıda o kadar mülayim, o kadar anlayışlı, o kadar nazik, o kadar güzel konuşuyor, o kadar kibar. Eve bir geliyor, tanıyamıyorsunuz kişiyi. Tanınmaz hale getiriyor. Yani sanki dışarıda o nezaket, o kibarlık o kadar gereksiz yapmış ki onun acısını burada çıkarıyor sanki. Yani öyle yapmaması gerekiyor ama mecbur, tanımadığı için öyle yaptı. Ama benim aslındaki halim o değil. İşte benim halim bu. Yani halinin ne olduğunu gör. Evet. Bazı hanımlar eşlerine şunu söylüyor. Ya dışarıda çok kibarsın, gittiğimiz yerlerde görüyorum seni. Öyle hitapların ediyorsun, öyle nezaketli davranıyorsun, öyle kibar, öyle anlayışlı, öyle sabırlı hareketler ediyorsun. Ama evde bambaşkasın. Bir gram hata kabul etmiyorsun. Bir gram işte en ufak bir şeye öfkeleniyorsun. Evet. Yani dışarıda davranışında çok güzel, sorun yok ama eve geldiğinde, ev halkına geldiğinde hemen sorun yaşatıyorsun. En ufak bir şeye tahammülün yok. En ufak bir yanlış görsen hemen tepki gösteriyorsun diyen eşler kendini dile getiriyor. Evet. Demek ki aile bağlarının çözülmesi, işte eşlerin birbirine iyi davranmaması, eşlerin kavga etmesi, sadakatsiz davranması ve ayrılmaya kadar, boşanmaya kadar bir sürece doğru evrilebiliyor. Evet, aile bağlarının çözülmesi, aile bağlarının bozulması, aile bağlarının zayıflaması, aile birlik, beraberlik içerisinde birbirlerinin hak ve hukukuna riayet ederek birbirlerine gereken fedakarlığı yapmalı. Evet. Bir diğer olumsuz durum, saygı ve merhametin azalması. Evet. Saygı ve merhametin azalması. Dediğimiz gibi bilhassa ailelerde sevgi, saygı, sadakat, sorumluluk bilinci olmalı. Yani Allah için birbirlerini sevmeli, saygılı olmalı, şefkatli, merhametli olmalı, sadakatli olmalı ve sorumluluklarını yerine getirmeli, görevlerini yerine getirmeli. Hanım olsun, erkek olsun. Erkeğin görevi evini, ailesini en iyi şekilde idare etmek, onların maddi manevi ihtiyaçlarını gidermek ve onlara huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarına katkı sağlamak. Tabii ki bunu maddi ve manevi olarak değerlendirerek bunu yapmak gerekiyor. Sevgi, saygı, sadakat, sabır, bunlar çok önemli. Sevgi Allah için olursa eşiyle iyi geçinir. Saygı sevgiyi artırır. Sadakat olmak mutlu bir evliliğe devamını sağlar. Sabır iyi geçinmeyi sebep olur. Sorumluluklarını yerine getirmek bir aile içerisinde birbirleriyle çok daha iyi iletişim kurmaya sebep olur. Birbirlerine karşı sevgileri artar ve birbirlerini üzmeye değil, sevindirmeye çalışır. Birbirlerine iyi geçinirler. Evet. Onun için sevgi ve merhametin azalması da işte ahlaki çöküşün bir göstergesidir. Bir diğer ahlaki çöküşün göstergesi teşhircilik, tesettürsüzlük. Günümüzde işte yaz aylarında kız Müslüman olduğunu söylediği halde bakıyorsunuz teşhirciliğe, teşhircilik yapan bayanlar oluyor ve bu aynı zamanda tesettürsüzlük, yani çok açık giyinmek, tesettürlü olmamak. Tesettür anlamı şudur: dikkat çekici olmamak. Yani tesettür, el, yüz, ayak hariç diğer yerlerin örtülmesi bir bayan için. Dolayısıyla burada bir Müslüman bayan tesettürlü olmalı. Esas olan bayanın tesettürlü olması. Dediğimiz gibi yüz, el, ayak hariç, yani bütün bedeninin örtülmesi. Ta ayaklarına kadar. Fakat teşhirciliğe baktığımızda tesettürsüzlük, yani tesettür değil, tesettürsüzlük ön planda. Baş açık zaten. Yüzler boyalı. Etekler kısa, şortlar falan. Malum, detaya girmeye gerek yok. İşte bu teşhircilik oluyor. Tesettürsüzlük zaten. Bu da ahlaki çöküşün göstergesi. O kişide de. O toplumda da işte bu tesettürsüzlük yaygınlaştıkça o toplumda ahlak gittikçe bozuluyor. Ahlak bozulduğunda da işte insanlar maddi manevi sorun yaşar. Evet. Tesettürün anlamı dikkat çekici olmamak. Cazibeyi örtmektir. Cazibeli olmamaktır. Yani günümüzde bazen bakıyorsunuz işte başı örtülü ama tesettür ruhuna uygun giyinmiyor. İşte dar elbiseler, efendim işte pardüsü giymiyor, sadece bir gömlek, bir tişört gibi kaba yerleri belli olmaması gerekiyor. Tesettür, kaba yerlerinin örtülmesi, dediğimiz gibi bol giysi olması ve tepeden tırnağa kadar kaba yerlerinin örtülmesi gerekiyor. Cazibenin giderilmesi gerekiyor. Tesettür demek cazibeyi gidermek demektir. Cazibeli olmak değil. Bazı kapalı bayanları görüyoruz. Bazılarını diyorum, az da olsa. Gittikçe de çoğalıyor. Allah korusun. İşte makyaj yapıyor. Tırnak uzatıyor. Parfüm kullanıyor. Giysilerine dikkat etmiyor. Sadece pantolon giymiş. Veya işte dar etek giymiş vesaire. Vücut hatları belli olmaması gerekiyor. Evet. Burada iki konu var tesettürde. Bir, teşhirciliğe yönelilmemesi, yani açık saçık giyinilmemesi. İkincisi de tam tesettürü ruhuna uygun olmaz. Yani ben nasıl olsa başım örtülü, ben tesettürlüyüm demek yeterli değil. Tesettürün usulüne uygun giyinilmesi. İşte başörtünün güzel bağlanması. Giyilen elbise, dediğimiz gibi yüz, el, ayak hariç diğer yerlerinin bol bir şeyle örtülmesi. Azaların, vücut hatlarının belli olmaması. Evet. Bir toplumda değerler zayıfladıkça insanlar birbirlerine güvenmemeye başlar. Güvenin olmadığı bir yerde ise huzurdan söz etmek mümkün değildir. Evet, gerçekten öyle. Yani bir toplumda değerler zayıfladıkça, ahlaki anlayış, ahlaki yaşayış da zayıfladıkça, güzel ahlak değil, kötü davranışlar ön tarafa çıktığı zaman, insanlar ne olur? Bir toplumda değerler zayıflar, zayıfladıkça da insanlar birbirlerine güvenmemeye başlar. Güvenin olmadığı yerde de huzur olmaz. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
2: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

biter kederim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım benim. Andıkça adını biter kederim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
10: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
11: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
13: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net. Net.
13: son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin 1/5'i Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara, gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o Bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir.

0: Hani Bedir Savaşı günü, ey Müslümanlar, siz vadinin yakın kenarındaydınız. Onlar da uzak tarafındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıda, deniz sahilindeydi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, takdir ettiği bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre yaşasın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ف۪ي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: O vakit Allah sana müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti. Eğer onları çok gösterseydi, paniğe kapılır, emir ve kumanda konusunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O, bütün sinelerin gizlediklerini pek iyi bilir. وَاِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ

Karşılaştığınız zaman Allah sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, sizi de onlara az gösteriyordu ki Allah takdir ettiği işi yerine getirsin. Bütün işler sonuçta Allah'a raci olur. Nihai karar ve yürütme ona aittir.

Ey iman edenler! Savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın, sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız.

Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zaafa düşersiniz. Rüzgarınız, kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti: bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve ben dedi sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki, bu Müslümanları dinleri aldatmış. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Melekler o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek canlarını alırken bir görmeliydin.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah asla kullarına zulmetmez.

Bunların gidişi tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah pek kuvvetli, azabı da çok şiddetlidir.

Bu cezanın sebebi şudur. Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki, Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Dolayısıyla herkese layık olduğunu verir.

0: Evet, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firavun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu bunların hepsi de zalim idiler.
1: اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar, inkarcılıkta ısrar edenlerdir ki, onlar

Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. Onları savaşta ele geçirirsen, kendilerine öyle bir muamele yap ki, onların arkasındaki bütün öbür düşmanlara da ibret olsun da, akıllarını başlarına alsınlar.

Seninle sözleşme yapan bir millette, sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki, bunu bilme hususunda iki tarafta eşit olsun. Çünkü Allah hainleri sevmez.

Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz.

onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

0: Eğer bir takım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme. Allah sana yeter. Odur ki seni yardımıyla ve bir de müminlerle destekledi. Müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyuhen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
0: Ey peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan müminlere yeter.

Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve eğer siz müminlerden 100 kişi olursa, kafirlerden 1000 kişiyi mağlup eder. Çünkü o kafirler, gerçeği ve akıbeti anlamayan bir güruhtur.

Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı 100 kişi, Allah'ın izniyle onlardan 200 kafire üstün gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa, onlardan 2000 kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça, esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım. Artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse, unutmasınlar ki, daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Onları senin eline düşürmüştü. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.''

İman edip Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle, onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe sizin için mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla onlara yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Dini inkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardımcı olmazsınız. Dünyada bir fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar.

İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onlara kucak açıp yardım eden ensar var ya, işte gerçek müminler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır.

Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre, akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Tövbe Suresi. Hicri 9. yılda, Medine'de nazil olmuş olup, 129 ayettir.

Bugünden itibaren yeryüzünde 4 ay istediğiniz gibi dolaşın. Ve şunu bilin ki siz Allah'ın elinden hiçbir şekilde kaçıp kurtulamazsınız. Ve Allah kâfirleri rüsvâ edecektir.

Haccın en büyük günü, Allah ve Resulünden insanlara şunu ilan edin ki, Allah da Resulü de müşriklerden beridir. Şayet şirkten tövbe edip tevhide yönelirseniz, bu elbette sizin için daha hayırlı olur. İyi biliniz ki siz Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Kâfirleri pek acı bir azapla müjdele.

Ancak kendileriyle antlaşma yapmanızdan sonra, şartları hiçbir şey eksiltmeksizin tamamen yerine getiren ve sizin aleyhinizde hiçbir kimseye destek vermeyen müşrikler, bu hükmün dışındadırlar. Bunlarla sözleşmenin müddeti tamamlanıncaya kadar, antlaşma şartlarına riayet edin. Allah, kendisine karşı gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakınanları sever.

O halde haram aylar çıkınca artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin. Onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Eğer müşriklerden biri senden sığınma hakkı isteyip yanına gelmek isterse, sen ona güvence ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin, düşünsün. Sonra şayet Müslümanlığı benimsemezse, onu kendisini güvenlikte hissedeceği yere, vatanına ulaştır. Öyle. Bu sığınma ve gönderme işlemini yapmalı. Zira onlar, İslam'ın gerçek mahiyetini bilmeyen bir topluluktur.

O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında nasıl olup da bir ahitleri olabilir ki? Mescid-i Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız bundan müstesna olup, onlar size karşı dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları sever.

Evet, onların nasıl ahitleri olabilir ki? Eğer size galip gelecek olurlarsa, sizin hakkınızda ne ahit, ne yemin, ne de hukuk gözetirler. Ağızlarıyla güya sizin gönlünüzü alırlar. Kalpleri ise nefret duyup kaçınır. Çünkü onların ekserisi Allah'ın yolundan çıkmış fasıklardır.

Onlar Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaati karşılığında sattılar da Allah'ın yolundan insanları alıkoydular. Gerçekten onlar ne fena iş yapıyorlar.

Bununla beraber kâfirlikten vazgeçip tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse artık sizin din kardeşleriniz olurlar. Bilip anlayacak kimseler için biz ayetlerimizi iyice açıklarız.

Eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar, bir de dininize hücum ederlerse, artık kafir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır. Umulur ki hiç değilse bu durumda inkar ve tecavüzlerinden vazgeçerler.

Ahitlerini ve yeminlerini bozup, peygamberi vatanından sürmeye teşebbüs eden bir toplulukla savaşmayacak mısınız ki? Aslında savaşı size karşı ilk başlatanlar da onlar olmuşlardı. Ne o, yoksa onlardan korkuyor musunuz? Ama eğer mümin iseniz, asıl Allah'tan çekinmeniz gerekir.

0: Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rüsvâ etsin, onlara karşı size yardım edip zafer yolunu açsın.
1: وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Müminlerin gönüllerini ferahlatsın, kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin. Allah Teala dilediğine tövbe de nasip eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenlerle, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Müşrikler kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte daimi kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerine ancak Allah'ı ve ahireti tasdik eden, namazı gereği gibi kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar cennete ve bütün muratlarına kavuşmayı umabilirler.

Siz hacca gelenlere su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı mamur etme işini Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden müminin işiyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah indinde eşit olmazlar. Allah o zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar.

Onların Rabbi kendilerinin katından bir rahmete, bir rıdvana ve içinde daimi nimetler bulunan cennetlere gireceklerini müjdeler.

Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah'ın yanındadır.

Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler, zalimlerin ta kendileridir.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, ter dökerek kazandığınız mallar, kesada uğramasından endişe ettiğiniz ticaret, hoşunuza giden konaklar, size Allah'tan ve Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ve önemliyse, o halde Allah emrini gönderinceye kadar bekleyin. Allah öyle fasıklar güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

Şu kesindir ki Allah size birçok savaş yerlerinde yardım etti. Huneyn günü de. O gün ki sayıca çokluğunuz sizi böbürlendirmiş ama bu size fayda etmemişti. Olanca genişliğine rağmen dünya başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak düşmana arka çevirip kaçmaya başlamıştınız.

Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerlerine sekinetini, güven veren rahmetini indirmiş, sizin göremediğiniz ordular göndermişti de, kendisini tanımayan o kâfirleri azaba uğratmıştı. İşte kâfirlerin cezası budur.

Sonra Allah bu savaşın peşinden onlardan dilediği kimseleri küfürden dönüş yapmaya muvaffak eder. Zira Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti bol.

Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettir. Onun için bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, Allah dilerse sizi lütfundan zenginleştirir. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde, Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan, hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle, zelil bir vaziyette, tam bir itaatle, cizye verinceye kadar savaşın.

0: Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarında geveledikleri sözlerden ibarettir. Onlar sözlerini daha önce geçmiş kafirlerin sözlerine benzetiyorlar. Hay Allah kahredesiler! Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gülperek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737. Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020. Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212-659-8490. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542-761-1264.
8: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
9: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
11: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz.
9: İyilik Kalbi Derneği Hayata İyilik Kat 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etme Ali.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
17: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Huzurun adresi evlerimizdir. İnsanoğlunun misafirhanesi olan yeryüzü coğrafyasında evlerden başlayan savaş ve şiddet meydanlara ve cephelere ulaştı. Dünyanın birçok bölgesinde fiili bir savaş durumu yaşanırken tamamında ise bir huzursuzluk ve şiddet hüküm sürüyor. Yaşanmakta olan ahlaktan yoksun bu şiddet ve savaşları durdurmanın tek yoluysa başladığı yerdeki yangını söndürmektir. Yani evlerimize barış ve huzuru hakim kıldığımızda dünyadaki barış ve huzurunda ilk ve en önemli adımını atmış olacağız. Allahu Teala Nahl Suresi 80. ayette Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı. Ayeti kerimesinde Yüce Allah huzurun adresini evler yaptığını, huzur ve mutluluk arayanların evlerine bakmaları gerektiğini beyan etmektedir. Bir başka ayeti kerimede ise, ''Ey Adem, sen ve eşin sükunetle cennette oturun.'' Bakara 35. ayette buyurulmakta, ''Böylece Hazreti Adem ve eşinin mesken edeceği cennette de tıpkı dünyadaki meskenlerimiz olan evlerimiz gibi sükunetin varlığına dikkat çekilmektedir.'' O halde evlerimiz bahsinde ilk aklımıza gelmesi ve dikkat etmemiz gereken konu fiziki ve maddi şartlar değil, samimi niyetle işe başlamak olmalıdır. Bugün evlerimizi deprem ve yangın afetlerine karşı korumak için henüz temel atma aşamasından başlayarak pek çok önlem almakta, sigorta şirketlerine başvurmakta ve bu iki tehlikeye karşı tedbirlerimizi katiyen göz ardı etmemekteyiz. Peki bu afet ve tehlikeleri düşünmemizin yanında, şeytanın evimize girmesini önlemek için ne kadar gayret etmekteyiz? Manevi sigortası göz ardı edilmeyerek günahlara karşı sağlam bir şekilde korunmuş ve manevi düşmanların da girmeye güç yetiremeyeceği evler, hadislerde hısn yani sağlam kale olarak nitelendirilirken, günahların ve şeytanın kol gezdiği, ibadetlerin enerjisini taşımayan, Allah'ın razı olmadığı şeylerin yaşandığı evde, Kur'an-ı Kerim'de evlerin en çürüğü olan örümcek evine benzetilmiştir. Bakınız Ankebut 41. ayet. Ankebut yani örümcek evi olma tehlikesine karşı evlerimizi ve ailemizi korumak için düzenli aralıklarla maddi olarak ev temizliği yaptığımız gibi evlerimizi manevi kirlerden de arındırmalıyız. O halde ayet ve hadislerden aldığımız bu mesajlar ışığında evlerimizin ya melek girmeyen evler ya da şeytanın girmeye güç yetiremediği evler şeklinde iki kategoride ayrıldığını ve her evin bunlardan birine dahil olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda ifade etmiş olduğumuz ayetlerin ışığında evlerimizin manevi kimliğini kontrol edelim ve evlerimize İslami bir ev olma kimliğini kazandırmak için mücadele edelim. Bu mücadele için ilk yapmamız gereken, evlerimizi Allah'ın evinin bir şubesi haline getirmektir. Beytullah yalnızca hac ve umre vazifelerini yerine getirmek için ziyaret edilen bir mekan olmakla kalmamalı, onu görme imkanı elde edemeyen müminler de dahil olmak üzere, her Müslümanın kendi evinin manevi imarında temel kaynak kabul edilmelidir. Bütün müminlerin kendi evleri ve Allah'ın evi olan Kâbe arasındaki irtibatı gözden geçirmesi gerekmektedir. Çünkü müminin evi ve Allah'ın evi arasında mevsimlik değil, daimi bir ilişki olması icap etmektedir. Hac ve umre ibadeti sırasında belki ömrü boyunca yakalayamadığı manevi ruhu yakalayanlar, ülkelerine geri döndüklerinde kendi evleri ve Kâbe arasında sağlam bir irtibatı kuramadıkları için, Kâbe'nin manevi havasından çok uzak olan evlerinin atmosferinde, kısa sürede eski hallerine de geri dönmekte, günahlarla tekrar buluşmaktadırlar. Evlatlarının halinden, geleceğinden endişe duyan, şikayet eden anne babalar, kendi evlerinin Kâbe-i Muazzama'yla sıkı bir ilişki kurmasını sağlamalıdırlar. Meskenlerimizin manevi atmosferini değiştirdiğimizde, evlerimizde yaşayanların ahlaklarının da müsbet olarak etkilendiğini, bununla da kalmayıp bu değişimin tüm yaşantımıza sirayet ettiğini göreceğiz.
Abdullah Büyük, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
2: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
1: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
2: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve anklaj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
19: بسم الله

وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

0: ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bu yazı Vuslat Dergi 240. sayıda neşredilmiştir. Dini ve etnik temizlik. Endülüslü Müslümanların Hristiyanlaştırılması, Engizisyon, Katliam ve Sürgün. Profesör Doktor Lütfi Şeyban. Endülüs'te büyük şehirlerin ardı ardına kaybedilmeye başlanmasıyla yoğun şekilde ortaya çıkan göç olayı karşısında Endülüslü Müslümanlar iki görüş çevresinde toplanmışlardı. Soru şuydu: artık İslam hakimiyetinden çıkan topraklarda kalan Müslümanlar aynı yerde yaşamaya devam mı etmeliler, yoksa bir İslam ülkesine göç mü etmeleri gerekir? Sonuçta üçte bir kadar bir kısmı göç etmiş, fakat çoğunluk Endülüs topraklarında kalmıştır. Kalanlar kısa süre sonra Hristiyanlaştırma baskısıyla yüz yüze kalmış ve bu durum karşısında takiye yaparak, içinde Müslümanlığını muhafaza ederek her çeşit zorlama eylemi yapmış, bu arada kurtuluş çarelerini de durmaksızın ararken bir yandan da Osmanlılarla işbirliği çarelerini aramışlardır. İber Yarımadası'nda Müslüman yurdu Endülüs topraklarına karşı gerçekleştirilen Reconquista, Müslümanlardan geri alma hareketi, gerçekte Avrupa krallıklarının Doğu İslam yurduna karşı yaptığı meşhur Haçlı seferlerinin düşünce kaynağı ve başlangıç devresini oluşturmaktadır. Yani Hristiyan din adamları ve özellikle papalığın teşvik ve kışkırtmalarıyla bir Haçlı hareketine dönüşen Reconquista, Doğu'ya karşı yapılan Haçlı seferlerinin bir çeşit ateşleyicisi fonksiyonuna sahip olmuştur. Sonuçta elverişli ortamda oluşumunu sürdüren Hristiyan direnişi gittikçe güçlenerek büyümeye başladı. 9 küsur yıl Galisya'da liderlik yapan Pelayo, 737 yılında ölünce yerine oğlu Fabila geçti ve bu suretle Müslümanlara karşı ilk krallık kuruldu. Bunu zamanla diğer krallıkların kuruluşu takip etti. Bu Hristiyan devletler Müslümanlara karşı ortak menfaatleri söz konusu olduğunda birleşebiliyorlar, ancak bunun dışında bazen kendi aralarında toprak savaşlarına da girişiyorlardı. Bu uğurda bazen Kurtuba İslam hükümetinden birbirlerine karşı yardım istedikleri de olurdu. Ancak içeride asayişi sağladıkları ve Hristiyan komşularına karşı endişelerinin kalmadığı zamanlarda derhal Müslümanlarla olan antlaşmalarını bozarak saldırıya geçerlerdi. İslam fethinin ilk yıllarında başlayan İspanya Hristiyanlarının direnişi uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde ısrar ve sabırla sürdürülmüştür. Bu direniş yerleşen İslam hakimiyetinin zamanla kalıcı bir karakter kazanmasına rağmen yok olmamış, bilakis Hristiyanların Endülüs'ü geri alma, yani Reconquista hareketine dönüşmüş ve bu hareket Endülüslü Müslümanların hazırladıkları fırsat ortamlarında başarıya ulaşmıştır. İberya Hristiyan toplumunun Endülüs Müslümanlarına karşı gerçekleştirmiş olduğu bu hareketin başarısı altında yatan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bunları basitten daha önemliye doğru sıralayarak üç başlıkta özetleyebiliriz. 1. Fiziki şartlar. 2. Hristiyanların dini, siyasi, toplumsal, askeri durum ve motivasyonu. 3. İç kargaşa sebebiyle Müslümanların zaaf yaratan tavır ve durumları. Endülüslüler içeride zayıf düştükçe bu İberya Yarımadası Hristiyan devletlerinin işine yarıyordu. Esas gayeleri Yarımada'yı Müslümanlardan geri almak olan Hristiyan devletlerin elinde ardı ardına düşen Endülüs şehirlerinde kalan Müslümanlar ve Yahudiler kısa süre sonra Hristiyan idareciler tarafından 3 seçenekle karşı karşıya bırakıldılar. 1. Dinlerini değiştirip Hristiyan olarak yaşadıkları topraklarda kalmak, 2. bunu kabul etmeyenlere sürgün, 3. bu ikisinden birini kabul etmeyenlere de işkenceyle ölüm. Sonuçta gerçekleştirilenlere bakıldığında çok net olarak görülen o ki, İspanya Engizisyonu toplumun asırlardır her çeşit sosyo-kültürel çeşitliliği hoş görmeye alışkın olmasından gelen hayat tarzını ortadan kaldırmak için kurulmuştur. 1511 yılında çıkarılan başka bir fermanla ilk imha harekatından arda kalan İslami kitapların yakılması sağlanmıştır. Ayrıca Müslümanların İslami usule uygun hayvan kesmeleri yasaklanarak domuz eti yemeleri emredilmiş, yemeyenler şiddetle cezalandırılmıştır. 1499 yılından itibaren Müslümanların zorla Hristiyanlaştırılması faaliyeti aksatılmadan sürdürülmüştür. Mesela Kral 4. Carlos zamanında çıkarılan bir fermanla daha önce vaftiz edilmemiş olan Müslümanların da vaftiz edilmesi, reddedenlerin ise köleleştirilerek satılması emredilmiştir. Ancak 80 bin düka altın gibi büyük vergi karşılığında bu tür uygulamalar bazı krallar tarafından ya yumuşatılmış ya da ertelenmiştir. Müdeccenlerin, yerleşik halkın Hristiyanlaştırılması işleminin başarısızlıkla sürmesi, hatta onların Osmanlılarla irtibatlarının artması üzerine 1 Ocak 1567 yılında uygulamaya sokulan bir başka kanunda yer alan hususlar şöyledir. A. Müdeccenlerin yaşadığı yerleşim yerlerinin her birine denetim ve gözetim maksadıyla en az 12'şer Hristiyan ailesi yerleştirilecek ve bu ailelerin üyeleri müdeccenlerin evlerine diledikleri zaman izinsiz gelebileceklerdir. B. 11 yaşın altındaki müdeccen çocukları ailelerinden alınacak ve çeşitli bölgelerdeki kilise okullarına ya da manastırlara yerleştirileceklerdir. C. Arapça konuşmak kesinlikle yasak olup 3 sene içinde herkes İspanyolcayı öğrenecektir. D. Kadınlar çarşaf ve peçelerini atacak ve Hristiyan kadınlar gibi giyineceklerdir. E. Evlerde kesinlikle Arapça kitap bulundurulmayacaktır. Müslümanlar düğün ve şenliklerde geleneksel dansları icra edilmeyecektir. Engizisyon mahkemesi müdeccenlerin bir adet ya da davranışlarına bakarak onların Hristiyanlaşmayıp Müslüman kalmada ısrarcı olduklarını tespit edebiliyordu. Bu Müslüman adetlerinden belirgin olanları Arapça konuşmak ve yazmak, Müslüman kıyafetleri giyinmek, Hristiyan tarzı masa yerine yerde yemek, ellerine ayaklarına kına yakmak, ölülerini Hristiyan mezarlığına gömmemek, çocukları kiliseye göndermemektir. Bunlara ilaveten Kuzey Afrika veya Osmanlı Müslümanlarıyla ilişki, bağlantı kurmakta şiddetle cezalandırılmayı gerektiriyordu. 18 Aralık 1499 isyanında Müslümanlar içinde 1500 kişiye yakın bir grup düşman tarafından anlaşmayı reddetmişti. Gırnata'nın Elbüşşerat dağlarında bir kaleye sığınan bu isyancılar kendilerine yapılan haksız uygulamalar karşısında artık isyan etmekten başka çarelerinin kalmadığını ilan ettiler. İçlerinden birini İbrahim bin Ümeyye adıyla reis seçtiler ve 1500 yılının Ocak ayından itibaren Gırnata'nın çevresindeki İspanyol savunma birliklerine karşı düzenli saldırılara başladılar. Kendilerine mücahitlerden pek çok katılım oldu. Bunlar dağlarda ve ardından ovalarda pek çok kaleyi ele geçirdiler. Ancak üzerlerine sevk edilen 80 bini piyade ve 15 bini süvari birliklerden oluşan kraliyet ordusuna karşı pek çok cephede direndilerse de sonunda yenildiler. İspanyollar isyancılardan erkek kadın, çocuk ve yaşlı genç demeden ele geçirdikleri insanların çoğunu katlettiler ve bir kısmını da köleleştirdiler. Gırnata isyanını El Meriye'de Hristiyanlaştırma faaliyetlerine karşı duran Müslümanların isyanı izledi. Buraya sevk edilen kraliyet ordusu da isyanı bastırdı ve kraliyetin emriyle isyana katılan bütün erkekler katledilerek mal varlıklarına el konuldu. Kadınlar ve çocukları da esir olarak alındı. El Meriye'den sonra diğer yakın şehirlerdeki müdeccenler de ardı ardına isyan ettiler. 1502'de de isyan sürdü ancak hepsi de şiddetle bastırıldı. Ve büyük katliam, esaret, zorla din değiştirme yani Hristiyanlaştırma ve sürgün olayları bütün bölgelerde yaşandı. Müdeccenlerin yaşadığı bölgelerde askerlerden başka papazlar da boş durmuyorlardı. Onlar da Engizisyon Mahkemesi vasıtasıyla Müslümanları yargılıyor, işkenceyle ifade alıyor ve sonuçta binlerce masum Müslümanı aileleriyle birlikte ölüme mahkum ediyorlardı. Kurbanlar, kral soylular ve halkın katıldığı büyük infaz törenlerinde canlı canlı yakılıyorlardı. Mesela 1568'de gerçekleşen büyük isyan esnasında İspanya kralının üvey kardeşi Juan de Austrian komutasındaki İspanya ordusu Elbüşşerat bölgesinde yer alan Galera adlı yerleşim yerini Müslümanların elinden 10.02.1560 tarihinde aldı ve Juan'ın emriyle Galera halkının tamamı imha edildi. Katliamdan sonra kanların kuruması için araziye saçılan tuzun etkisi günümüz İspanya'sına gidip gören tanıkların ifadesine göre bugün hala devam etmektedir. 5. Carlos ve 2. Filip zamanlarında da müdeccenlerin kimliklerini ortadan kaldırmak ve Hristiyan toplumuna entegre etmek amacıyla çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Mesela müdeccen toplulukların arasına Hristiyan aileleri yerleştirmek, onları toplu halde tutmamak ve Kuzey Afrika Müslümanlarıyla ilişki kurmalarını engellemek için iç göçe zorlamak, müdeccenlerin çocuklarını kilise ve okullarda gerçek Hristiyan olarak yetiştirmeye çalışmak, Hristiyanlığa geçmeleri karşılığında karşılığında bazı vergilerden muaf tutmak ve suçlu olanları affetmek her türlü İslami ibadetin yapılıp yapılmadığının sıkı takibi gibi. Sürgün veya göçle Endülüs'ten ayrılmak zorunda kalan müdeccenlerin büyük çoğunluğu Mağrib denilen ve 16. yüzyılda Osmanlı ülkesi haline gelen Kuzey Afrika'ya geçmiş ve oralarda yerleşmiştir. Bir kısmı da Fransa ve İtalya üzerinden yine Osmanlı ülkesi olan Balkanlar ve İstanbul'a gelmişlerdir. Endülüs'ün düşüşünden sonra Endülüslülerin Sultan Bayezid'e gönderdikleri mektup ya da feryatnamede şöyle deniliyordu. Efendimiz halifemize daim kerim selam olsun. Kafirleri alaşağı eden şerefli yüce efendimize selam olsun. Her yerde Allah'ın yardımıyla zaferler ve mülkler kazanana selam olsun. Şehirlerin en kıymetlisi İstanbul'a yerleşen efendimize selam olsun. Allah'ın ordu ve Türklerle süslediği ülkenize selam olsun. Allah sizi bütün milletlere hakim ve şerefli kıldı. Size selam olsun. Kadıya ve onun gibi değerli alimlere selam olsun. Din ve takva ehline ve meşverette söz sahibi olanlara selam olsun. Batıda Endülüs'te, Darul Gurbet'te kalan kölelerden size selam olsun. Karanlık ve büyük Rum denizinin ortasında kalanlardan selam olsun. Büyük bir musibete uğrayan kölelerden size selam olsun. Şerefli bir hayattan sonra sakalları yolunan dedelerden size selam olsun. Sokaklarda örtüleri çekilip yüzleri açılan kadınlardan size selam olsun. Zorbalıkla sürüklenip götürülen, tecavüz edilen tazelerden size selam olsun. Domuz eti ve murdar et yemeye zorlanan ninelerden size selam olsun. Cümlemiz eşiğinizi öper, her zaman size hayır dualar ederiz. Allah size musibetlere karşı afiyet versin. Ömrünüz uzun olsun, devletiniz daim olsun. Kıymetli ülkenizde Allah hakimiyet ve saltanatınızı daim kılsın. Başımıza gelen büyük felaket ve hali perişanımızı Efendimiz'e arz ederiz. Zulme ve nice çirkinliklere maruz bırakıldık. Hristiyanlaştırıldık. Dinimiz değiştirildi. Nerede o Muhammed'in dini uğrunda Haçlılara karşı cihad ettiğimiz günler? Onca yıl ölüm, esaret, açlık ve kıtlıkta cihad ettik. Fakat Hristiyanlar her gün taşan bir sel gibi üstümüze geldiler. Güçlü ordularıyla bir çekirge sürüsü gibi hırsla üstümüze abandılar. Uzun yıllar boyu onlara karşı koyduk. Bölük bölük askerlerini de yendik. Fakat onların süvarileri gitgide artıyor. Bizimkilerse azalıyordu. Ne zamanki biz zayıf duruma düştük, onlar da şehirlerimizi bir bir zapt ettiler. Şehirlerimizin kalın surlarını yıkan ağır toplarıyla geldiler. Günlerce ve aylarca bizi kuşatma altına aldılar. Kardeşlerimizden yardım gelmeyince atlarımız ve adamlarımız yorgun düştü. Erzak ve cephane de tükendi. Daha büyük felaketlerden korktuk, çaresiz teslim olduk. Çocuklarımız, kızlarımız esir edilir, işkenceyle öldürülürler diye korktuk. Şu şartla ki düşen önceki Endülüs şehirlerinde müdeccen kalan atalarımız gibi ezanımız ve namazımıza sahip oluruz ve şeriatın hiçbir emrini terk etmeyiz. İstediğimiz kadar malı da alarak denizden Mağrib'e göç edebilmeliyiz. Tam 55 şart ve daha nice vaatler. Onların kralları ve önderleri bize dediler ki her türlü şartınızı fazlasıyla kabul ediyoruz. Hiç baskı olmadan eskisi gibi mallarınıza ve beldelerinize sahip olacaksınız. Ancak onların eline düştükten sonra anlaşmanın bütün şartları unutuldu ve zulüm dönemi başladı. Verdikleri sözden döndüler ve bizi zorla Hristiyanlaştırdılar. Kur'an-ı Kerimler yaktılar. Çöpe ve pisliğe karıştırdılar. Dinimizle ilgili bütün kitapları alaycılıkla ve hakaretle ateşe attılar. Müslümanlara okuyup avunacak bir kitap, bir mushaf bile bırakmadılar. Oruç tutup namaz kılan bir Müslümanı yakaladıklarında hemen ateşe atıyorlar. Kendilerinin küfür mekanı tapınakları kiliseye gitmeyenleri feci şekilde cezalandırıyorlar. Suratlarını tokatlıyor, mallarına el koyup en berbat zindanlara atıyorlar. Ramazan ayında her gün zorla yedirip içirerek orucumuzu bozuyorlar. Peygamber Efendimiz'e küfretmeye zorluyorlar. Düğünde ve matemde onun adını bile anamıyoruz. İlahi söyleyerek Muhammed adını ananları yakalayıp işkence ediyorlar. İdareciler bu insanları dövüyor, ağır vergiler alıyor, zindanlara atıyorlar. Müslüman adetlerine göre ölülerimizi defnedemiyoruz. Ölülerimizin naaşlarını bir hayvan leşi gibi çöplüğe atıyorlar. Daha nice namussuz ve alçakça davranışlara maruz kalıyoruz. Bize sorulmadan baskıyla isimlerimiz değiştirildi. Ne kötü ki Muhammed'in dini, yeryüzünün en kötüsü Hristiyan köpeklerin diniyle değiştirildi. Ne kötü ki isimlerimiz aptal Hristiyan adlarıyla değiştirildi. Ne kötü ki oğullarımız ve kızlarımız her sabah zorla kiliseye götürülüyorlar. Ne kötü ki masum çocuklarımıza kiliselerde küfür, yalan, günah öğretiyorlar. Ne kötü ki tertemiz camilerimiz kafirlerin elinde çöplük haline geldi. Ne kötü ki minarelerimize çanlar asıldı. Artık ezan yerine çanlar çalınıyor. Ne kötü ki o güzel şehirlerimiz kafirler yüzünden derin karanlıklara gömüldü. Müslüman saldırısına karşı onları birer haçlı kalesi haline getirdiler. Hristiyanlar bizi köleleştiriyorlar. Kelime-i şehadet bile getiremiyoruz. Ne hale düştüğümüzü görseniz gözlerinizden sel akarcasına ağlardınız. Ah ah, ne aşağılık durumlara düştük. Başımıza ne felaketler geldi. Rabbimiz Allah ve yaratılmışların en hayırlısı Mustafa adına siz Efendimiz'den yardım dileniyoruz. Peygamberimizin Ehl-i Beyti ve sahabileri adına, onun amcası Abbas adına ve şerefli beyaz sakalı hürmetine ve bütün ulema adına, salih ve şerefli kişiler adına. Eğer bize yardımcı olursanız, umulur ki Allah bize merhamet eder. Eğer bir emriniz olursa, süratle yerine getirilecektir. Hristiyanlığın merkezi sizin hakimiyetinizdedir ve dünyaya o merkezden yayılmıştır. Allah adına Efendimiz, bize bir kelam edin, bir yol gösterin. Şerefli, faziletli, yüce Efendimiz, siz Allah'ın mazlum ve mağdur kullarına yardım edersiniz. Roma'da oturan papaya sorun. Bize verilen sözlerden ve tanınan haklardan nasıl caydılar? Bize yapılan bu zulme sebep ne? Ne kötülük etmiş, ne günah işlemişiz. İslam hükümdarları hiçbir zaman Hristiyanlara verdikleri sözlerden ve tanıdıkları haklardan dönmediler. Hiç kimseyi dininden ve yurdundan çıkarıp zulmetmediler. Kimsenin namusuna dokunmadılar. Söz verip de ahde vefasızlık etmek her millete suçtur, yasaktır. Bir de bu çirkin suçu krallar işliyorsa hiçbir zaman affedilmez. Mektubunuz onlara ulaştı ama bir kelimesine bile itibar etmediler. Aksine bize yapılan baskı ve işkenceyi daha da artırdılar. Onlara Mısır'dan da elçiler geldi ama ne fayda? Elçilere Hristiyanlığı zorlama olmadan kabul ettiğimizi söylediler. Onlara itaat ettiğimize dair sahte vesikalar gösterdiler. Ama vallahi biz bunu kabul etmiyoruz. Bu söz ve davranışlarıyla hakkımızda büyük yalan söylediler. Öldürülme ve yakılma korkusuyla onların söylediklerini yapmak zorunda kaldık. Oysa biz her şeye rağmen Peygamber Efendimizin dini ve Allah'ın tevhidi üzere yaşıyoruz. Vallahi asla dinimizin değişmesine razı olmayız. Hristiyanlığı asla kabul etmeyiz. Hatta hiç baskı yapmadan Hristiyanlığı kabul ettiğimizi söyleseler bile. Huyajar halkına sorun. Nasıl vahşice katledilip köleleştirildiler? Belfika halkına da sorun. İşkenceden sonra nasıl kılıçla parçalandılar? Munyafa'dakilere ve Büşşerat'takilere bakın. Nasıl kılıçtan geçirildiler? Ve Endereş halkı nasıl camilerde yakılarak kömüre çevrildiler? Ah Efendimiz, işte durumumuz ve şikayetimiz. Hristiyanların elinde gördüğümüz işte budur. Biz istiyoruz ki anlaşmayı bozmadan önce söz verdikleri gibi dinimize ve namazımıza dokunmasınlar. Bu da olmazsa artık bu topraklardan mağripteki sevdiklerimizin yanına göçmemize izin versinler. Hicret etmemiz burada kimliksiz kafir olarak kalmamızdan daha iyidir. İşte şerefli makamınızdan ümidimiz budur. Dertlerimize siz çare olabilirsiniz. Diliyoruz derdimize deva olun ki çilemiz sona ersin. Allah'a şükür ki siz bizim için en hayırlı padişahsınız. Sizin güç ve şerefiniz herkesten üstündür. Allah'a dua ederiz ki afiyet içinde saltanatınızla, şerefinizle hayatınız daim olsun. Ülkenizde dirlik, düzenlik daim, askeriniz ve malınız bol olsun. Allah sizi düşmanlara karşı muzaffer eylesin. Son sözde Allah'ın selamı ve rahmeti her zaman üzeriniz olsun. Profesör Doktor Lütfi Şeyban. Dini ve etnik temizlik. Endülüslü Müslümanların Hristiyanlaştırılması, Engizisyon, katliam ve sürgün.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
0: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
4: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: www.kujundju.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Bumerang. Bumerang. Bir tevhid eylemi namaz. İslam'da tevhid akidesine imandan sonra ikinci olarak namaz emri gelir. Çünkü namaz dinin direği, müminin miracı ve cennetin anahtarıdır. Allah katında en sevgili amel odur. Peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun, gözümün nuru dediği ibadet yine namazdır. Günde 5 vakit Allah'ı birlemenin, yani tevhidin eyleme dönüşmesinin adıdır namaz. Allah'ı tesbih, tekbir ve tazim eylemek, ona hamd, şükür ve senada bulunmak, ondan yardım dilemek ve dualarımızın kabulünü istemek, günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek, dua, niyaz, yalvarma, tevazu, huşu, hudu, zikir, tefekkür. Hepsi namazın birer parçası ve temel unsurudur. Namaz, imanla küfür arasındaki perde, mümini fahşadan ve münkerden alıkoyan, en önemli engel ve Müslümanı Müslüman olmayandan ayıran en belirgin bir ölçüdür. Namaz, tüm mahlukatın ibadet biçimlerini kendisinde toplayan bir hülasadır. Kıyam eden, rükû ve secde eden meleklerin ibadetleriyle canlı ve cansız bütün varlıkların ibadetleri, tesbih ve tenzihleri namazda toplanmıştır. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. İsra 44. Görmedin mi? Göklerde ve yerde bulunan her şey, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a hakikaten secde ediyorlar. Haç 18. Namaz, Allah'ın yaratıklarının ona yaptığı tüm ibadetlerinin bir sentezidir. Yıldızlar devamlı olarak belli hareketleri tekrar ederler. Namazda ikinci hareket eğilmek, rükûdur. Ağaçlar gıdalarını ağız vazifesi gören kökleriyle alırlar. Şu halde devamlı secde halindedirler. Namazda üçüncü hareket alnını toprağa koyarak secde etmektir. Akan su devamlı surette yıkar ve temizler. Namazdan önce abdest alınır vesaire. Namaz sadece şekilden ibaret bir hareketler bütünü değildir. O cismin, aklın ve kalbin iştirakiyle gerçekleştirilen mükemmel bir ameldir. Bu üç unsurun her biri adaletli bir şekilde ve yerli yerinde namazda temsil olunurlar. Cisim için kıyam, rükû, sucud, dikilme ve eğilme, dil için kıraat, tesbih, zikir ve dua, akıl için düşünme ve anlama, kalp içinde huşu ve manevi lezzet vardır. Ayrıca bütün dinlerde kıyam, rükû, secde ve kade gibi tapınma şekilleri vardır ve kuşkusuz bunlar tevhidi kaynaklıdır. İşte İslam tüm bu tevhidi ibadet şekillerini namazda birleştirmiştir. İslam'ın ilk farzı iman, ikinci farzı da namazdır. Resulullah'a salat ve selam onadır, gelen ilk hüküm tevhidden sonra namaz olmuştur. Oku şeklinde başlayan ilk vahiy Alak suresinin birinci ayetidir. Surenin sonuysa secdeyi emreder. İlk vahiyden sonra ikinci olarak inzal olunan Müddessir suresinin ilk 5 ayetinden üçüncüsü ve Rabbeke fekebbir emridir. Bu Rabbini tekbir et, yani onu büyük tanı ve büyüklüğünü bildir, söyle demektir. İşte namazın temeli ve esası bu cümledir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı dosdoğru kılarlar. Elbette biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Araf 170. Tevbe edip mümin olanlar için şöyle denilir:
Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdirler. Tevbe 11. Kur'an-ı Kerim'in pek çok

her gece ve gündüz üzerlerine Allah-u Teala'nın 5 vakit namaz farz kıldığını öğret. Eğer bu konuda da Allah'a itaat ederlerse, bu defa da onlara şunu öğret. Şüphesiz ki Allah, onlara mallarının zekatını vermeyi farz kılmıştır. Bu zekat, onların zenginlerinden alınır ve fakirlerine verilir. Buhari, Zekat, Hadis 96. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam, ashabından önce namazı ikame etmeleri, sonra zekatı vermeleri, daha sonra da bütün Müslimlere nasihat etmeleri konusunda biat almıştı. Ayet ve hadislerde tevhidden hemen sonra namazın emredilmesinin hikmeti üzerinde iyice düşünmek lazımdır. Namaz niçin diğer ibadetlerden daha önemli kılınmış ve öncelikle emredilmiştir? Bu sorunun cevabını vermek iddiasıyla değil, ancak bir ipucu olabileceğini düşünerek şöyle söyleyebiliriz. Çünkü namaz tevhidin pratiğidir, imandan aksiyona geçiştir. Tevhidin temel ilkelerini hem dilimizle, hem kalbimizle ve hem de hareketlerimizle tekrar edip iman ve ikrarımızı tazelemektir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere namaz bütün ibadetleri kendisinde özetleyen bir hülasadır. Yine namaz imanın varlığını kanıtlayan en önemli belirtidir. Allah Resulüne salat ve selam onun üzerinedir soruldu. Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Vakti gelince kılınan namazdır buyurdu. Birisi Resulullah'a İslam nedir diye sordu. Bir gündüz ve gecede 5 vakit namazdır dedi. Daha sonra oruç ve zekatı anlattı. Namaz cennetin anahtarı olduğu gibi namazı terk etmek de cehenneme girme sebebidir. Cennetin anahtarı namazdır. Müslim, iman 10. Sizi cehenneme sevk eden nedir? Namaz kılanlardan değildik derler. Müttesir 42-43. Namaz sürekli bir yükseliş ve yüceliştir. Münkerden marufa, kötülüklerden iyiliklere, zulümattan nura, tekebbürden tezellüle, dünyevilikten uhreviliğe, nefsin ve şeytanın esaretinden ilahi hürriyete ve özgürlüğe doğru bir yüceliş, bir geçiş ve inkılaptır. Namaz, münkere ve fahşaya, küfre ve şirke, nefse ve şeytana, dünyevi sevgi ve korkulara karşı büyük bir engel ve sağlam bir kalkandır. Allah adına tağuta karşı, rüşt adına gaye karşı, iman adına küfre karşı, hak adına batıla karşı kuşanılan çelikten bir zırhtır o. Muhakkak ki namaz, fahşa ve münkerden vazgeçirir. Ankebut 45. Namaz, imanla küfür arasında bir perde, müminle kafiri birbirinden ayıran alameti farika, cennete ya da cehenneme girme konusunda tayin edici faktördür. Kısaca namaz, dinin olmazsa olmaz en birincil ameli kuralıdır. Nitekim bazı rivayetlerde namazı bilerek terk edenin kafir olacağı, bazı rivayetlerde ise Allah'ın zimmetinden uzaklaşacağı ifade edilmiştir. Hazreti Ömer ise namaz kılmayan Müslüman değildir demiştir. Aşağıdaki hadis ve ayet, imanla küfür arasındaki bu keskin çizgiyi belirlemede namazın ifade ettiği anlamı apaçık ortaya koyuyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazlarını kılıp zekatlarını verinceye kadar insanlarla savaşmaya emrolundu. El-Münteka, Cilt 1, Sayfa 188. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Tevbe 5. Şu halde müminle kafiri, müşriği ve münafığı birbirinden ayıran en önemli alameti farika namazdır. Kişinin inandım demesi meseleyi halletmemektedir. Bu imanını eyleme dönüştürmesi ve ilk olarak da namazla işe başlaması gerekmektedir. Aksi halde müminlerin safına dahil olamayacaktır ve kendisiyle savaşılmaktadır.

0: olması gerekecektir. Ta ki namazını kılıncaya kadar. Onlarla bizim aramızda alamet-i farika namazdır. Binaenaleyh namazı terk eden kafirlere benzemiştir. Tirmizi 2623. Namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dinini yıkmış olur. İhya cilt 1 sayfa 399. İşte ölçü budur. Kişi imanını namaz biçiminde eyleme dönüştürmeden dinini ayakta tutamaz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı, toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 3390 Mercan Eminönü.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon. 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Foma İnşaat Emlak. 0532 430 1295 Arnavutköy.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Reklamları dinlediniz. Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ayrıca Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
19: Ente Ka'be elha terbe ayn kel muhibbu aş hubba sadak la ta'azzab yeltahab

0: يلتحبه لجلك الدنيا يفارق لك يسافر.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
16: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Tevbe suresiyle birlikteyiz. Savaştan söz eden bir sure olduğunu öğrendik 40. ayete kadar. 40. ayetten sonra da aynı minval üzere, aynı konu üzere devam eden bir sure. Fakat bu kez savaşın, çatışmanın sıcak ortamında Müslümanların dikkat etmesi gereken hususlardan ziyade savaşın öncesinde ve savaşın sonrasında, yani risk faktörünün yükseldiği bir ortamda, fedakarlığın çok fazla gerektiği bir dönemde, samimi olanlarla olmayanların ayrıştırıldığı, ayrışmasına vesile olan bir zeminden, bir ortamdan bahsedecek bundan sonraki ayetler. Yani buna siz münafık deseniz de, biz münafık desek de bu tiplere, Kur'an-ı Kerim'in bu bölümünde uzunca ayetlerden çok sonra münafık kelimesi telaffuz edilmiş olacak. Burada isimlendirme, niteleme, münafıklar kimlerdir gibi bir sorgudan ziyade onların tavır ve davranışları üzerinde Rabbimiz duracak. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Uhud Savaşı'ndan söz eden Ali İmran'da, Bedir Savaşı'ndan söz eden Enfal'de, Tebük Savaşı'ndan ya da seferinden söz eden Tevbe Suresi'nde, Ahzab Savaşı'ndan yani Hendek Savaşı'ndan söz eden Ahzab Suresi'nde ve Beni Nadir Yahudilerine yönelik yapılan savaştan söz eden Haşr Suresi'nde, bu savaşlardan söz eden bu surelerin tümünde ortak şöyle bir nokta var. Hepsinde savaştan söz ederken bu surelerde Uhud, Bedir, Hendek, Tebük, bunlardan bahsederken özellikle bu süreçlerde Müslüman olduğunu söyleyen, Müslümanlarla birlikte kalan, Müslümanların onlara Müslüman muamelesi yaptığı kesimlerin, insanların durumunu Allah Teala ön plana çıkararak anlatır. Bu surelerin tamamında ortak nokta bu. Bu bize şunu anlatır. Demek ki sıkıntılı dönemlerde fedakarlığın çok fazlasının gerektiği ya da gerektirildiği dönemlerde samimi olanlarla sahtekar olanlar birbirinden ayrılır. Onun için Allah Teala bu savaştan söz eden bu surelerin tümünde böyle dönemlerde foyaları ortaya çıkan bu tip insanların durumlarından haber verecek Rabbimiz. Mesele sadece Tebük değil, mesele sadece Medine veya Mekke değil ya da herhangi bir kabile ve herhangi şahıs ya da topluluk değil. Burada evrensel bir mesaj olarak Kur'an-ı Kerim'in bize söylediği şey, özellikle bu tür sıkıntılı durumlarda ortaya çıkan bu insanlara dikkat edin. Tekrar edeyim, özellikle sıkıntılı dönemlerde ortaya çıkan, foyaları ortaya çıkan, renkleri belli eden bu tip insanlara biraz daha dikkat edin. Yoksa onları dışlayın anlamına zaten bir ifadeyi Kur'an-ı Kerim kullanmıyor. Bu ayetlerin hiçbirinde. Dışlamak ayrı bir konu. Kur'an'ın lügatinde zaten bu yok. Ama özellikle Müslümanların da her dönemde Müslümanca tavır ortaya koyan, samimi olan insanlara verilen değerle sadece rahat ortamların Müslümanlığını taslayanlara verilen değerin aynı olmamasını Allah Teala ister. Bu surelerin tümünde ortak nokta bu. İşte okuyacağımız 41. ayetten itibaren uzunca bir bölüm halinde de hep bu konular gündeme getirilmiş olacak. Özellikle tekrar edeyim, özellikle iki yüzlü davranan, riskli ortamlarda kendilerini göstermemeyi akıllıca bir davranış olarak ortaya koyan, yani işini bilen, tırnak içerisinde işini bilen insanlar rolüne soyunan bu tip insanlara Allah Teala dikkat edin der. Çünkü bu peygamberin başında bulunduğu toplumda da bunlar var. Peygamberin başında bulunmadığı toplumlarda zaten fazlasıyla olacaktır. Allah Teala bu noktada dikkatlerimizi çeker. Rabbim güzel anlayanlardan ve gereğini yerine getirenlerden eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 41. İnfiru hifafen ve sikalen. İster hafif ister ağır. İster süvari ister piyade. Bu iki kelimenin böyle bir anlamı var. İster zor zaman ister kolay zamanda. İster zengin olun ister fakir olun. Her halükarda savaşa katılın. Umumi bir seferberlik, bir çağrı yapıldığında durumunuz, haliniz nasıl olursa olsun bir şekilde bu çağrıya cevap verin. Hasta yatağınızda gidemiyorsanız paranızla destek verin. Ya değilse bedeninizle destek verin. Başkalarını donatarak destek verin. Eğitimlerine katkıda bulunarak cihad edin vesaire. Nasıl gerekiyorsa o şekilde. Herkesin kendine düşen bir görevi olduğunu Rabbimiz burada hatırlatır. Ve cahidu ve cihad edin. Bi emvalikum ve enfusikum fi sebilillah. Allah yolunda canlarınızla ve mallarınızla, canınızı ortaya koyarak ve malınızı ortaya koyarak cihad edin, gayret edin. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz, eğer bilseydiniz bu sizin için çok daha hayırlı. Zillet içerisinde yaşamaktansa izzet içerisinde yaşayıp sonuçta izzetle ölmek varken zillet içerisinde yaşantıya yaşantı demezdiniz eğer bilseydiniz. Onun için bu sizin için çok daha hayırlıdır. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَر۪يبًا وَسَفَرًا قَاسِدًا. Eğer yakın bir menfaat olsaydı, kolay elde edilebilir bir çıkar olsaydı ya da sefer, yolculuk rahat ve sıkıntısız, zahmetsiz olsaydı lettebe'uk, sana tabi olurlardı. Dikkat edelim. Bu 42. ayetten itibaren münafık kelimesi veya nifak kelimesi kullanılmadan sadece tavır ve davranışlarıyla bu kesimlerden bahsedildiğini hatırlatayım. Aynen neresi gibi? Kur'an-ı Kerim'in başında, Kur'an'ın başında biliyorsunuz Elif, La, Mim, Bakara suresiyle birlikte Allah Teala müttakilerin özelliklerini 5 ayette anlatır. Sonra 2 ayette kafirlerin durumunu anlatır. Sonra 18 ayette ise münafıkların durumundan bahseder. Bakara suresinin girişi. Bu 18 ayetlik bölümde bir tek nifak kelimesi geçmez. Bir tek münafık kelimesi geçmez. Ne geçer sadece? Nereden biliyoruz münafıklardan bahsettiğini? Onların tavır ve davranışlarını ortaya koyar. İlla da nitelemek gerek mi? Bunu söylemeye çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okumayı anlamaya çalışırken illa da bir etiket, illa da bir mührün basılmasını, vurulmasını beklemeyin. Allah Teala bir tablodan bahsediyor. Bu tabloya kim uyuyorsa odur. Fark etmez ki. İlla da Allah Teala şu münafıktır demesini beklemeyin. Onun için burada da aynen Bakara suresinin başında olduğu gibi nifak ve münafıklardan söz etmez. Münafık kelimesinin bu bağlamda ilk karşımıza geleceği yer neresi biliyor musunuz? 64. ayet. 41. ayetteyiz. 64. ayette, yani yaklaşık 4 sayfa sonra gelecek karşımıza. Münafık kelimesi o zaman ilk defa kullanılmış olacak bu surede. Bu şu anlama geliyor. Nitelemeyi bırakın, özelliklere bakın. Bunlar kimde varsa bu tablo onunla alakalı. Bu ayetler kimden söz ediyor? Nasıl bileceğiz bunu? Nasıl anlayacağız? Bakacağız tavır ve davranışlarına. Bu ayetlerle kıyas edeceğiz, ölçeceğiz. Kefenin bir tarafına bu ayetleri, diğer tarafına beni koyacağız, seni koyacağız, sizi koyacağız. Acaba ne kadar buna uyuyor, örtüşüyor? Eğer bu tablonun içerisinde yer alıyorsak hafizanallah, Allah cümlemizi korusun, kendimizi bunun dışında tutma gayretine girmiş olacağız. Allah Teala bunun için söyler. Onun için ne şahıs var, ne mekan var, ne zaman var, ne de niteleme var. Sadece tavır ve davranışlar. Yeniden okuyorum 42. ayeti. Eğer bir menfaat, kolay elde edilebilir bir menfaat olsaydı, yolculuk da kolay olsaydı, zor olmasaydı, sana tabi olacaklardı. Velakin ba'udet aleyhimuşşukka. Fakat bu zorluk onlara sıkıntılı geldi. Çok uzak geldi. Onlar için çok uzak bir mesafeydi. Ve seyahlifune billahi lev istata'na leharacna ma'akum. Ve yemin ederler bu sefere katılmayanlar. Yemin ederler, derler ki eğer gücümüz yetseydi kesinlikle sizinle birlikte çıkardık diye yemin ederler. Yuhlikune enfusehum, boşuna yalan yere yemin ediyorlar. Kendilerini böylece helak ediyorlar. Vallahu ya'lemu innahum lekazibun. Allah biliyor ve bildiriyor ki bunlar yalan söylüyorlar. Gücümüz yetseydi sizinle birlikte çıkarız dedikleri cümle yalandır. Sözleri de yalandır. Yeminleri de yalan yere yemin niteliğindedir. Allah biliyor ve bildiriyor ki bunlar yalan söylüyorlar. Müslümanlar, değerli kardeşler, birlikte yaşamak zorunda oldukları ve kendilerini mümin olarak gösteren bu ikiyüzlü insanlara karşı dikkatli ve uyanık olmaya çağrılmaktadır bu ayetler bağlamında. Hep beraber yaşarız. Hep beraber yaşarlar. Hep birliktedirler. Ama sonuçta Müslümanlar bunlara dikkatli davranmak zorunda, uyanık davranmak zorundadır. Dolayısıyla münafıklardan söz eden bütün Kur'an ayetlerinde hep aynı nokta vurgulanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın

vermezdi. Onları istişare ekibinde bulundurmazdı. Hayati bir karar söz konusu olduğu zaman ne söylersin diye bunların fikrini sormazdı. Ama şunu da yapmazdı. Bir daha sizi görmeyeceğim demezdi. Bir daha görmeyeceğim demezdi. Onlarla ilişkiyi kesmeyi kendisi de önermezdi. Hiçbir Müslüman da bunu tavsiye etmezdi. Sadece tanımak gerekiyor. Yani samimi olan bir Müslümana verilen değer ile böyle birine verilen değer eğer aynı olursa Müslümanın izzeti, onuru rencide edilir. Aleyhissalatü vesselamın hayatı boyunca dikkat ettiği en önemli ilkelerden bir tanesi buydu. Aynı yere koyamazdı. Dışlamak yok ama hiçbir zaman Müslümana verdiği değeri ona vermezdi. Onun için Allah Teala Müslümanların özellikle bu zor dönemlerde kendilerini belli eden, sıvışıp giden, kaçmak için yollar, bahaneler arayan bu tip insanlara karşı Müslümanların daha uyanık ve dikkatli olmasını tavsiye eder. Bu 42. ayette özellikle seferden geri kalmanın nedenlerini Allah Teala şarta bağladı. Dedi ki yakın bir sefer olsaydı tabi olacaklardı. Menfaat elde etmek çok basit olsaydı, fedakarlık gerektirmeyen, bedel ödemeyi gerektirmeyen bir şey elde etme imkanı olsaydı hemen damlayacaklardı, hemen dalacaklardı. Ama sefer uzun, sefer uzun, günlerce süren bir sefer, mevsim sıcak, Tebük için söylüyorum, oradan buraya gelelim. Mevsim sıcak, sefer uzun, hurmalar, ürünler olgunlaşmış, tam hasılatı toplama zamanı. Öyle bir zaman imanın gerçekten varlığıyla yokluğunun test edilmesi için en önemli zamanlardan, kriterlerden bir tanesi. Üstelik seferin sonucu belirsiz, seferin sonucu belirsiz. Kendi memleketinde değil, bir nevi sınırın ötesine, tabiri caizse sınırın ötesine yapılan bir sefer. Geri dönüşü Bizans gibi bir düşmana karşı. Yani öteden beri bugünün süper güçlerine baş kaldırmak, küçük bir İslam coğrafyasının bugünün süper güçlerine meydan okuması anlamına gelen bir seferdi bu. İşte böyle bir seferden dolayı bunlar geri döndüler ya da geri durdular, bahaneler üretmeye başladılar. Eğer kolay olsaydı, eğer geri dönüş garantisi olsaydı, eğer çıkarlarına uygun olsaydı sana tabi olacaklardı. Onun için de yemin ederler, seni ya da sizleri kandırmaya çalışırlar. Vallahi de billahi de eğer gücümüz yeseydikse tabi olurduk. Peki peygamber ne yaptı? Peygamber bu noktada gelip de tabii ben savaşa katılmayacağım diyen yok. Böyle bir münafık yok yani. Zaman zaman Hazreti Peygamber dönemindeki nifak hareketleriyle günümüzdeki nifak hareketlerini karşılaştırdığımız zaman samimiyetle söylüyorum, oradaki münafıklara haksızlık yapıyoruz. Yani insanlar, hani münafıklığın da tabiri caizse bir namusu var ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani adamlar kitabına uyduruyor kendince. Kabul etmek anlamında değil. Yani peygamberin mescidinden ayrılmadıkları için münafık oluyorlar. Şart bu. Anlatabiliyor muyum? Yani yanlış anlaşılmasın. Namaz kılmama değil. Peygamberin camisine, mescidine, cemaatine devam etmek suretiyle ancak ayakta durabiliyorlardı. Cemaate devam etmedikleri zaman zaten çizilen insanlardı. Cihat meydanlarına açıkça ben gelmiyorum, ben katılmıyorum, burada benim işim ne diyemiyorlar dedikleri zaman zaten küfürle damgalanacaklardı. Bunu demek yok. Onun için kitabını uyduruyorlar. Mesela Tebük seferine davet edildiği zaman surenin bağlamına zaman zaman döneyim diye Tebük hatırlatmasını yapıyorum. Ama sadece orayı hatırlatmak adına değil, takılmayalım ama. Oraya gidelim ve tekrar sürekli git ve gel yapalım. Tebük'e çıkarken münafıklar biz gelmeyeceğiz kardeşim. Bizim ne işimiz var? Şimdi zamanı mı diye bir tane itiraz yoktur. Ne var ya? Hepsi peygambere geliyor ve hepsi peygamberden izin istiyorlar. İzin isteme onların en azından kafir olarak ilan edilmesini engelliyordu. Onu biliyorlardı. Onun için aleyhissalatü vesselamdan bu izinle alakalı konular gündeme getirilecek. Aleyhissalatü vesselamın izin verdikleri var. İzin vermesi bile tek başına onları kurtarmayacaktır. Dünyevi anlamda belki kendilerini kafir olmaktan kurtaracaklar ama neticede iki yüzlü olarak damgalandıkları Allah'ın yanında münafık olarak devam edecekler. Allah Teala peygambere hitaben diyor ki afallahu ank. Allah seni affetsin. Peygambere diyor Allah Teala. Ne yaptı ki peygamber? Bir kusur mu işledi?

0: Bir ne münasebet? Bir kusur işlediğinden dolayı değil. Yani Allah Teala'nın bir kuralını çiğnedi diye değil. Bir haramı işledi diye değil. Bir farzı terk etti diye değil. Ya lime ezinte lehum. Onlara niye izin verdin? İzin vermek peygamber için Allah seni affetsin demeyi gerektiriyor. İzin vermek. Peki izin veremez miydi? Verebilirdi. Ama Allah Teala başka bir şey diyor. Niye izin verdin onlara? Hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'alemel kâzibin. Sadık olanlarla, samimi olanlarla olmayanların birbirinden ayrışması için. Bunları sen tanıyıncaya kadar niye izin verdin? Netleşseydi. O sürede gelip gerçekten mazereti olup geride kalanlar var. Arada kaynıyor. Hiçbir mazeret olmadığı halde bir mazeret beyan ederek, en azından vitrine koyduğu bir mazeret var. Vitrine koyduğu bir mazeret beyan ederek geride kalanlar var. Müslümanlarla, samimi gerçekten özür olup da geride kalanlarla diğerleri arasında bir fark kalmamış olacak. Sen niye izin verdin ey peygamber? Allah seni affetsin. Bilseydin kim samimi, kim yalancı, bu ortaya çıkıncaya kadar, sen onları tanıyıncaya kadar niye izin verdin? Allah Teala peygamberi kınıyor bu yönüyle. Bundan sonraki birkaç ayet bu konuyla alakalı. Allah Teala peygamberin sefere katılmamak için özür beyan eden kimselerin özürlerini kabul etmesi yüzünden, mazeretlerini kabul etmesi nedeniyle sorumlu tutulmayacağını bildiren bir ifadedir. Aslında bir yönüyle. Yani sen sorumlu değilsin. Elbette günah işledin değil. Ama bu gerçekten izin vermemen gereken bir şeydi. Bu ifade Hazreti Peygamber'i bu konuda serbest davrandığı endişesiyle kendini suçlamaması içindir. Yani ben bunlara izin verdim ama acaba yanlış mı yaptım? Kendini kınamasın diye Allah seni affetmiştir dedi zaten. Yoksa Hazreti Peygamber'in günah işlemiş bir kimse olduğu anlamı elbette burada çıkmaz. En azından bu bağlamda çıkmaz. Çünkü ortada herhangi bir kural yoktur ki, ya da peygamberin çiğnemiş olduğu bir kural söz konusu değil ki peygamberin günah işlediğinden bahsetmiş olalım. Mesele o değil. Afellahu ank. Allah seni affetsin. Peygamberin günah işlemesiyle alakalı değil. Kendini izin verdiği için, bir takım insanlara izin verdiği için sorumlu tutmaması için Allah Teala problem değil ama niye izin verdin ki? Niye izin verdin ki? Bu bağlamda Peygamber Aleyhisselam'a böyle bir uyarının gerçekten çok enteresan anlamları da var. Çok önemli incelikleri var bu bağlamda özellikle. Niye? Çünkü daha önceki dersleri hatırlayalım. Bir ya da iki önceki dersten hareketle bir şey hatırlatayım. Yahudilerin Üzeyr'e Allah'ın oğlu, Hristiyanların İsa'ya Allah'ın oğlu ya da Yahudilerin ve Hristiyanların kendi rahip ve hamların Rab edinmelerinden söz ettiydi. Böyle bir bağlamda Allah Teala Hazreti Peygamber'in peygamberliğiyle beraber yine de bir kul olduğunu, ilah olmadığını, bir kul olduğunu açıklamak üzere. Böylece Hristiyanların da Hazreti İsa hakkında düştükleri o ifrata, o aşırılığa düşmelerini engellemek için bir ifadedir bu. Yani peygamber peygamber olmasına rağmen zaman zaman Allah'ın uyarısına muhatap olmuştur. Sizin zannettiğiniz gibi ilah değildir diye bir mesaj veriyor. Kime? En azından Kur'an'ın indiği dönemde Yahudi ve Hristiyanların inançlarına yönelik bir mesaj. Bir peygamber, peygamber olmakla birlikte hiçbir zaman ilah olamaz. Allah seni affetsin demesi biraz da bunu hatırlatır. Hele bir de yapılan Tebük seferinin Hristiyanlara yönelik, Hristiyanlara karşı yapılmış olduğunu gördüğümüz zaman bir kez daha anlamı artıyor tabii ki. Hristiyanlara yönelik yapılan bir seferde bu söz konusu ediliyor. Bunun anlamı bir kat daha artıyor. Bir başka nedeni bunun, başka insanlar mesela bizler affa uğramakla sorumluluktan kurtulurlar. Oysa Hazreti Peygamber mutlak afla müjdelenmiş olduğu halde sorumlu tutuluyor. Yani Allah seni affetti ama buna rağmen sorumluluğun bitmedi. Oysa aynı şey bizim için geçerli değil. Allah bizi affettiyse mesele bitmiştir. Zaten beraatı aldık demektir. Ama peygamber affedilmiş olması ayrı bir konu ama yine sorumlulukları devam ediyor. Demek ki peygamberin bir şey yapılması serbestse illa da yapılacak anlamına gelmemesi lazım yaptığı şeylerin. Bazı şeyler yapılması serbest olduğu halde peygamber bir strateji, bir strateji uygulaması lazımdı. İşte onun için Allah Teala peygamberi bu yönüyle uyardı. Allah seni affetsin dedi. Ve en önemli bir neden de Allah seni affetsin ifadesinin burada gelme nedeni, ileride gelecek yaklaşık 4-5 sayfa sonra 73. ayette şöyle bir ayet gelecek. Ya eyyühen nebi cahidil kuffara vel münafikine vaghluz aleyhim diyecek Allah Teala. Ey peygamber, 73. ayet Tevbe suresinde. Ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara sert davran. Bu üslup Kur'an-ı Kerim'in sıra dışı bir üslubudur. Genel anlamda yumuşak muameleyi öngören bir din, yumuşak bir dil kullanan Kur'an bu bağlamda 73. ayette gelecek. Münafıkların çok yoğun bir şekilde işlendiği bir bölüm içerisinde Allah Teala peygamber üzerinden diyor ki, ey peygamber, bütün Müslümanlara hitaben aslında, kafir ve münafıklarla cihad et ve onlara sert davran. Vaghluz aleyhim. Tavizsiz davran. Benzer bir ifade bir de Tahrim suresinde geçer. O da bunun benzeridir. Aynı ifadelerle kullanılır. Onlara sert davran der. Neden? Çünkü bu ortam, bu bağlam, böyle bir zemin münafıklarla ve kafirlerle müsamahakar, toleranslı, yumuşak bir dil kullanmayı gerektiren bir zemin, bir ortam değildir. Onların anlayacağı dil bu değil. İşte burada özellikle münafıklara ikiyüzlü olan insanlara Hazreti Peygamber'in izin vermiş olmasını Allah Teala eleştirirken afallahu anke demesinin bir nedeni de bu. Yani o 73. ayette gelecek olan sert muameleyi emreden o emre bir başlangıç olmak üzere, bir nevi girizgah olmak üzere münafıklara karşı daha çetin olması, yumuşak davranmaması gerektiğine dair bir uyarıdır. Buradan itibaren peygamberin biraz daha münafıkları daha çok sıkıştırması, biraz daha işlerini zora sokmasını Allah Teala özellikle istiyor böyle zemin, böyle zamanlarda. Bu izinle alakalı olarak şunu da hatırlatayım. Özellikle bu 43. ayette niye izin verdin, neden izin verdin sorusu ya da bu itap, bu kınama acaba neyle alakalı? İkiyüzlü insanların savaşa katılmamak için izin istemeleriyle mi alakalı? Dikkat edin ikincisi, yoksa münafıkların savaşa katılmak için izin istemeleriyle mi alakalı? Birine tam ters iki şey söylüyorum. Tefsir kaynaklarımızın birçoğunda anlatılan şey nedir? Münafıklar peygamberden izin istiyorlar. Niçin izin istiyorlar? Savaşa katılmamak için. Kaytarmak için izin istiyorlar. Bu ayetlerin bağlamı öbür ikinci düşünceyi de söylemeye müsait. Yani münafıklar Tebük seferine peygamberle birlikte katılmak istiyorlar. Peygamber onlara izin vermemesi gerekiyor. Çok ters bir cümle. Bu özellikle tefsir kaynaklarımızda var. Mesela Kurtubi'de var, Fahreddin Razi'de var. İlk dönem tefsirlerinde de bu düşünce var. Ama bu çok geri planda kalmış. Bunu da düşünebiliriz yani. Çünkü o zaman mana ne olur? Yani münafık savaşa katılmak isteyebilir mi? İster. İsteyebilir ganimet için. Peygamber aleyhisselam da buna izin vermemesi gerekir. Niye? Çünkü yolda fitne fesat yapacak. Yolun yarısına çekip gelecek. Dönecek, Müslümanların moralini bozacak. Ordunun içerisinde bir takım problemler, anarşi, kaosa neden olacak. Münafıkların savaşa katılmasını bu anlamda peygamber istemiyor gibi bir söylem de mümkün burada özellikle. Bunu da en azından bir yere not edersiniz diye söylüyorum ama diğeri çok daha fazla ön plana çıkarılan, diğeri daha fazla dile getirilen bir söylem. Yani münafıklar savaştan kaytarmak için izin istediler. Peygamber de bunlara hemen ilk izin istediklerinde izin verdi. Bundan dolayı kırandı gibi cümle çok daha fazla söylenen cümledir. Biz de bunu en azından selef alimlerinin söylediklerini dikkate alarak, yani bunlar bir şey bilmiyordu, biz biliyoruz hesabıyla söyleme imkanımız yok. Onların bu söylediklerini dikkate alarak bu görüşte tercih edebiliriz. Bunu da söylüyorum. O yüzden hatırlatayım dedim. Ayet 44. La yestezinuke ellezine yu'minune billahi vel yevmil ahir en yucahidu bi emvalihim ve enfusihim. Allah'a ahiret güne iman edenler, Allah'a ahiret güne iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Vallahu alimun bil muttakin. Allah muttakileri en iyi bilendir. Peki kim ister? İnnemâ yeste'zinukellezîne la yu'minûne billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahiret güne iman etmeyenler senden izin isterler. Allah'a ve ahiret güne iman etmeyenler senden izin isterler. Vertâbet kulûbuhum. Onların kalpleri hep şüphe içerisindedirler. Fehum fî raybihim yetereddedûn. Onlar hep tereddüt içerisinde, hep şüphe içerisinde, gidelim mi gitmeyelim mi, inanalım mı inanmayalım mı, bir öyle bir böyle gidip geliyorlar. Kur'an'ın bir ifadesiyle müzebzebine beyne zalik, la ilahe ula ve la ilahe ula, zıp zıp topu gibi bir o tarafa bir bu tarafa gidip gelirler. Ne ondandır ne bundandır, yetereddedûn, hep gidip gelirler, bir türlü karar veremezler. Bu 44 ve 45. ayetler kimin izin istediğini ya da kimin izin istemediğini tanımlama açısından önemli. Kim izin isteyebilir? Ancak Allah'a ve ahiret günü iman etmeyenler. Savaştan geri kalmak için kim izin isteyebilir? Ancak bunlar izin isteyebilir. Ya da kalplerinde şüphe olanlar. Ama Allah'a ve ahiret günü iman edenler asla ve asla senden izin istemezler elbette. Aslında Hazreti Peygamber'e bu konu bırakılmış. Nur suresinde, Nur suresinin 62. ayet kerimesinde Hazreti Peygamber'e zaten önemli meselelerde başvurup izin isteyenlere izin verme yetkisini vermiş. Ne diyor orada Allah Teala? Orada da enteresandır. İnnemel mu'minûnellezîne âmenu billâhi ve rasûlihi. Allah'a ve Resulüne iman eden müminler. Zaten mümin deyince Resul ve Allah'a iman etmeyi gerektirmiyor mu? Detaylandırıyor bakınız. Allah'a ve Resulüne iman eden müminler. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ. Toplumu ilgilendiren bir konuda onunla birlikteyken لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَئْذِنُوا. Ondan izin almadıkça oradan gitmezler. Peygamber ile birlikteyken mümin olan kişi peygamberden izin almadan oradan gitmez. Kur'an-ı Kerim'in amellerimizin her türlüsünü İmanla nasıl ilişkilendirildiğinin bir örneğidir bu. Bir toplantı halindeyken toplantıyı idare eden özelde peygamber, genelde toplantıyı idare eden herhangi bir kişi onun izni olmadan çıkmayı münafıklık olarak nitelendirir. İzin alarak çıkmayı da imanın bir özelliği olarak, imanın bir gereği olarak anlatır. İman edenler senden izin istemeden çıkmazlar. Peki izin isterlerse ne yapacaksın sen? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَئْذِنُونَكَ. Senden izin isteyenler var ya böyle durumlarda, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Savaş ortamında değil, toplantı halinde. Nur 62'yi okuyorum. Onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Senden izin isteyenler. Çünkü 63. ayet-i kerime de sıvışıp gitmeyi de münafıklık olarak anlatır. Nur 63. ayette sıvışıp gitmeyi de, gizliden gizle gitmeyi de, kimseye çaktırmadan toplantı yerini terk etmeyi de münafıklık olarak anlatır. 63. ayet. O yüzden izin isteyerek gitmeyi iman etme şekli olarak anlatır. فَاِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَئْنِهِمْ. Bazı işleri için senden izin isterlerse فَاَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. Onlardan istediğine sen izin ver. Nur 62. Onlardan istediğine sen izin ver. İzin verme inisiyatifi peygambere veriliyor zaten. Burada durum biraz daha kritik, biraz daha hassas, biraz da can alıcı bir noktada. Onun için insanların samimiyetle samimiyetsizliklerinin ortaya çıkması gereken bir ortamda buna fırsat vermeden peygamberin izin vermiş olması bunların ortaya çıkmasına mani olduğu için Allah Teala peygamberi bu anlamda kınıyor. Allah seni affetsin diyor. Yoksa böyle bir izin zaten var. Burada özellikle Hazreti Peygamber'den izin isteyenlerin İman problemi olduğunu ifade ediyor. Müminlerin ise izin istemeyeceklerini, istemediklerini, böyle bir özellikle sahip olamayacaklarını açıkça ifade ediyor Allah Teala. Bunun pratik karşılığına bakıyoruz Hazreti Peygamber döneminde. Mesela Tebük seferine giderken Hazreti Peygamber kimi Müslümanların Medine'de kalmasını istiyor. özellikle Medine'de kalın diye ısrar ediyor. Stratejik anlamda gereken şeyler. Çünkü bu surenin sonunda, bu Tevbe suresinin sonunda, yani 122. ayette mesela gelecek Allah nasip ederse, cihat söz konusu olduğu zaman herkes cihada gitmesin. Kimileri geride kalsın, çünkü gidenlerin hiçbiri geri dönmeyebilir. En azından toplumu ıslah edecek bir kesim kalsın diye Allah Teala 122. ayette söylüyor. Biraz buna yönelik, biraz da belki önemine binaen kimi insanın orada kalmasını istiyordu Hazreti Peygamber. Peygamber kalın dediği halde zorlarına gidiyordu. Müslüman böyle bir fırsatı kaçırdığı için zoruna gidiyor. Bakın, izin istemeyi bırakın bir tarafa. Peygamber onlara siz kalın dediği için, lazım işiniz var dediği için onların zoruna gidiyordu. Hatta bu surenin ilerleyen ayetlerinde gelecek 92. ayet kerimesinde cihada katılmadıkları için üzüntülerinden dolayı ağlayan müminler var diyor Allah Teala. Cihada katılmadığı için ağlıyor. Katıldığı için değil. Mümin böyle bir şeydir. Öbürleri bundan kaytarmanın yollarını ararken Müslümanlar katılamamanın verdiği hüzünle ağlıyor. Numaradan değil bu ya. Hazreti Ali'yi Tebük seferine çıkarken Hazreti Peygamber Medine'de kal diye ısrarla söyleyince Hazreti Ali ısrarla katılmak istiyordu. Sonra onu şöyle bir cümleyle teskin etti, ikna etti. Dedi ki, Harun Musa'ya göre neyse sen de bana göre öylesin dedi. Yani Musa Tur'a çıktığı zaman geride nasıl Harun'u bırakmıştı? Sen de benim Harun'umsun dedi. Hazreti Ali bu cümleyle ikna etti, öyle bıraktı. Müslüman seferden kaytarmak için izin almaya yeltenen değil. Tersine peygamber ona bunu söylese bile ne yapıp edip katılmak için can atan, katılma imkanı bulamadığı zaman da hüzünlenen, kahrolan, ciddi bir servet kaybeden, ciddi bir imkanı, fırsatı elden kaçıran bir insan görüntüsüyle üzülür. Onun için burada Allah Teala risk ortamlarında geri durmayı, bulutlu havada nem kapar düşüncesiyle geri durmayı, hani Bakara suresinde bir karanlık, yıldırım, şimşek örneği var. Yıldırım var, şimşek var, bulut var, karanlık var. Böyle bir ortamda o 200'lerden bahsederken şimşeğin parıltısıyla bir iki adım atar, şimşeğin aydınlığı çekilince, karanlık olunca yerinde çakılı kalır. Ne demek bu? Buradaki yapının aynısıdır. Rahat ortamlarda vitrindedir Müslüman olduğunu söyleyen bu kesimler. Rahat ortamlarda, risk olmayan ortamlarda hep ön plandadırlar. Hep büyük işleri becerdiklerini söylerler. Müslüman olmanın onurunu ve gururunu her şeyiyle ortaya koymaya çalışırlar. Ama pabucun pahalı olduğu bir ortamda, riskin yükseldiği bir ortamda hiç piyasada görülmezler. Sadece Medine döneminde değil ki, her zaman bu böyledir. Onun için Allah Teala bize en azından yanı başımızdaki insanların bu sıkıntılı durumlarda kendi keyiflerine bakarken, rahat ortamlarda ortaya çıkıp Müslümanlık tafrası atan insanlara, Müslümanların dikkat etmesi için Allah Teala bunu söylüyor. Tevbe suresini okursak, bu bölümü okursak özellikle bu cümlelere de dikkat çekmek gerekecek. Elbette fetihten önce infak edip savaşmakla fetihten sonra infak edip savaşmak asla bir değildir. Bunu Allah Teala Hadid suresi 10. ayette söyler. Fetihten önce infak edip savaşmakla fetihten sonra infak edip savaşmak hiçbir zaman bir değildir. Allah Teala önce de sonra da bunu yapanların mükafatını tabii ki verir ama hiçbir zaman fetihten sonra. Ne demek bu? Tehlikenin durulduğu, riskin ortadan kalktığı, dumanların, bulutların dağıldığı bir ortamda Müslümanlık yapmakla önceki dönemde Müslümanlık yapmak bir değil. Onun için her şartın ameli aynı değildir kardeşler. Her ortamda yapılan aynı amel aynı katsayıyla çarpılmaz. Mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Her zaman aynı amel aynı katsayıya sahip değildir. Başörtüsünün serbest bırakıldığı bir ortamda, herkesin başörtülü olmakla iftihar ettiği bir ortamda, başörtülü olmanın baş tacı edilme nedeni olduğu bir ortamda, tabii ki ne var yani? Onu 10 sene önce görecektik. 10 sene önce belli olacaktı. Bu dönemde herkes yapar, ne var ki? Dün köşe bucak kaçanlar ya da parayı kaybetmemek için İslam'ın izzetini kaybetmeyi göze alan Müslümanların bugün samimi Müslüman pozuyla ortaya çıkmaları da geçmişte bu fedakarlığı yapan insanlarla aynı mükafatı paylaşacaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Allah'ın ayeti bunu ortaya koyar. Mekke'nin fethi demiyor Allah Teala. Fetihten önce. Fetih neyse açılımdır. Rahatlama dönemidir. Tarihsel anlamda Mekke'nin fethi olabilir. Ama Kur'an Mekke'nin fethi ifadesini kullanmıyor. Fetihten önce ve fetihten sonra. Onun için zor dönemlerde kaytarmaya çalışmak, bir mazeret bulmaya çalışmak zor değil. Kolaydır. Kendi kendinizi kandırabilirsiniz. Kendi kendimizi kandırabiliriz ama Allah'a asla. Onun için bu tür dönemlerde, böylesi sıkıntılı dönemlerde samimiyet testi önemlidir. Onun için Allah Teala senden Allah'a ve ahiret günü iman etmeyenler izin ister. İman etmeyenler izin ister. İman edenler böyle bir şey istemezler. İzin istemede tenezzül etmezler. Aslında bu beraberinde bir şey daha bana hatırlatıyor. Bir mazeret nedeniyle, meşru bir mazeret. Yani Kur'an'ın da, hadisin de, İslam'ın da önümüze koyduğu meşru bir mazeret nedeniyle, mesela bazı ibadetleri yapamayan veya bazı yasakları çiğnemek zorunda kalan kimi Müslümanların bundan rahatsız olmaları veya olmamaları da, bakın, bir mazeret, meşru bir mazeret. Meşru mazeretten dolayı bir ibadeti yapamamak, meşru bir mazeretten dolayı bir haramı çiğnemek zorunda kalmak, bir Müslümanla münafığın ayrıştığı bir özelliktir bu kardeşler. Nasıl yani? Müslüman bir mazerete binaen bile ibadetini yapamadığından dolayı şurası kan ağlar. Bir münafık ise bunu fırsata dönüştürür. Nasılsa mazeretin var, ne var yani? Öyle değil. Söz gelimi Allah Teala diyor ki: "Leysa alel a'ma haracun ve la alel meridi harac. Ve la leysa alel a'ma haracun ve la alel meridi haracun ve la alel a'raci harac." Ya da ayeti ters mi söyledim? Topala, köre ve hastaya zorluk yok. Savaşa katılmama konusunda Fetih suresinde. Kör, topal ve hastaya savaşa katılması zorunlu değil. Katılmaması bir problem değil. Kimse onu kınayamaz. Söz gelimi bu mazeretler nedeniyle katılmadı. Oh be, tam da zamana denk geldi ya. Ne tesadüf. Derse bunun iman problemi var demektir. Yani sıkıntı duyacak. Hani zaman zaman örnek verilir ya. Diyelim ki aç kaldı. Leşten başka bir şey yeme imkanı yok. Domuz etinden başka bir şey yeme imkanı yok. Yenebilir mi? Gayra muttar. Femen itturra gayra bağin ve la adindir Allah Teala. Yani mecbur kaldığı zaman haddi aşmamak şartıyla evet yiyebilir. Ne demek bu? Yer ama fırsattan istifade dönüştüremez bunu. Niye yedim? Yemez olaydım, niye yedim diye kahrolması lazım. Çok rahat bir şekilde yasağı çiğneyemez mazereti olmasına rağmen. Çok rahat bir şekilde ibadetini terk etmemiş olması lazım. Mesela sabah namazını kaçırdı bir Müslüman. Olamaz mı? Olabilir, insan halidir. Kaçırdı bir mazerettir. Bunun yolu yordamı var. Telafisi mümkün. Ama nasıl olsa ben telafi edeceğim bunu deyip rahat yapamazsınız. Müslüman bundan ızdırap duyar. Hani bir günün kazancını kayba dönüştürürseniz ne yapıyordunuz? Üzülüyordunuz değil mi? Bilançoyu çıkarıyorsunuz. Bir hafta uykunuz gelmiyor. Sabah namazı kaçtığı zaman da aynı rahatsızlığı yaşamak zorundasınız. Bakın, meşrudur. Sabah namazını uyuduğunuz zaman, uykudan dolayı kaçırdığınız zaman problem değil. Alışkanlık haline gelmemesi şartıyla. Ama buna rağmen bundan dolayı bir sıkıntı yaşamak gerekiyor. Onun için Müslüman bir mazereti olsa bile mazeretinden dolayı bir ibadeti yapamıyor. Ya da mazeretinden dolayı bir yanlışı yapıyor, haramı çiğniyorsa bundan dolayı da ızdırap duymak zorundadır. Müslümanla münafık arasındaki en belirgin farklardan birisi de budur. Ayet 46. وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجُ Eğer onlar çıkmak isteseler لَا عَدُّ لَهُ عُدَّةً Bir hazırlık yaparlardı. Savaşa hazırlanmak niyetleri olsaydı bu insanların elbette bir hazırlık yaparlardı. İkinci görüşü hatırlatayım tekrar. Yani savaşa katılalım diye peygamberden izin isteme biçiminde anlarsak her ayeti unutmadık değil mi? Yani savaşa katılabilir miyiz? Münafıklar katılmak istiyor. Peygamber hayır katılmayacaksınız diyor. numaradan katılmak istiyorlar. İşte 46. ayet bunu anlatıyor bize. Diyor ki Allah Teala, onlar eğer gerçekten bu savaşa katılma niyetleri olsaydı bir hazırlık yaparlardı. Hazırlık olmadığına göre biz de savaşa katılalım mı demeleri numaradan öteye geçmiyor. Numara yapıyorlar. Eğer, tekrar okuyayım. وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجُ Eğer çıkmaya istekleri, arzuları olsaydı لَا عَدُّ لَهُ عُدَّةً O cihad için, o sefer için bir hazırlık yaparlardı. وَلَاكِنْ Fakat ne oldu? كَرِيَ اللّٰهُمْ بِعَاثَهُمْ فَسَبَّتَهُمْ فَسَبَّتَهُمْ Onlar çıkışlarını Allah Teala dilemedi. Yani onlar yere çakılınca Allah da onlara yere çakılmayı çok daha rahat ve süslü gösterdi. فَسَبَّتَهُمْ Onlar da orada kaldılar. وَقِيلَكْ عُدُوا مَعَ الْقَائِدِينَ Oturanlarla birlikte oturun denildi. Kim dedi bunu? Allah diyor. Kim dedi bunu? Peygamber diyor. Ya da münafıklar kendi aralarında hadi beraber oturalım dediler. Eğer gerçekten çıkma gibi niyetleri olsaydı bir hazırlık yaparlardı. Bir şeye inanan, kardeşlerim, bir şeye inanan onun için hazırlık yapar. Bir şeye inanıyorsa hazırlık yapması gerekmiyor mu? Bir şeyin olmasını kafaya koymuşsa, bu olmalıdır diyorsa hazırlık yapması gerekmiyor mu? Yarın yolculuğa karar verdiniz. Yarın yolculuğa karar verdiniz ama hiç yolculuk yapma gibi bir emare yok. Hiçbir hazırlık yok. Demek ki niyetiniz yok gibidir. Yolculuğa çıkacağınıza inanmıyorsunuz demektir ya da niyetiniz yok. Öylesine söylüyorsunuz demektir. Yolculuk için hazırlık yapıyorsanız en azından zihnen, en azından bir takım tedbirler vesaire şeklinde. Farklı bir şekilde olabilir. Ama ya yolculuk yolculuk diyorsunuz, hiçbir hazırlık yoksa bu cidden tartışılır. Şimdi bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz bu beldede gerçekten İslam'ın yaşanmasını, İslam'ın hakim olduğu bir kent haline gelmesini mi istiyoruz? Hiç kimse buna hayır demez. Hiç kimse buna red cevabı vermez. İmanın gereği de budur zaten. Hepimiz de biliyoruz bunu. Peki herkes istiyorsa gerçekten bu coğrafyada, bu beldede İslam'ın gerçekten egemen olmasını, İslam'ın kurallarının geçerli olmasını, çarşıya çıktığınız zaman Müslüman görüntüsünü hissetmeyi herkes istiyorsa, peki buna yönelik hazırlığınız ne? Mesela kendi evinizde, mesela kendi sokağınızda, mesela kendi apartmanınızda, kendi iş yerinizde, kendi mesai arkadaşlarınız arasında gerçekten buna yönelik hazırlık var mı yok mu? Hazırlık yoksa o zaman edebiyat yapıyoruz demektir. Bu genel bir kural da buradan çıkarabiliriz. Cihada arzulu olan bir insan cihad için hazırlık yapar. Hazırlık yapmıyorsa numaradan cihada arzuluymuş gibi görünür ya da öyle göstermeye çalışır. Allah Teala onların bu hal ve hareketlerini böylece deşifre ediyor. Ayet 47. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ Eğer sizinle birlikte bunlar çıkmış olsalar, yani cihada buna rağmen çıkmış olsalar, مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا Sadece ve sadece sizin وَلَا اَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ Sizin aranızda fitne fesat için koşuştururlardı ve sizin için bozukluk ve şer ve kötülükten başka bir şey istemezlerdi. Eğer bunlar bu kafayla savaşa katılmış olsalardı, moral bozmaktan, bozgunculuk yapmaktan başka hiçbir şey yapmazlardı. Aranızda sadece bunu gerçekleştirmek için yürürlerdi. وَيَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ Ve fitne çıkarmaya çalışırlardı. وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ İçinizde de onlara kulak verecekler olabilir. Dün vardı, bugün de olabilir. Aslında samimi ama bu tip sahtekarların yekün tutması nedeniyle, biraz daha büyük bir kitle oluşturması nedeniyle, hani çok fazla kalabalık olunca çokluk biraz haklılık anlamına gelir düşüncesi gelişiyor ya, buna da meydan veren kimi insanlar olabilir içinizde, kulak verenler olabilir içinizde, gelseler de bunu yapacaklardı. Vallahu alimun biz zalimin, Allah zalimleri en iyi bilendir. Bu tip insanlara dikkat edin. Yani faydadan çok zarar verecekse beraberinizde olmaları, dikkat edelim. Beraberinizde olmaları faydadan çok zarar verecekse onların katılmamaları katılmalarından daha evladır diyor Allah Teala. Onun için onların katılmasına da ihtiyaç duymayın, duymanıza da gerek yoktur. Çünkü لَقَدِبْ تَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ Daha önce de birçok seferde olduğu gibi, ta başından beri zaten fitne peşinde koşuyorlar. وَقَلَّبُوا لَكَ الْاُمُورِ Ve sana karşı her türlü entrikayı da planı da çeviriyorlardı. Hatta جَاءَ الْحَقِّ Nihayet hak ve hakikat geldi. وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın emri ortaya çıktı. وَهُمْ كَارِهُونَ Onlar istemediği halde Allah'ın gerçeği, hakikati, hak ortaya çıkmış oldu. Daha önce de bunları yapmışlardı. Tebuk seferinden bahseden ayetler okuyoruz. Uhud savaşında aynısını yapmışlardı. Yola çıktılar. Aslında bir taktikti. Yani hiç katılmamak mı zarar verici, katıldıktan sonra ayrılmak mı? Elbette ikincisi. Katıldıktan sonra ayrılmak, yolun yarısında Müslümanların moralini bozmak için gerçekten enteresan bir hedefti, bir ilkeydi. Onu yaptılar. Daha önce de bunu yaptılar. Sadece Uhud savaşta değil. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret ettiği andan itibaren, İslam'ın güçlendiği andan itibaren zaten nifak hareketleri bunu yapmayı adet ahlak haline getirmişti. İlk defa yapmıyorlardı, sürekli bunu yapıyorlardı. Böyle kritik ortamlarda şöyle teklifler de gelecekmiş. Ayet 49. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّ İçlerinden kimleri der ki, bana izin ver, başıma iş açma, beni günaha sokma. Tehdit değil, yanlış anlamayın. Yani bak, ya bana izin verirsin ya da sen bilirsin. Öyle değil, o anlamda değil. Ben katılmayacağım da, fakat katılmamayı senin izninle gerçekleştirmek istiyorum. Münafıklığın haysiyetine bakın şimdi. Yani bana izin ver, başıma iş açma, beni günaha sokma. Aslında şunu söylemiyorlar, ben tamamlayayım. Zaten gelmemeye gelmeyeceğiz de. Hiç olmasa sen fetvasını ver. Bize de var değil mi benzeri? Kafasına koymuş zaten. Bir de hocaya tasdik ettirip onaylatmaya çalışanlar var yani. Bir soralım ya. Yani yapmayı kafasına koymuş. O yüzden ben de alıştım artık. Böyle soru soran diyor, bak ben dediğimi yapmayacaksan sorma ha. Aynı şeye bakın. Peygamber'e diyor ki, وَلَا تَفْتِنِّ Beni günaha düşürme, fitneye düşürme. Sözüm ona dürüst davranıyor. Mesela şöyle bir örnek de anlatılır burada. Münafıklardan birisi, Cid bin Kays gibi birisi mesela, Hazreti Peygamber, bu isimleri veya mekanları verirken yanlış anlaşılmaz. Yani ayeti bir mekana, bir şahsa hapsetmiş olmayalım sakın. Sadece ayeti biraz daha iyi anlamamıza yardımcı olacağı ümidiyle bunu söylüyorum. Münafıklardan biri gelip Peygamber'e diyor ki, benim kadınlara karşı zaafım var. Zaten zar zor kendimi tutuyorum Medine'de. Bizans'a doğru gidersek orada o kadınlara karşı, sarışın kadınlara karşı, ifade böyle kullanıyor. Sarışın kadınlara karşı bir zaafım olabilir, günaha girebilirim, bana izin ver de gelmeyeyim. Yani gelmeyeyim de günah işlemeyeyim. İnandırıcı gibi değil, değil mi? İnandırıcı gibi değil. Bütün kaynaklarda bu ifadeyi söyleyen insandan bahsedilir. Yani adamın ne kadar iyi niyetli olduğunu anlıyoruz değil mi? Ne kadar iyi niyetli ya? Günaha girmemek için ben cihada katılmasam olmaz mı? Diyor bunlara. Allah Teala diyor ki, ela, dikkat edin. Kulağınızı ve gözünüzü dört açın. Fil fitneti sakatu. Zaten fitnedeler. Zaten başları belada. Zaten günahın derinliği içerisindedirler. Ve inne cehenneme lemuhitatun bil kafirin. Elbette cehennem kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Onlar da çepeçevre kuşatmaktadır. Yani hem dindar ve takva sahibi insanlar olarak görünecekler, görüntü öyle, hem de sorumluluktan kaçacaklar. Ne şiş yansın ne kebap derler buna değil mi bizde? Aynen öyledir. Yani izni peygamberden koparacak, sözüm ona, bunun adı da nedir? Aslında kendim için istiyorsam namerdim hesabına dönecek. Yani benim amacım aslında günaha girmemek, yoksa cihada katılmaz mı insan? Katılır elbette deyip kendi kendine bir takım çıkarımlarda bulunacak. Bunu da diyenler olabilir mi? Olur tabii ki. Aslında vallahi benim niyetim öyle değil. Yani ben yıllardır dışarıdayım, yıllardır içinizde değilim, aranıza katılmadım ama öyle niyetim yok bakın. Yani zarar vermeyeyim diye dışarıda kaldım ha diyenler var ya hani bazen. Ya niye şimdiye kadar piyasada yoktun, niye gizlendin, inzivaya mı çekildin, dağa mı çıktın, ne yaptın? Ya yok ya, günah olmasın, kimseye zarar vermeyeyim diye. Herkesin fedakarlık üstüne fedakarlık yaptığı bir ortamda bizimki keyif çatıyor. Sonra da aynı şeyi söylüyor. Günaha girmemek için, sıkıntıya düşürmemek için, bazılarına zarar vermemek için. Keşke verseydin, bu fedakarlığı görseydik senden keşke. Diyebiliriz değil mi? 50. ayet. İn tusibke hasenetun tesu'um. Nifakı, karakteri Allah Teala tahlil ediyor. Eğer sana, eğer size bir iyilik dokunsa, bir avantaj yakalasanız bu onları üzer. Onların moralini bozar. Ve in tusibke musibetun, size hoşunuza gitmeyen bir musibet gelse, başınıza dert açsa mesela, sıkıntı yaşasanız, yakulu derler ki bu tipler, kad ahadna amrana min qabl. Biz daha önce bu tedbirleri almıştık zaten. Biz uyanıklık yaptık. Zaten tedbirlerimizi aldık. Siz tedbirinizi almadığınız için bu musibet başınıza geldi. Ve yetevellev ve hum ferihun. Ve şımarırlar onlar. Arkalarını dönerler. Kardeşlerini yapayalnız bırakırlar. Bu tavır ve davranış tarih boyunca bugün olduğu gibi yarın da olmaya devam edecek. Ne yani? Aslında uyanıklığa vuracak bunu. Kafayı çalıştırdım, ben sıkıntıya girmeden bu süreci atlattım diyen insanlar her dönem olacakmış. Peygamber döneminde de bunu söylemişler. Başlarına bir musibet geldiği zaman, ya biz size söylemedik, biz dinlemediniz. Bak biz ne güzel tedbirler önermiştik. Bizim planlarımız vardı, stratejilerimiz var, dinlemediniz bizi. Onlara bir iyilik dokunduğu zaman moralleri bozulur. Nereden geldi bu iyilik onlara diye moralleri bozulur. Aslında başkasının iyiliğine üzülen, başkasının kötülüğüne sevinen münafıktır, biliyor musunuz? Kelimenin tam anlamıyla. Müslümanların başına gelen bir iyiliğe üzülen, Müslümanların başına gelen bir kötülüğe sevinen, onu sevinç nedeni olarak gören bir insanın samimi bir Müslüman olması, mümin olması imkanı yoktur. Bunun adı münafıktır. Allah için sıkıntı çekmeyi göze alamayan, fedakarlığa katlanmayan veya katlanamayanlar, musibetlerden sıyrılmayı kendilerince, evet musibetlerden kurtulmayı, kaytarmayı, sıyrılmayı kendilerince başarı zannederler. Oysa galibiyet ya da mağlubiyet, zafer ya da hezimet dünya ölçüleriyle hesap edilmez ki. Ben cennetin kokusunu duyuyorum diyerek cihat ortamında ölüme doğru koşan insan mı kazançlı, yoksa peygamberden izin alıp Medine'de keyif süren, keyif çatan insanlar mı kazançlı? Zaferi elde etmek amacıyla giden ama zaferi görmeyen, zaferi sonraki kardeşlerine miras olarak bırakanlar mı kazançlı? Sonra hayatı kafalarına göre yaşayan insanlar mı kazançlı? Kim kazançlı ki? Ya da bedel ödeyenler ve sonra bedel ödemeyenlerle yan yana geldiklerinde hangileri kazançlı ki? Hangileri? Eşit midir dersiniz? Kim kazançlı, kim kaybetti ki? Mesela Yasin'de bir konu anlatılır. O konu aslında böylesi meselelerin gerçekten izahına çok müthiş katkı sunan bir konu. İkinci sayfada elçilerin Allah tarafından gönderildiğinden bahsedilen bir bölüm. Allah iki elçiyi gönderir. Nereye? Bizim memleket olsun, fark etmez. İsim yok çünkü. Bizim memlekete iki elçi geliyor. Üçüncü elçiyle Allah Teala destek veriyor. Bir çatışma başlıyor. Tebliğ yapıyorlar ama cevap veren yok. Onlara katılan kimse yok. Katılmak şöyle dursun, ölüm tehditleri alıyorlar. Tam bu sırada şehrin uzağından kaçan, koşarak gelen bir adam var. وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Koşarak gelen ama nereden gelen? Şehrin varoşlarından, uzaklarından gelen. Demek tebliğ oraya kadar gitmiş. Geliyor. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَمُهْتَدُونَ. Ya kendileri dürüst mü? Evet. Peki ücret istiyorlar mı sizden? Hayır. Sizden ücret istemiyorsa, kendileri de dürüstse ne diye uymuyorsunuz ki diye ilan etti. Bunların tam öldürülmesi sırasında. Kendisini feda etti. Durup dururken, yani üç tane elçi öldürmeyi kafaya koyan, cinnet geçiren bu toplum, o kişi dördüncü şahıs olarak varoşlardan koşan gelen kişi böyle söyleyince onu şehit ettiler. Yasin'in devamında Allah Teala قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ. Allah Teala ona diyor ki cennete gir. Allah Teala şahitlik yapıyor. Cennete gir. قَالَ dedi ki يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Keşke kavmin bilseydi. Keşke kavmin Rabbimin bana nasıl ikramlarda bulunduğunu bilseydi. Beni öldürmeseydi diye Allah onun öldükten sonraki halini biz dirilere anlatıyor. Biz diriler de gidip bunu ölüye anlatıyoruz. Ne münasebet ya? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın, burada şunu mu söyleyeceğiz şimdi? bu koşup gelen adam uyanık davransaydı. Yani biraz daha bekleseydi. Ya strateji diye bir şey var ya. Değil mi? Zeka diye bir şey var kardeşim. Yani durup dururken ne diye başına iş açıyorsun? Biraz bekleseydin, ne yapsaydın yani? Akıllı hareket etseydin. Biraz kaldırıp indirseydin bakalım. Biraz böyle takıya yapsaydın. Mesela numara yapsaydın. Mesela onlardan gibi görünseydin, alttan girseydin, üstten çıksaydın. Amaç ne? Kazanmak mıydı? Peki bu adam kayıp mı etti şimdi? Yanlış yapıyorsunuz. Eğer bu cümleleri peş peşe konuşursanız Allah'ın söylediklerinin hepsi boşa gitti demektir. Sonuç cennet zaten. Peki sizin önerdiğiniz taktikleri yaptığı takdirde nereye gidecekti? Amacınız cennet değil mi yoksa? Amacınız peşin mi çalışmak yoksa? Başarı ne? Ölüm başarıdır bakınız. Allah'a göre bu ölüm başarıdır. Böyle değil de hayatta kalsaydı Allah'a göre fiyaskoydu. Anlatabiliyor muyum? Onun için başarının kriteri, başarının ölçüsü dünya ölçüleri olmaz. Bize göre başardı, bize göre başarısız oldu diyemezsiniz. Olmaz böyle bir şey. Onun için bir Müslüman özellikle galibiyeti ve mağlubiyeti, zaferi veya hezimeti kendi dünya ölçülerine, başkalarının önümüze koyduğu ölçülere göre hesap edemez, etmemelidir. Peki ne diyecek Müslüman? Kul de ki, لَنْ يُسِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا Allah'ın bize yazdığından başkası bize dokunmaz. Allah'ın bize yazdığından başkası bize gelmez. İyilik ve kötülük anlamında. هُوَ مَوْلَانَا O bizim Mevlamız. O bizim yakınımız. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'ın yazdığından başkası gelmez. Bu hiçbir zaman bir iş yapmamayı anlatmıyor zaten. Ayetin devamında müminler Allah'a tevekkül etsinler derken yan gelip yatsınlar. Allah zaten kendi eliyle bunu yapar. Size ihtiyaç yok demiyor ki Allah Teala. Bunu kimse anlamadı ilk dönemlerde. Sonraki dönemlerde ya bu böyleyse acaba biz ne iş yapacağız demeye getirirler. Yanlış anladılar. Hayır. Yani Allah yazdı biz de sadece bu senaryoyu mu oynayacağız? Biz yani rüzgarın önünde bir yaprak gibi mi olacağız? Ne münasebet? Ama şunu bilecek bir Müslüman. Bir Müslümanın bütün hayatını Allah ezeli ilminde biliyor. En büyük olaylardan en küçük ayrıntılara, detaylara kadar, en yukarıdan en aşağıya kadar Allah Teala hepsini biliyor bakınız. Allah'ın yanında yazılıdır. Yazılı olduğu için başımıza gelmiyor. Başımıza geldiği için Allah yazıyor. Hadid suresinin 22 ve 23. ayetleri var. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizle alakalı olarak size dokunan, isabet eden hiçbir şey yoktur ki başınıza gelmeden önce Allah'ın yanında bu yazılı olmasın. Yani başınıza gelen yeryüzünde ve kendi nefsinizle alakalı, kainatla ve nefsinizle alakalı başınıza gelen her şey meydana gelmeden önce Allah'ın yanında yazılıdır. Bu Allah'a göre kolaydır. Niye bunu Allah Teala bunu söylüyor? Kaçırmış olduğunuz nimetlerden dolayı üzülmeyesiniz. Ayet okuyorum. Hadid 22-23. Kaçırmış olduğunuz nimetlere üzülmeyin. Ve de elde ettiğiniz bir takım başarılardan dolayı da şımarmayın, gurura kapılmayın. Zaten bu böyledir. Zaten bu böyle olacaktı. Siz sadece bilinmeyene kürek çekiyorsunuz. O kadar. Bunu bilin. Dolayısıyla mümin ne felaketlerden dolayı ümit ve cesaretini kaybeder, ne de başarılardan dolayı gururlanır ve şımarır. Bir Müslüman hayatında bu olmaz. Bu ilkeye inandığımızdan dolayıdır. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şu söz ne kadar anlamlı değil mi? Müminin her hali kârdır, kazançtır. Başına bir musibet gelir, sabreder kazanır. Bir nimete kavuşur, hamd eder yine kazanır. Bu kazancı yaşayan Müslümanlardan olmak ümidiyle Allah hepinizden razı olsun. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için +3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37. npmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ayrıca Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: حبه يلتحبه لجلك الدنيا يفارق لك يسابه.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
7: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
3: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarından programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amalina men yehdillah fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Ya Enes, esbiğil vudu yüzet fi umrik ve sellim ala ehli beytik yeksur hayru beytik ve sellim ala men lakiyek min ümmeti teksur hasenatuk ve la tenem illa ve entum tahirun fe inneke immütte mutte şehiden ve salli salatel duha fe inneha salatel evvabine min kablik ve salli bil leyli ve nehari yahfazkel hafazatu ve vakkiril kebira ve erhamis sagira telkani kaden. Ey Enes, abdesti eksiksiz tas tamam al ki ömrün uzasın. Ailene selam ver ki evinin bereketi artsın. Ümmetimden karşılaştığın kimseye selam ver ki Allah adına sevap beklentisi içinde olduğun iyiliklerin çoğalsın. Ve uyumadan önce muhakkak abdest al, temizlen. Şayet böyle ölürsen şehitçe ölürsün. Kuşluk namazını da kıl. Çünkü bu senden önce yaşamış olan Allah'a yürekten bağlı, yani evvabinlerin namazıdır. Gece ve gündüz namazlarına devam et ki hafaza melekler, yani koruyucu melekleri seni korusun. Büyüklere saygılı, küçüklere de merhametli ol ki yarın ahirette benimle buluşasın. Böyle dediğini İmam Kudai Müsned-ü Şihab'ını almış 53. hadis olarak ben de size okudum. Kendimle birlik. Evet, Enes Hazretleri peygamberi en yakın tanıyanlardan biri. Peygambere en yakın olanlardan biri. Hemen dizinin dibinde, hatta elinin altında olanlardan biri. Hani belki de Arapçada köleler için kullanılan bir tabir var ya, sağ elinin sahip olduğu diye. İşte öylece hemen elinin altında. İşte ona, o elinin altındaki Enes'e, sahabenin o seçkin önde gelenlerinden biri olarak o Enes Hazretlerine radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünya değer tavsiyeleri var. Yani bunu Allah'tan, peygamberden başkası zaten yapamaz. Dinliyoruz. Sanki ben Enes olarak dinlesem. Sanki Enes benim. Sanki peygamberimiz bana söylüyor. Ben Enes'in hemen arkasındayım. Enes'in yanı başında duruyordum. Peygamber Enes'e söylerken ben onu dinlemeye çalışıyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Sahabe nesli. Hem ne şerefli nesil, peygamberle beraberliği bize ulaştırmakla görevli özel bir toplum. Onun için onlara dikkat ediyor, onlardan biri olarak Enes Hazretlerinin gölgesi gibi kenarında duruyorum ve aleyhissalatü vesselamın ona dediklerini anlamaya çalışıyorum. Ey Enes, abdesti eksiksiz ve tas tamam al ki ömrün uzasın. Ömürde bir uzama ya da ömürde bir kısalma. Ne dersiniz? İnsanların ömrü uzar kısalır mı ki acaba? Siz bilirsiniz, kimi ömürler vardır, uzundur, upuzundur, kimileri de kısadır. Size hangisi ayrıldıysa elbette o ancak sizin olacaktır. Bunu siz de biliyorsunuz ama acaba ömür uzar mı, kısalır mı diye yıllar yılı insanlar evire çevire tartışıp durmuşlar meseleyi. Oysa ömrün kısalıp uzalması konusunda, yani benim bilmediğim dış dünya ile ilgili bu gerçek konusunda ben bana düşeni yapsam nedir o? Yani Cenab-ı Hak benim adıma peygamberiyle gönderdiği tüm gerçekleri ben peygamberin dedikleri ve Allah'ın dedikleri olarak dinlerim. Tamam, işte o kadar. O zaman gayet rahat ve huzur içinde olurum. Ömrüm kısalması için yapacağım bir şey varsa kısaltmaya, ömrümün uzaması için yapacağım bir şey varsa onu da uzatmaya çalışırım. Ama aleyhissalatü vesselamın mesela burada olduğu gibi abdesti eksiksiz ve taslamam al ki ömrün uzasın sözünde olduğu gibi. Ya da sıla-i rahme devam edin, dikkat edin, ömrünüz uzasın, uzar işte o zaman beyanında olduğu gibi. Veya sadaka verin ki ömrünüz uzasın tavsiyesinde olduğu gibi. Böyle bir şeye bir teşvik var idiyse, ben de acaba ömrün uzaması var mı yok mu diye düşünmeden peygamberin bu teşvik ettiği unsurları yapmaya çalışırım. Sadaka veririm. Aa, ömrüm uzarmış, kabul ederim. Yok ya Rabbi, ben hem sadaka vereyim hem ömrüm uzatma demem. Çünkü peygamberimiz öyle diyorsa o güzelini biliyor. Bunun ne anlama geldiğini bilmem gerekmiyor bile derim hatta. Çünkü ömrün kısalmasının veya uzamasının benim bildiğim anlamda bir yönü olabilir ama bunun bir başka veşesi de varsa ya. Ya ben bilmiyorsam onları? Aleyhissalatü vesselam sıla-i rahme dikkat edin dediyse ben dikkat etmek zorundayım. O zaman ömrüm uzarmış. Uzasın. Niye kısaltmaya uğraşayım ki? Bu hadiste olduğu gibi de eğer abdesti eksiksiz ve tas tamam alacaksa Enes, o zaman ömrü uzayacaksa Enes ne yapması gerekir? Aman ya Resulallah, ömrüm uzayıp da ne yapacakmışım ben? Bırak o tarafı kaldır da ben tamam abdesti eksiksiz alayım, tas tamam alayım diyecek mi? Hayır. Peygamber'e tabi ve teslim olan bir gönül için böyle düşünmenin ne anlamı var zaten? Evet, Enes Hazretlerine söylenen, bana söylenmişse ben de abdesti eksiksiz ve taslamam alacağım. Onu tarif ederim aslında inşallah ama şu ömrün uzaması ve kısalması işi kafama takıldı galiba. Hani insanlar zaman zaman bu konuyu tartışıyorlar. Bence tartışmanın zaten anlamı yok da aklıma gelen iki ayeti söyleyeyim. Nedense tarih boyunca ola gelen bir saplantı galiba. Bir ayeti temel kabul edip diğerini onunla yargılamak, sorgulamak, bir ayeti bir ayete vurmak, dövüştürmek ve hangi ayet galip geldiyse ondan yana olmak. Hafazan Allah, Allah korusun, neden öyle insanlar bilmiyorum ki. Mesela tarihin derinliklerinden bu yana İslam tarihinde gördüğümüz ana gruplardan biri olarak birileri diyorlar ki Allah görülmez efendim, kesinlikle görülmez, çünkü bakın Araf suresine. Bakıyoruz Araf suresine. Evet, Araf suresinde Allah Hazreti Musa'ya hani Tur'da demişti ya, ya Rabbi bir görsem seni, ya Rabbi görmek istiyorum seni demişti ya, işte o zaman yok, mümkün değil, ebediyen kesinlikle göremeyeceksin, yani len terani demişti ya. Tamam, Allah madem ki len terani dediyse Allah da kesinlikle görülmeyecektir, hiç kimse görülmek konusunda bir şey iddia edemeyecektir. Ama bakıyoruz o Araf'taki ayet, Kıyamet suresinde de bir başka ayet çıkıyor karşımıza. 23. ayet, 22 ile beraber okuyorum. Vucuhun yevme idin nadira ila rabbiha nadira. Öyle gün, öyle bir gün gelecek ki o kıyamet gününde kimi yüzler vardır, sevinçlidir. O yüzler Rabbine bakacaktır, Rabbine nazır olacaktır. Ha öyle değil diyorlar. Bu ayeti siz anlamadınız. Orada ila ni'ami rabbiha olmalıydı da kısaltma olmuş, Allah'ın nimetlerine bakacaklar diye. Adam kendi bildiği ayete ters düşecekse diye çeviri vermiş, bir başka tür yorum yapmaya çalışmış nedense. Benzer örnekleri bu ömrün kısalması ve uzamasında da görüyoruz. Mesela bir ayet, onların yani ömür ne uzar ne kısalır, böyle hadis olmaz diyenlerin iddia ettikleri ve bildikleri, başka Kur'an'da benzer ayeti yoktur zannettikleri, o konuyu irdeleyen başka bir gerçek yokmuşçasına konuştukları ayet var ya. İza ca'e eceluhum la yestahiruna sa'aten ve la yestakdimun. Evet, bu ayet ayettir. Elbette bu ayeti ayet kabul etmek zorundadır bütün müminler. Eğer insanlara ki ecelleri tamamlanmış, beyan edilmiş, bildirilmiş, tamam artık ecel şimdi denilmişse artık o değişmez, kesinleşen ecellerin ne zaman geleceği, ne bir saat ileri ne bir saat geri olmayacağı açık, ayan beyan, net bir bilgidir. Buna inanıyoruz. Ama Fatır suresinin 11. ayetini okuyoruz. Vallahu halakaküm min turabin thumma min nutfetin thumma cealekum ezvaca. Allah ki sizi hep topraktan yaratıp duruyor ve ondan oluşan bir damla su, sonra da çiftler, eşler oluyorsunuz. Kadınlar, erkekler, birbirinizle eşleşiyorsunuz. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ. İşte bu Allah, sizi var eden Allah, topraktan ve de meniden, nutfeden yaratan Allah, sizi eş eş, zevce zevce, zevç zevç yaratan Allah, bir dişinin hamile kalması ve onu doğurması konusunda da tam ve tüm yetkiye sahiptir. Mutlaka bilir ve gerçekten bilir. Ve ma yuammeru min muammerin, bir ömür sahibinin ömür sürmesi, ve la yunqasu min umurihi, ya da ömründen bir şeylerin azalması, noksanlaşması, kısılması konusu mu? İlla fi kitab, mutlaka onun yazgısıyladır. Mutlaka bir kitap, bir yasa, bir yazgı olarak vardır ortada. Yani rastgele, herkes kendi bildiğine değildir bu hayat. İnne dalike alallahi yesir, üstelik bu Allah'a çok kolay diyen veya ben öyle anladım, Allah elbette en iyisini bilir. Böyle ayete göre de, bu ayete göre de ömürden noksanlaşma varmış. Ömür noksanlaşırsa, azalırsa artar da diyoruz ve aleyhissalatü vesselama kulak veriyoruz. Abdesti eksiksiz ve tas tamam alalım ki ömrümüz uzasın diyoruz. Abdest, tas tamam almak. Elinizi yıkayacaksınız ama isterseniz ondan önce tas tamam alacağınız bir abdest adına suyu yıkamaya başlayın. Vesvese başladı. Yani acaba bu su temiz mi değil mi diye. Bak işaretine, bir koku var mı? Yabancı bir cisim, bir madde. Sonra rengi değişmiş mi? Şekli biçimi değişmiş mi? Su su mu? Tamam mı? Tamam. Ya da senden başka 3-5 Müslüman ona su diyor mu? Öyleyse suyu yıkamaya kalkma. Tamam, tas tamam abdest alacaksın ama vesveseye düşmenin anlamı yok. Çünkü abdeste bilhassa gördüğümden dolayı aklıma geldi belki. 11 defa elini yıkamaya çalışıyor. Şöyle elini dik tutmaya, düz tutmaya, avucunu açıp ıslatmaya, sonra elinin tersinden suya tutup ıslatmaya çalışıyor. Enine boyuna bir güzel ıslattıktan sonra iyice, ama iyice yıkadıktan sonra yine elini yıkadığını zannetmiyor. Tekrar bir daha yıkamaya çalışıyor. Tabii bir vesvesedir, bir şeytan aldatmacasıdır. Hatta böyle olanlara, Allah korusun, Allah hiçbir Müslümana vermesin ama böyle olanlara, hayır, su seni gördüyse tamam, sen de suyu görmüşsen tamam diyecek kadar onu o işten uzak tutmak zorundayız. Evet, güzel abdest almak, elimiz yüzümüzle, başımız ayağımızla, kulaklarımız boynumuzla, dirseklerimiz parmaklarımızla, abdeste yıkanacak yerleri tam yıkayarak, yok efendim meshedilecekse tam meshederek, hepsini bir güzel peygambere benzetmek şeklinde yapalım. Hani öyle bir olay anlatılır. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz, aleyhissalatü vesselamın gönül sururu torunları, radıyallahu anhuma, bakmışlar bir adam abdest alıyor. Pek yalan yanlış olmuş abdesti adamı. Yani ne abdest desen demeye değmez, ne abdest değil desen gönlün el vermez. İşte öyle bir şey yapmış adam, benzetmiş biraz belki. İhtiyar bir adam, bunlar çocuk henüz, nasıl düzeltseler, ama firasetli çocuklar ya, yani dünyanın en güzel insanının, en eğitimcisinin, en bileninin insan olarak torunu durumundalar ya, Allah bir firaset vermiş ya, onlara kullanmışlar. Demişler amca, ikimizden acaba hangisi abdestini güzel alacak? Acaba yanında bir abdest alsak da mümkün mü, sen bir kontrol etsen, sen bizim hangimizin haklı olduğuna bir hakemlik yapsan demişler. Yani sen yanlış aldın, bak bize bak dememişler de, güzel bir anlatım tekniğiyle, bak demişler, biz bir abdest alalım, acaba hangimizinki güzel? Anneler babalar duysalar ya bunu, çocuklarından hangi davranışı istiyorlarsa kendileri başlasalar ya, çocukları nasıl olması gerekiyorsa kendileri yapsalar ya, nasıl hareket edilecekse, nasıl bir tavır ve davranış içine gidilecekse öylece yapsalar ya, çocukları da öylece öğrense ya onlardan inşallah. Büyükler küçüklere bu anlamda örnek olsa, ama bu örnekteki gibi küçükler büyüklere bu anlamda örnek olsalar ya, tatlı ve güzel söyleseler ya inşallah. Önce birisi, sonra kardeşi bir güzel abdest almışlar. Yani tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti gibi. Adam bir ona bakmış, bir diğerine bakmış, bir kendi abdestini düşünmüş. Demiş ki, çocuklar, ikinizinki de çok güzel, fevkalade, gerçekten çok güzel. Ama anladım ki benim abdestim güzel değilmiş. Öyle demiş ve artık yeniden güzel abdest almaya. Evet, ne dersiniz? Peki ya sizin abdestiniz güzel mi? Hazreti Hasan alsın mı yanınızda? Hazreti Hüseyin size göre abdest almaya yetkili birisi mi? Hadi onlardan dinleyin isterseniz. Ama siz kimden öğrenmiştiniz gerçekten? Yani Ebu Musel Eş'ari'den, Ebu Hureyre'den, Abdullah İbni Abbas'tan, Abdullah İbni Mesud'dan kimden öğrendiniz abdest almayı? Peygamberin abdestini kimden öğrendiğinizi şöyle bir düşünün bakalım. Eğer siz, yani mahallede bir hoca vardı, hoca mı değil mi bilmezdim ama ondan öğrenmiştim devam ediyorum mu diyorsunuz? Babanız 40 yaşına kadar abdest bilmez yaşarken size 45'inde bir şeyler öğrettiğinden kalma bir abdest mi alıyorsunuz? Ya da kimden abdest aldığınızı, kimden öğrendiğinize şöyle bir tekrar göz kulak olun, bir dinleyin bakalım. Acaba siz peygamberden, yani sünnetten mi öğrendiniz abdesti, yoksa bir başkasından, rahmetlik atanızdan mı? Aman anneniz pek saygındı, ondan mı öğrenmiştiniz? Neydi o, kimden öğrendiğinizi bir kere daha kontrol edin. İnanıyorum ki ancak aleyhissalatü vesselamın abdestine uygun abdest en güzel, tas tamam, eksiksiz ve noksansız abdesttir. Biz de öyle bir abdest alalım inşallah. O zaman ömrümüz uzun olacak. Bir iki pasaj sunalım mı peygamber abdestinden? Namaz için abdest alıyordu. Ama sadece 5 vakit değil, gece namazına da kalkıyordu. Uyandınız, yaptınız mı? Hatta diyordu ki aleyhissalatü vesselam, bir insan yatsı namazını kılmışsa bile, yatmışsa, şeytan onun üzerine 3 düğüm vurur. Eğer gece kalkar Allah'ı zikreder, mesela Bismillah derse, uyanınca 1 düğüm çözülür. Abdest alırsa 1 düğüm daha çözülür. Bir de namaz kılarsa 3. düğüm de çözülür diyordu. Ne dersiniz? Aylar yıllardır gece şeytanın düğümleriyle bağlı mı yatıyoruz? O zaman abdest almıyoruz. Tas tamam, eksiksiz bir abdest değil. Yani adamın biri bayramdan bayrama, bayramdan bayrama namaz kılarmış ya hani. O tam peygamberin abdesti gibi abdest alsa, yani bir seferinde 2 ay, bir seferinde 10 ay sürecek bir abdest almış oluyor değil mi? Bir de abdest ne görmüyor? Böyle tas tamam abdest olur mu? Öğlen alacaksınız, ikindi bir daha, akşam bir daha alacaksınız. Efendim bozulmamışsa, ben bir abdestle 2 namaz kılıyorum, caiz değil mi demeyin. Ne anlattığımı anladınız. Yani 5 vakit namaz için abdestli olmaya abdest alacaksınız. Sabah evden çıkarken abdestli olmaya abdest alacaksınız. Akşam yatağa girerken abdestli olmaya abdest alacaksınız. Çünkü zaman zaman belki Kur'an anlatıyoruz, belki Kur'an tanıtıyoruz diye, belki sünnetle beraberliğimiz birilerine göre biraz daha önde diye, Allah mahcup etmesin, pişman etmesin, birileri gelip dert yanıyorlar. Korkuyorum, korkutuluyorum, gece evime geliyorlar zannediyorum, gürültüler duyuyorum, gözümün önüne şekiller geliyor, ne yapacağımı şaşırıyorum, acaba ne yapmam gerekir diye çare arıyorlar. Beni yılan zannıyla denizde boğulurken bana sarılanlar oluyor. Onları nereye göndereceksiniz, yılan değilseniz? Allah'a ve Resulüne. Sabah mutlaka, her gün ama. Mesela bir gün şu, ertesi gün şu sureyi okusanız, öğlen mutlaka hiç değilse 5 sayfa mealiyle şu sureden başlayıp şu kadar okusanız, akşam ama kesinlikle şu sureden başlayıp şu kadar, günde 5'er sayfa hiç değilse şu kadar okusanız diye tarif ederken, ek bilgilerimiz de veya ek isteklerimiz de oluyor Müslümanlara. Diyoruz ki mümkünse, mümkün olduğunca abdestli olacaksınız. Yani nasıl diye soruyor karşıdaki, heyecanla, bir kurtuluş ümidiyle. Hep abdest, yani abdestsiz ayağını yere basmamak şeklinde bir abdest değil. O bazen insanı vesveseye sevk ediveriyor. Çünkü acaba mı, abdestin bozuldu mu, bir adım attın mı, 2 adım geçtin mi? Öyle değil. O ayrı bir konu. Ama mümkün olduğunca abdestten kastım, yani diyorum, sabah kalktın mı, abdest aldın mı, namazını kıldın mı, yeniden yatma ihtiyacı hissettin mi, yat afiyet olsun. Sonra kaçta kalktın? İşte 1 saat, 2 saat sonra. Kalkınca yine abdest al. Mutfağa mı girecektin? Abdestli ol. Girerken bozuldu, dönme geriye. İşini bitirdin mi mutfakta? Bitti, oturacaksın. Bak düşün, abdestin yoksa abdest al da otur. Komşuna mı gidecektin? Abdest al da çık. Dış kapıya daha varmadan bozuldu abdestin, dönme geriye. Git, otur, gel. Eve girerken düşün, abdestin yoksa abdest al da otur şeklinde. Öyle bir abdest tarifi. Ama Bir de yatacağında mutlaka, yatmadan önce mutlaka abdest almak konusu. Yani mutlakadan kastımız değilse insanlar dinden imandan çıkar filan değil elbette ama evet ve uyumadan önce muhakkak abdest al. Öyle diyor çünkü Peygamberimiz. Uyumadan önce Enes Hazretlerine öyle diyor, muhakkak abdest al. Evet, o zaman tertemiz olurmuş insanlar. Ölümüne giderken temiz gitmek gerekirmiş. Biz de öyle yapalım diyelim inşallah. Peygamberin abdestine benzer bir abdest inşallah. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Ailene selam ver ki evinin bereketi artsın. Ailene. Evinde kim varsa. Çocuksun anne babana, kardeşlerine. Kardeşsin kardeşine, anne babana. Annesin kocana, çoluk çocuğuna. Ama efendim sen evine gittin, ehline, kim varsa orada seni bekleyenlerine. Amcanla beraber kalıyorsunuz onlara, ama nenen var dedenle birlikte onlara. Kim varsa, kiminle birlikteysen onlara, eve gidince selam. İnsanlar bazen oturduğu yerde gider gelir eve, bir şeyler sorar ve dönerler. Yeni oldu bunlar, yani biraz da modernist hayatın gereği gibi. Yani oturduğu yerde, masa başında, hatta kaldırımda yürürken eve bir gidip gelmesi gerekiyorsa, bir şeyler soracaksa hanımına ya da annesine ya da kardeşine, yürürken, araba kullanırken, hatta masasının başında, iş yerinde, kilometrelerce ötede, binlerce kilometre ötedeyken bazen insanlar evine gidiveriyorlar. Bir eve giriveriyorlar bazen. Yani telefondan söz ediyorum, anladınız herhalde. İşte öylece gittiğiniz eve de selam veresiniz. Maalesef nedense insanlar selam verme işinde biraz yaya davranıyorlar. Sanki ihtiyaçları yokmuş gibi. Biniyorum asansör kabinine. Hemen arkamdan birisi heyecanla giriyor. Selamsız, sabahsız, yan yan dik dik bakıyorum, anlamıyor. Ya da garipsiyor belki, niye bakıyor bu adam diye. Diyorum ki hayrola, beni mi Müslüman görmedin, senden bir şey var. Yok amca, hayrola diyor, nereden çıktı? Aa diyorum ki, bana selam vermedin de ne bileyim. Allah sana cennet versin. Duasını edecektin, bu benim hakkımdı, bunu benden gizleyemezsin, saklayamazsın, bu hakkımı elimden alamazsın diyorum. Hatta uygunsa ceza veriyordum bile, sana ceza veriyorum, 10 günde bir meal oku bakalım diyordum. Ceza, karşılık. Ne dersiniz? Nasıl olur bu selam işleri? Kim ne zaman kime selam vereceğini nasıl ayarlayacak dersiniz? Henüz daha insanlar bu konuyu ayarlayamadan ölüp gidecekler diye korkuyorum. Ama selamsız olur mu? İnsanlar selam vermeden Müslümanca yaşamanın altyapısını oluşturabilirler mi? Yani karşıdakine Allah sana cennet versin, Allah'ın selam ve selametinde olasın, Allah seni cehennemden selamette kılsın, Allah sana darusselam denilen cenneti lütfetsin anlamına selam vermeyecek mi insanlar? Verecekler tabii. Ailene selam ver ki evinin bereketi artsın. Ailemize selam verecekmişiz. Ne zaman? Eve varınca. Ne zaman? Evle irtibat kurunca. Ama yani o benim eşim, ona da mı selam vereceğim? Yan odaya gitmiştin, mutfağa geçmiştin, tekrar dönmüştün, o salondaydı hala. Sen yine bir girdin selam, bir çıktın selam, öyle mi? Ne zarar edersin? İstemez misin? Hangisinin kabul edileceğini, hangisinin Allah'ın evet damgasıyla senin adına ona lütufta bulunacağını bilemezsin ki. Sen selam ver iyisi. Ne kadar verebilirsen o kadar selam ver. Karşıdakine güzel dileklerini ilet ki Allah adına o da selamette kalsın. Allah hayrını versin. Evet, ailene selam ver ki evinin bereketi artsın. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, bir adam evine gelince hanımı onu kapıda karşılasa, o ona rahmet, o ona şefkat nazarıyla, o ona sevgiyle, o ona güzellikle baksa, Allah da onlara rahmet ve şefkat nazarıyla bakar. Düşünün, bir eve Allah, bir evdekilere Allah şefkatle, rahmetle, merhametle bakarsa, o evde ne olur? Sadece bereket olur elbette. Bereketten başka ne ola ki? Yani onlar birbirine güzel baktılar diye, sevgiyle baktılar diye, birbirini sevdiler diye, bu ortaya çıktı diye. Hatta diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir de ellerini uzatırlar da musafaha ederler, tokalaşırlarsa günahlar parmakların arasından dökülüverir oraya. Şöyle az kapının dışında mı yapsınlar, günah dışarıya mı dökülsün, içeriye girmesin mi tekrar, bir daha günaha girmesinler mi o konuda? Girmesinler tabi. Yani sevsinler birbirlerine eşler, saygı duysunlar birbirlerine, birbirlerinin cennetini istesinler, birbirlerinin hayrını istesinler ve o zaman bilsinler ki evlerinde bereket olacaktır. Allah bereket lütfedecektir onlara. Varacaksınız, selam vermeden bir garip oluyor aslında, ya biz alışınca ya onlar alışmadığı için. Zile basıyor adam, biz de yanındayız. Ya içeriden bir ses veya bir mekanik ses, kim o diye soruyor. Aç kapıyı, ben geldim diye sert bir ifade. Yani sanki o gelince kapı açılmayacak. Senin geldiğin bilinince insanlar köşe bucak kaçacaklar. Ya da ne olur ne olmaz hazır olmayacaklar, öyle mi? Hiç de öyle değil aslında. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, öğrendiğim kadarıyla sünnetten, bir adam bir kapıya gidince kapıyı çalacak, vuracak kapıya veya zile basacak. Yani bir çeşit geldiğini haber edecek içeriye. İçeridekiler soracak, kim o diye. Dışarıdaki önce selam verecek. Selamun aleyküm. Ama içerideki kadın, ben bir kadına mı selam vereceğim demeyecek. Ama bir erkek soruyor, yani benim sesim, kendim. Yani selam vereceksin işte. Kötü bir şey demeyeceksin zaten. Sonra kendini söyleyeceksin. Kimsin, nesin, necisin, adın sanın nedir, onu söyleyeceksin. Sonra da neden geldiğini, orada ne işin olduğunu, yani ne aradığını söyleyeceksin. Kimi aradığını, ne için orada olduğunu söyleyeceksin. İçeridekiler buna karşı tavırları ne olursa saygı duyacaksın. Açabilirler, buyur edebilirler, aman diyebilirler, hoş geldin edebilirler ya da müsait değiliz, dön geriye diyebilirler. O zaman da rahatlıkla Allah'a dua edecek, hem kendin adına hem onlar adına rahmet, merhamet dileyeceksin ve dönüvereceksin. Çünkü Allah kitabında öyle bir izin vermiş ev sahibine. Vakilerci'u ferci'u diyordu ayet. Yani dönün denilirse dönüverin de üstelik denildiğine göre ayette dönüvereceksiniz. Öyle gerektiğinden dolayı. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimizin Enes'e nasihatleri. Ümmetimden karşılaştığın kimseye selam ver ki Allah adına sevap beklentisi içinde olduğun iyiliklerin çoğalsın. Evet, hasenatımız çoğalsın. Kime selam vereceğiz? Karşılaştığımız ümmetten herhangi birine ve diğerlerine. Ümmetten karşılaştığımıza selam verecekmişiz. Yani Müslüman olanlara. Peki Müslüman olmayanlarla aynı toplumda yaşıyorsak ne yapacağız? Onlara selam? İslam'ın selamını vermeyeceğiz tabii. Yani Müslümana diyeceğimiz Allah sana cennet versin sözünü onlara demeyeceğiz. Karşılaştınız. Adam Hristiyan. Ya da Yahudi. Veya Şintoist. Ya da Budist. Ya da ateist. Hiçbir dine inanmadığını söylüyor. Onu görünce böyle, hani yeryüzünde en büyük düşmanınızı görmüş gibi mi? Karşılaşmasaydım der gibi mi? İyi ama komşunuz sizinle aynı ortamı paylaşıyor. İyi ama komşunuz, yani aynı kader adına berabersiniz. Yani İslam dini komşunuz olarak ona iyilik etmenizi emrediyordu zaten. Evet, ona selamun aleyküm şeklinde bir selam vermeniz gerekmiyor ama siz ona bir güzel dilekte bulunabilirsiniz. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı döneminde, hani İstanbul ve benzeri illerde nice Hristiyanlarla aynı toplum hayatı yaşayan Müslümanlar varmış ya, işte Müslümanlar onlara selam veremediklerinden dolayı iyi günler, iyi geceler, iyi bugünler, iyi yarınlar derlermiş. O Hristiyanlar da Müslümanlara kendilerince selam vermek adına Müslümanların selamını kullanmak yerine, çünkü onlar aleyküm selam demeyecekler bunun karşılığında, hayırlı geceler, hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı tatiller, hayırlı gece, hayırlı gündüzler gibi öyle tabirlerde bulunurlarmış. Şimdi de insanlar sanki birbirlerine o döneme ait bu iyi dilek sözlerini intikal ettirmeye, selamın yerine bunu yaymaya çalışıyorlarsa, benim onlara diyeceğim şu anda bir şey yok. Ama aleyhissalatü vesselamın Enes'e dediğini okuyorum. Ümmetimden karşılaştığın kimseye selam ver ki Allah adına sevap beklentisi içinde olduğun iyiliklerin çoğalsın. Evet, iyiliklerimiz, hasenatımız. Çünkü aleyhissalatü vesselam en çok okuduğu dualardan biri olarak öğreniyoruz. Biz de yapalım. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene. Kur'an'ın öğütlediği dua modellerinden biridir bu elbette. Dünyada hasene, ahirette hasene istiyorduk ya Allah'tan. Hasenemizin, hasenatımızın çoğalması için de selamı yaygınlaştırmamız gerekiyormuş. Çok selam vermemiz gerekiyormuş. Bundan sonra karşımıza gelenlere, arkasından yettiklerimize veya beraber olduklarımızla ayrıldığımızdan sonra buluştuğumuzda gücümüz yettiğince selam vermeye devam edeceğiz inşallah. Devam ediyoruz. Uyumadan önce muhakkak abdest al, temizlen. Uyumadan önce. Yani kesinlikle uyumadan önce sen tertemiz olarak, abdest almış olarak yaşayacaksın. Uykuya, yani ölüme abdestli gideceksin. Hani abdestle ilgili aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir tarifi vardı. Herhalde hatırlarsınız. Sanki silahtı değil mi abdest? Silahlanmak da abdest almak. Öyleyse uyku gibi bir ölüme gidişte, sen bir başka aleme geçişte, sen o alemde sana yarayacak, yani şeytanın dalgalarına kapılmaman için, şeytanın numaralarına, ayak kaydırmalarına kapılmaman, düşmemen için Allah'ın lütfu, peygamberin önerisiyle abdest alacaksın uykuya giderken. Öylece ölürsen ne âlâ, çünkü şayet böyle ölürsen şehitçe ölürsün. Ne kadar güzel değil mi? Abdest alıyorsunuz, uykuya gidiyorsunuz, öylece ölürseniz. Ama yani ya Rabbi, sen ne zaman öleceğimi söylesen bir bana, ben de ondan şöyle 2-3-5 gün önce, hatta uykusuzluktan ölürmüşçesine bitsem, sonra uykuya bir dalsam ki, o uykudan önce bir abdest alsam ki, böylece şehit oluversem ya Rabbi mi diyoruz acaba? Biz böyle kolay şeyleri pek seviyoruz galiba. Biz kendimize göre yaşasak, ömrün sonunda bir değişiversek, bir sihirli değnek dokunuverse, her şeyimiz bitiverse, ne anlayacaksak anlasak, ne yapacaksak yapıversek, ama uzun uzadıya olmasa, bir kere de yapıp halledip bitiriversek, biz böyle şeyleri çok seviyoruz galiba. Yani her gün abdest alarak uyusak çok mu zor? İyi ama belki de diyeceksin, yani öyle mi der gibisin? Yok, ben Müslüman kardeşlerimin öyle demelerine tahammül etmek istemiyorum. Yani ben yatsı namazını kılarım eğer abdest almış olsam yatacağımda, ama ben yatsıyı kılmıyorum ki, öyle mi diyorsunuz? Ama ne desem size? Allah kolaylıklar versin, Allah bereketler versin. Yani sen yine de yatsıyı kılmadan mı yatıyorsun? Gel abdest al da yat. Efendim sen abdest alınca yatsıyı kılacakmışsın. E zararın olmaz. O zaman yatsıyı kıl da yat. Zarar etmezsin, kılıver ne olur yani. Şimdi iş mi seninki? Bir abdest almak senin evin planın adına düşününce hiç de zor olmadığına göre, dışta kar gibi, buz gibi ya da yangın gibi, su gibi bir şeylerle imtihan olacak durumda değil bugün insanları. Hemen hemen her yerde abdeste imkan var bir şehir hayatında. Su bulma derdi yok. Ya da dertliysen, su bulamıyorsan teyemmümle abdest alıver, bir teyemmüm abdest alıver, ne fark eder? Asıl senin zorlandığın abdest değil de, yani şöyle yüzünü yıkayacaksın, güzel tabi, sabahtan bu yana ayakların neredeyse pişmiş, haşadı çıkmış, perişan olmuş, onları şöyle ayakkabıların içinde hapsetmişsin, yazık etmişsin ayaklarına değil mi? Çıkardığın çoraplarını, eline bile alamadığın çoraplarını bir yerlere atmaya çalışırken aklına geldi, yani yatağa öyle girilmez biliyorsun, hadi bir abdest. Yo, öyle değil, sen ayağını yıkayacaksın, tamam, ayağını ellerinle yıkamıyor musun? Ama şöyle ellerinde kollarına kadar yıkasan ya, ne kaldı geriye? Bir yüzünü yıkamak kaldı değil mi? Yani yüzünün de tozunu toprağını almak için değil ama, ya Rabbi ben abdest almak istiyorum, sen bana yardım et. Bu yaptığım işleri bir hiç olmazsa abdest kastıyla yapayım, yani ibadet aşkına yapayım ki sen bana yardım et deyivermek çok mu zor? Allah kolaylıklar versin. Öyleyse sizin duaya, ama hepimizin duaya ihtiyacı var. Öyleyse Müslüman kardeşlerimiz, her birimiz birbirimize yardımcı olalım. Allah'a kullukta Allah bize yardımını esirgemesin. Kolayca yapalım, kolaylıkla yapalım, bıkmayalım, sıkılmayalım ve uyumadan önce mutlaka abdest alalım, temizlenelim. Şayet böyle ölürsek şehitçe öleceğimizi unutmayalım. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, ümmetimden pek çoğu şehit olarak haşrolunacak. Şaşırıyor sahabe, bu nasıl olur gibi. Evet, bizzat hakiki şehit olarak savaş alanlarında şehit olanlar az olacak belki, ama yatağında da ölse şehit olanlar olacak. İşte abdestli ölenler gibi, şehadeti isteye isteye yatağında ölenler gibi, her ne kadar savaşta şehit olmasa da şehit olmayı istediğinden dolayı yatağında şehit olmayı gerçekleştirenler gibi nice ümmetin şehitleri olacaktır. Allah lütfuyla muamelede bulunsun. Kuşluk namazını da kıl. Çünkü bu senden önce yaşamış olan, Allah'a yürekten bağlı olanların namazıdır. Onlara evvabin diyoruz. Evvabin çoğul bir kelime aslında. Evvab olanlar demek. Evvabinler dersek çoğulun çoğulu, ama öyle kullanılıyor işte. Yani Allah'a yürekten bağlı, Allah'ın huzurunda el pençe divan, gönlünü bağlamış Allah'a, her şeyini Allah'a adamış dayamış, o ne dediyse onu memnun etmeye bütün hayatını vakfetmiş, ona odaklanmış bir insan olarak böyle Müslümanlar kuşluk namazı kılarlarmış. Zor mu? Yani insan Neyi hedeflediyse o kolay olacaktır biliyorsunuz. Sabah kalktınız, namaz kıldınız, yatmadınız mı? Evet, kuşluk vakti denilen vakte kadar yatmadınız, ne güzel. Yatacak mısınız? Henüz abdestiniz bozulmadıysa o abdeste. Bozulduysa o kadar zor değil. Hadi bir abdest daha alın. Serinlersiniz veya gözünüz açılır. Ama uykunuzun açılmasından mı korkuyorsunuz? Korkmayın. Uyku sen istedikten sonra gelir sana. Gelmezse zaten o kadar ihtiyacın yokmuş demektir. Hadi iki rekat bir namaz kıl. En az hiç olmazsa. Ama yetmedi mi? Daldın mı? Şöyle namazda ne dediklerini düşünecektin. Piyasaya mı gittin? Yani çantanı karıştırdın, planlı projesini gündeme getirdin, gözünün önüne neler mi geldi? Hadi bir iki daha kılıver, yeter istersen, istersen bir iki daha kıl. İşte böylece bir kuşluk namazı olsun. Yani sabah namazından sonra, hani namaz kılınmaz bir vakit var ya 45 dakika 50 dakika kadar. Ondan sonra bir iki rekat veya 4 rekat veya 6 rekat biraz namaz kılıver bakalım. Yani işte o zaman daha önce yaşamış, yani peygamberimizden önce, peygamberimizden bugüne yaşamış evvabin denilen yürekten Allah'a bağlı nice Müslümanlar, insanlar var ya, onların devam ede geldikleri namazdır. Sen de onların safında yer alırsın. Yarın onlarla birlik haşrolur, onlarla beraber grup oluşturursun ve onların gittiği yere, yani cennete sen de gidersin. Evet, kuşluk namazını da kıl, çünkü bu senden önce yaşamış olan Allah'a yürekten bağlı, yani evvabin olanların namazıdır. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam, gece ve gündüz namazlarına devam et ki hafaza melekleri, yani koruyucu melekler seni korusun. Bizi koruyan melekler var. Hatta 70 bin kadar melek bizi koruyor diyor aleyhissalatü vesselam. Bir an gaflet ederlerseymiş cinler bizi paramparça ederlermiş beyanından öğreniyoruz ki melekler bizi gerçekten iyi koruyorlar. Cinlerin hiçbiri fırsat bulamıyorlar. Eğer biz meleklere siz hele bir gidin cinlerle işim var lütfen onlar benim dostum demezsek, öyle dersek onlar ne yapacakları biliyorlar zaten. Eğlence yapıyorlar bizi, oyun oynuyorlar bizimle. Hatta böyle birini buldular mı haber ediyorlarmış. Bir kitapta okumuştum, şimdi hangi kitap hatırlamıyorum. Eğer böyle dalga geçecekleri, eğlence yapacakları birini bulurlarsa hemen haber gönderiyorlarmış. Gelin burada bir oyuncak bulduk diye. Artık burnuna mı üflüyorlar, gözüne mi görünüyorlar, kulaklarına mı duyuruyorlar, ne yaptıkları belli olmuyor. Bazen kalbini dürtüp acı veriyorlar, bazen güldürüyorlar, bazen ağlatıyorlar. Allah bizi kendisine kul etsin, şeytanların oyuncağı etmesin, Allah korusun.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Gece ve gündüz namazlarına devam et ki öyleyse gece namazı var, gündüz namazı var, buna devam edeceğiz. Öğlen ve ikindi namazının gündüz namazı olduğunu biliyoruz. Sabah, akşam ve yatsı namazlarının gece namazı olduğunu biliyoruz. Peki bu namazlardan başka namaz var mı ki? Az önce kuşluk namazına duymuştuk, demek gündüz bir namaz daha var, kuşluk namazı. Gece başka namaz var mı? Mesela akşam namazından sonra da öğle namaz kılınır mı ki? Bir deneyin. Becerebilecek misiniz? Kılmanız gerekir. Vardı sünnette, öyle hatırlayın galiba. Bir de teheccüd denilen bir namaz var mı? Hani gecenin son üçte birinde kalkacaksınız, namaz kılacaksınız. Yatsı namazından ayrı bir namaz bu. Peki vitir namazı? Ha, o gece kılacağınız, sabah namazından önceye kadar kılacağınız namazların sonuncusu olacak. Ne kadar kılarsanız bir rekat daha ekleyecek ve tekleyeceksiniz. Tekleme olarak, yani tek kılarak onu tekleyecek bir vitir haline getireceksiniz. İşte böyle bir namaz da var elbette. O zaman melekler bizi koruyacaklarmış. Eğer ihtiyacınız varsa, yani meleklerin koruma görevlisi olarak bizim etrafımızda pervane gibi çepeçevre kuşatıldığımız bir ortamda yaşamak istiyorsak, gece ve gündüz namazlarına devam edecek, dikkat edecekmişiz. Gece namaz mı? Uykunuz kaçtı, probleminiz çok büyük, ne yapacağınız şaşırdınız, namaz kılın. Gündüz namazı mı? Problem o kadar büyük ki ne yapacağınız şaşırdınız, namaz kılın. Ama sevincinizden, sevinçli bir haberden coştunuz, şımarmayın, namaz kılın. O haberi size ulaştırandan dolayı hamd edin Allah'a ve namaz kılın. İşte gece ve gündüz namazlarına devam edin. Dahası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes'e buradaki sözünün sonunda bir konu daha öneriyor. Diyor ki, büyüklere saygılı, küçüklere merhametli ol ki yarın ahirette benimle buluşasın. Büyüklere saygı, küçüklere merhamet. Peki büyüklere saygıyı, küçüklere merhameti Allah ve Resulünden öğrenmesek de bizim toplum bu işi tam kıvamında ayarlamış. Onları

hakikatı elbette İslam'dan öğrenmeliyiz. Ama küçüklere merhameti zaten İslam öğretmezse insanlar kendi kendilerine neyi nasıl merhametli yaptıklarını nereden bilebilecekler? Ne dersiniz? Mesela küçüklere merhametli olmanın ben değişik örneklerini biliyorum. Mesela öyle anne babalar var ki çocuklarının bir dediklerini iki etmezler. Neden öyle? Çok severler de ondan, merhamet nedeniyle. Vay zalimdir diyesim geliyor. Mesela öyle dedeler, neneler bilirim, torunlarını öyle şımartırlar ki hatta canı sıkılınca veya babası ya da annesi karışınca vuruver yavrum. Annen mi sövüver, baban mı bir söv de görsün, karışmasın sana, ben varken, deden varken korkma sen yavrum diyen dedeler, neneler biliyorum. Vay zalim diyesim geliyor. Yani bunlar merhamet mi sanki, yoksa zulmün ta kendisi mi düşünmüyor insanlar? Her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor, her nereye sevk ederse orada bulunuyor. Yani evin küçük tanrısı ama büyütülen tanrısı, her konuda emir etme yetkisine o sahip. Ne anne belli, ne baba belli, ne büyük belli, ne küçük belli. O ne derse o olacak şeklinde bir merhametten söz ediliyor sanki. Bu nasıl merhamet, Allah korusun. Hatta mesela başka çeşitlerini de görüyorsunuz. Sadece küçüklere değil ama herkes kendisinden küçüğüne. Yaşı 17 olmuş kızının anne sabah namazına uyandırmaya kıyamıyor. Merhametten titriyor sanki. Yavrum diyor, aman diyor, çok küçücük diyor. Henüz daha yaşı küçük, alışır inşallah. Daha yaşı küçük, sonra kılar inşallah diyor. Bu nasıl dua? Bu nasıl merhamet, bu nasıl yaklaşma, bu nasıl beraberlik? Evet, küçüğe merhamet, büyüğe saygıyı İslam'dan öğrenmek şartıyla. Eğer ki büyüklere saygılı, küçüklere merhametli olursak yarın aleyhissalatü vesselamla buluşacakmışız. Yani onunla ancak cennete gidenler buluşursa biz de öylece cennete gidecekmişiz. Büyüğe saygı, yanlışına tahammül etmek mi? Saygı onu gerektiriyorsa evet. Tahammül etmemek mi? Ama güzelce anlatmak, saygılı olarak. Yani küçüklere merhamet, onların edepsizliğine göz yummak mı? Asla. Ama edeplendirmek için merhametli davranmak mı? İşte inşallah öylesi. Yani insanlar büyüklerin cennete gitmesi için, küçüklerin cennete gitmesi için, büyüklerin cehennemden kurtulması için, küçüklerin cehennemden kurtulması için ne yapmaları gerektiğini Allah'a ve Resulüne sorarlar. Öylece davranırlarsa büyüklere saygılı, küçüklere merhametli olurlar ki yarın ahirette benimle buluşasın diyordu Hazreti Enes'e aleyhissalatü vesselam. Öyleyse biz de öyle yaparsak aleyhissalatü vesselamla buluşacağımız, cennette beraber olacağımız bir gerçek. Allah hayrımızı versin. Hadisi tekrar okuyorum. Ey Enes, abdesti eksiksiz tas tamam al ki ömrün uzasın. Ailene selam ver ki evinin bereketi artsın. Ümmetimden karşılaştığın kimseye selam ver ki Allah adına sevap beklentisi içinde olduğun iyiliklerin çoğalsın. Ve uyumadan önce muhakkak abdest al, temizlen. Şayet böyle ölürsen şehitçe ölürsün. Kuşluk namazını da kıl. Çünkü bu senden önce yaşamış olan Allah'a yürekten bağlı, yani evvabin olanların namazıdır. Gece ve gündüz namazlarına devam et ki hafaza melekleri, yani koruyucu melekler seni korusun. Büyüklere saygılı, küçüklere de merhametli ol ki yarın ahirette benimle buluşasın. 53. hadis böyleydi. 54. Esra'u du'ai icabeten da'vetu gâibin li gâib. Kabulü en hızlı, yani en çabuk karşılık verilen dua, insanların birbirlerinin arkasından gıyaben yaptıkları duadır. Allahu Ekber. Amin ya Rabbel Alem. Ya Rabbi, peygamberim böyle söylediği için bu bana bir görev kabul ediyorum. Ya Rabbi, şu anda hiçbir Müslümanın bulunduğu yerde değilim. Yani dört duvar arasında sadece ben varım. Ben o Müslüman kardeşlerim adına sana dua ediyorum. Razı olacağın bir hayatta istihdam et. Sonu cennet olan bir hayat lütfet. Ve bu hayatta kolaylıklar ihsan et. Kendinden başkasına muhtaç etme. Cenneti bize kolaylaştır. Kalbimize iman, İslam ve ihsan doldur. Peygamberini tanımak ve ona benzemek konusunda yardımlarını esirgeme. İslam'ın izzet ve şerefine nail eyle. Müslümanca bir hayatı bize kolaylaştır ve sevdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, senden neler istediyse onları bize lütfet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz,

0: sana nelerden sığındıysa onlardan da bizi koru. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahseme İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahseme İplik 0544 283 0202.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişi.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle, bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel efendim. 103.2

0: yokun varlığını kabul edebilen, fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an ayetlerinin ve surelerinin iniş sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsir dersimizin bugün Fatır suresinin 10. ayet-i kerimesine geldik. O ayet-i kerimeyle dersimize devam edeceğiz. Aziz olan Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ında Aziz ismi çokça tekrarlanmaktadır. Ve huvel azizül hakim der. Esma-ül Hüsna'sından El Aziz ismi vardır Allah Celle Celaluhu. Her şeyden yüce ve her şeye galip gelen, üstün gelen, güç ve kuvvet sahibi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Bütün şan, şeref, kemal ondadır. Bütün yükseklikler ondadır. Manasına gelen El Aziz ismi. Hepimizin ilim sahibi olma isteğimiz vardır. Ama bütün öğrendiğimiz ilimler bir ismi de El Alim olan Allah Celle Celaluhu'nun tabiata bırakıverdiklerini toplamaktan ibarettir. Yani gökyüzüyle ilgili bilgi sahibi olan bir profesörümüz Allah Celle Celaluhu'nun gökyüzünde yarattıklarını araştırmakta. Deniz bilgini denizlerle ilgili, dağları, madenler, sular ve diğer her konuda ilim sahibi olanlar Allah Celle Celaluhu'nun yarattıklarının keşfiyle uğraşmaktadırlar. Ve onun yarattıklarından edindikleri bilgi oranında alim olmaktadırlar ve El Alim isminden kendilerine tecelli etmesi için Rabbimin yarattıklarıyla meşgul olmaktadırlar. Rabbimin indirdiği Kur'an ayetleriyle de meşgul olmak bir ilim sahibi olunuyorsa ki olunuyor, o da yine El Alim olan, El Kelim olan Allah Celle Celaluhu'nun kelamından edindiğimiz bilgilerdir. Bu dünyada izzetli bir hayat yaşamak istiyoruz. İffetli bir hayat yaşamak istiyoruz. Şanımız, şerefimiz zedelenmesin istiyoruz. İşte Allah Celle Celaluhu ona da bir yol gösteriyor Kur'an-ı Kerim'inde ve Fatır suresinde. Men kâne yuridul izzete. Manayı anlar gibisiniz. Men kâne yuridul izzete. Kim izzeti istiyorsa, izzetli olmak istiyorsa, felillâhil izzetü cemiyâ. Bütün izzet Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyor Rabbimiz. Yani izzeti Allah'ta arayınız. Allah'ın yarattıklarında aramayınız diyor Rabbimiz. Nisa suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu hem Müslümanları idare eden hem de kafirleri idare eden kafirlerden bahseder. Aslında inanmamış ama inanmış görünüyor. Hatta Kur'an'daki tarifine göre adamların cisimlerine baktığında, konuşmalarını dinlediğinde senin de hoşuna gider diyor. Öyle bir namaz kılıçları var ki rükûsu, secdesi bizden daha iyi. Öyle bir konuşmaları var ki Müslümanların namazını az görüp öyle mi biz şunları şunları da yapıyoruz diyerekten takva gösterilerinde de bulunurlar. Ama aslında hakikatte yapmazlar. İnsanların gördüğü yerde yaparlar, görmedikleri yerde yapmazlar. Hani Maun suresinde yani Eraeytellezî suresinde yuraûnennâs. İnsanlara gösteriş için namazlarını kılarlar. gösteriş için hayır hasenat yaparlar. İnsanların görmediği yerlerde hiçbir iyilikte bulunmazlar. O münafıkları tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminleri bıraktılar, kafirleri kendilerine yönetici, dost edindiler. Rabbim gerekçesini de anlatıyor. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ Kafirlerin yanında izzet, şeref mi arıyorlar onlar? فَاِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِيعًا İzzetin tamamı Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyor Rabbimiz. Münafıkun suresinde de bir sefer esnasında Medine'nin müşrikleri, münafıkları şöyle diyorlar. لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلُ Hele Medine'ye bir varalım. Aziz olanlar, zelil olanları oradan çıkaracaktır. Yani biz Medine'nin yerlisi olarak bu Muhammed'i oradan çıkaracağız anlamına laflar ediyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'a aittir, Resulüne aittir ve de müminlere aittir. İzzet aslında Allah'a aittir. Çünkü bir başka ayet-i kerimede فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Bu ayet-i kerimede Resulüne aittir. Niye? O Resul yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu'ya bağlandığından dolayı. Müminlere de aittir. O Allah Celle Celaluhu'ya bağlanmada Peygamberi örnek kabul ettiklerinden dolayı İzzet müminlere de aittir diyor Allah Celle Celaluhu. Şeref olarak bu bize yeter. Hocam müminler, Müslümanlar dayak yiyorlar diye hatırımıza gelebilir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler nazil olduğu dönemlerdeydi. Taif'e İslam'ı anlatmak için gidiyor. Taif'in ileri gelen eşrafı bir araya gelmişler. Taif'in çocuklarını ve delilerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine salmışlar. Ve onlar Efendimiz'i ve yanındaki arkadaşını taşlamışlar. Efendimiz bir hurma bahçesine kadar geliyor ve orada Cebrail Aleyhisselam dilersen bu şehri Allah Celle Celaluhu bu izni veriyor. Bu şehrin altını üstüne getiririm diyor. Peygamber Efendimiz de Ya Rabbi onları ıslah et. Ya Rabbi o kavmime hidayet ver. Allahümme ihdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Bunlar ne yaptığını bilmiyorlar diyor da asıl benim anlatacağım Peygamber Efendimiz orada şöyle bir dua ediyor. Allahümme ileyke eşkü da'fe kuvveti ve qillete hileti. Ya Rabbi kuvvetimin zayıflığından ve çaresizliğimden sana durumumu arz ediyorum. Yani sen beni bırakmadın ama ben çaresiz kaldım. Ben çare üretemedim. Durumumu sana arz ediyorum ya Rabbi. Eğer sen bana kızmazsan ben bunların taşlamasına aldırmam ya Rabbi diyor. Eğer sen bana kızmazsan fe in tekun gazbane aleyye fe la ubali. Ben hiç bunların taşlamasına aldırmam ya Rabbi diyor. Bana seni gerek seni diyor ya Yunus işte ona çıkıyor. Hani Necip Fazıl Kısakürek'in de sana taş attılar. Sen gülümsedin. Dervişin bir gül attı inledin. Bağrımı delmeye taş yetmez dedin. Halden anlayanın bir gülü yeter. Bütün düşmanlar bir olsalar bağrımızı mızraklarla, misket bombalarıyla, seyreltilmiş uranyumlarla delik deşik etseler. Ama Rabbimin rızasının da bizim yanımızda olduğunu bilsek, hiçbir şeye aldırış etmememiz gerekmektedir. İleyhi yes'adül kelimut tayyibu vel amelus salihu yarfa'uhu vellezine yemkurune seyyiati lehum azabun şedidun ve mekru ulaike huve yebur. Güzel kelimeler Allah'a yükselir. Güzel kelimeler Allah'a yükselir. Kötü kelimeler yükselmez. O güzel kelimeleri de ameli salihle yükseltilir. Ameli salih onları yukarılara çıkarır. Yani sözün de eyleme geçmesine işaret var burada. En güzel sözleri söyleyebilirsiniz ama yapmadıktan sonra faydası yok. Hani ekmek, karnı aç bir adama, hadi ekmek de bakalım. Ekmek, ekmek, ekmek deseniz 70 bin defa da ekmek zikri çektirseniz karnı doymuyor. 70 bin defa ekmek dedirtmek yerine bir defa çeyrek ekmek vermek daha iyidir. Ağzımızdan çıkan kelimeler, kelimelerin en güzeli olacak. En güzel kelimeler Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim. Onların en özü de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yunus bunu, dört kitabın manası La ilahe illallah demiş de kendi kafasından atmamış. Bir ayet-i kerimenin Türkçe tercemesini yapmış Yunus Emre. Daha önce gönderilen bütün peygamberlere biz La ilahe ve ma erselna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi en la ilahe illa ene fa'budun. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere de La ilahe illa ene fa'budunu gönderdik diyor, vahyettik diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bu kelime, yani ayet-i kerimedeki yes'adül kelimut tayyibu, güzel sözler Allah'a yükselir derken Kur'an, kelime-i tevhid asıl ama onların doğrultusunda söylenmiş bütün güzel sözler de bunun içerisine girmektedir. Annenize, babanıza, eşinize, çocuklarınıza, çevrenize, hayvanlara bile, hayvanları geçin çiçeklere bile güzel kelimeler söyleyeceksiniz. Hani bir ara bir makale yayınlanmıştı. Çiçek bilimleriyle uğraşan bir ilim adamımız, iki tane çiçek, aynı toprak, aynı çiçek, aynı şartlar içerisinde ekiliyor. Birine her gün küfrediyorlar, birine de güzel sözler söylüyorlar. Güzel sözler söylenenin gelişmesi daha güzel olduğu ispatlanmış, yazılmış, çizilmiştir. Onun için bütün sözlerimiz güzel olacak. Ama bütün sözlerimizin güzel olabilmesi için biz ayarımızı Kur'an'la sağlayacağız. Ve Kur'an'ın da özü olan kelime-i tevhidi çokça söyleyeceğiz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı söyleyeceğiz. Ama onun da Rabbim katına yükselebilmesi için o güzel sözlerin içeriği, muhtevası amel olarak, eylem olarak bizim hayatımızda görülmesi gerekmektedir. Siz bunu yaparsanız tabii ki önümüze tuzaklar kurulacaktır. Engeller çıkarılacaktır. Her türlü planlar yapılacaktır. Onlar ne planı kurarlarsa kursunlar, hangi tür oyunu oynarlarsa oynasınlar, ne türden engel çıkarırlarsa çıkarsınlar. Mümin onları aşmasını bilmelidir. Rabbim diyor ki onlar her türlü tuzakları, kötü tuzakları kurarlar. O tuzak kuranlar için ahirette çok şiddetli bir azap vardır. Ve mekru ulaike huve yebur. Onların tuzakları, hileleri, planları ve programları ise darmadağın olacaktır, başarısız kalacaktır diyor Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimesinde. Ama hocam olmuyor. Hani Mehmet Akif Safahat'ında tevekkülü anlatırken Hristiyanlar İsa'yı Allah'ın oğludur dediler de gavur oldular diyor. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler de gavur oldular. Peki bizde öyle bir tevekkül anlayışı var ki diyor, onlarınkinden beter. Deryada gemiler mi yüzdürülecek? Allah vekil. Böyle bir inanç var bizde diyor. Hudutta vatan mı beklenecek? Allah vekil. Gitmeye ne gerek var? Allah korur. Evde çocuk mu bakılacak? Çocuğun gelişmesine Allah vekil. Onların rızkı mı temin edilecek? Rızka Allah vekil. Çarşıda, bağda, bahçede iş mi görülecek? Her şeye Allah vekil.

bu diyor. Rabbim diyor ki ve katiluhum yuazibhumullahu bi eydikum. O zalimler ordusuyla, o fitne fesat yuvalarıyla siz de harbediniz ki Allah sizin elinizle onlara azap etsin diyor. Sizin elinizle Allah onlara azap etsin diyor Allah Celle Celaluhu. Yoksa Allah dileseydi onları da kafir yapmaz, mümin yapıverirdi. Velev şâe le âmene men fil ardı cemî'a. Allah dilemiş olsaydı herkesi melekler gibi yaratıverirdi. O zaman imtihan olmaktan çıkar giderdi bu. Dünya imtihan dünyasıdır. İyiler ve kötüler olacak. Ama iyiler daha faal olacaklar. Kötüleri kontrol altında tutacaklar. Vücutumuzda olanlar gibi. Doktorlarımızın ifadesiyle vücutumuzda faydalı mikroplar da var, zararlı mikroplar da var. Doktorlarımız beni affetsinler, kullandığım kelimeler onların kullandığı kelimeler değil. Anladığımı ben naklediyorum. Vücutumuzda eğer zararlı mikroplar olmazsa faydalılar da uykuya dalarlarmış ve biz ayakta duramazmışız. Ama insanoğlu aldığı gıdalarla ve vücuduna yaptığı bakımla, banyosundan diş fırçalamasına kadar her türlü bakımıyla o iyi olanları hep kuvvetlendirirmiş, güçlendirirmiş. Ve onlar da hep aktif durumda olduklarından zararlı mikroplar vücutumuzu çökertemezlermiş. Eğer biz temizliğimize dikkat edemezsek, gıdamıza dikkat edemezsek, yani faydalı olanları güçlendiremezsek, bu sefer zararlı olanlar güçlenmeye başlarlar. Mikrop yiyerek onlar dışarıdan gelecek olan, bizim bakımsızlığımız nedeniyle dışarıdan gelecek olan mikroplar da onların gıdası. Onlar güçleniyor, bu sefer bizi yatağa düşürüveriyor. Aynen öyle. Dünyayı da bir vücut olarak alınız ve bu dünyada iyi insanlar ve kötülük yapan insanlar olduğunu düşününüz. Eğer insanlık ailesinin ruhuna tertemiz kelimeler verilir, tenlerine de helal gıdalar sunulacak olursa ve bütün çarşılar ve pazarlarda Tokyo'sundan Londra'sına kadar, Moskova'sından Güney Afrika'sına kadar bütün ülkelerin pazarlarında, serbest pazarlarında, borsalarında helal lokma yiyen insanlar aktif görev alacak olurlarsa, o zaman o zararlı mikroplarla geçinen mikroplar zayıf düşerler. Bunun için de Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu tabiat kanunlarına ve de Kur'an'ın kanunlarına uymamız gerekmektedir bizim. Uymadan eğer Allah Celle Celaluhu'ya yalvarmaya kalkarsak biz, hani evlenmeyen adamın ele gözlü çocuk isterim ya Rabbi, tarlaya tohum atmayan adamın 10 ton, 100 ton buğday isterim ya Rabbi diye dua etmesi gibi bir şey olur bu. Allah size nimetlerini sunmuş zaten. O göklerden ve yerden size nimetler sunmuş, onu hatırlayın diyordu geçen ayetlerde ya. Ama hocam vallahi bana bir şey vermemiş. Hani bir ara türkü de saldırardı piyasaya. Kar mı verdin, yar mı verdin, nar mı verdin, ne mi alacak benim felek gibi. Bunu söyleyen dili verdi, onu düzen aklı verdi, onu çalan aklı verdi Allah Celle Celaluhu. Bunu söyleyen bir adam kendi fiyatını gitsin organ mafyasının liderinde kendisine bir hesap çıkarttırsın bakalım bir. Bunu da satıcı olarak çıkarttırsın. Bir de alıcı duruma düşecek olursa onun 10 katı değil 100 katı para isteyeceklerdir. Aldığınız bir nefeslik havayı trilyonlarca liraya alamazsınız. Onun değerini anlamak için ağzınızı ve burnunuzu bir dakikalığına bir kapatınız. Allah Celle Celaluhu'nun nimeti her tarafa yaygınlaşmış şekilde önümüzde ve içimizde. Vallahu halakakum min turabin thumma min nutfetin thumma cealakum ezvacen ve ma tahmilu min unsa ve la tadau illa bi ilmihi ve ma yuammeru min muammerin ve la yunqasu min umrihi illa fi kitab
İnne zâlike alallâh.

0: ilahiyyesidir. Sizi topraktan yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Sonra nutfeden, meniden yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Yani Hazreti Adem'i topraktan ve şimdiki insanlık ailesini de spermeden yaratan, nutfeden yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Sonra sizi eşler kılan yine o Allah Celle Celaluh'tür. Ana rahmine neyi koymuşsa o Allah koyuyor, ne olduğunu da bilen yine o Allah Celle Celaluh'tür. Hocam ama insanlar müdahale ediyorlar. Onun kanununu koyan da Allah Celle Celaluh'tür. Hani suni dölleme dediğimiz şey yoktan bir şeyi yaratma değil. Allah Celle Celaluh'un insan tenine bırakmış olduğu şeyler alınıp çiftleştirilip ana rahmine yerleştirilmesinden ibaret. Ve bu da Allah'ın koyduğu şeylerin bulunup yürürlüğe koyulmuş halidir. Kim bir uzun ömür yaşıyorsa o Allah'ın bilgisi içerisinde yaşıyor. Kimin ömrü kısa ise yine o da Allah Celle Celaluhu'nun bilgisi içerisinde olmaktadır. Ve bunların hepsi de bir kitapta yazılıdır diyor. Ve bu da Allah için gayet kolaydır diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam Kur'an'ın ayetleri çok yakın bir zamanda yani yanlışları ortaya koyulacak veya aksi olaylar gerçekleşecek. Hayrola nedir o? İlim adamları insanlığın şimdi 125 yıl yaşayabileceğini hatta 150 yıl diyenler de var. Azınlıkta da olsa 175 yıl yaşatabileceğini söyleyenler var. Ama o söyleyenin kendisi ölmüş dedim. Bir. Sonra sizin ufkunuz 125 ile 150 ile 175 ile sınırlı kalmış. Biz Kur'an-ı Kerim okurken Nuh Aleyhisselam'ın ömrünün 950 yıl kavminin arasında kaldığına inanmaktayız. فَلَبِثَ ف۪ي قَوْمِه۪ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Kavmi arasında 950 yıl kaldı diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu başka türlü yorumlamasınlar. 950'ye başka mana vermesinler diye Rabbim binden 50 eksik kelimesiyle ifade etmiş. Doğrudan 950 yıl dememiş. Binden 50 eksik yıl kavminin arasında kaldı diyor Allah Celle Celaluhu. Biz buna iman ediyoruz. İlim onu da hedeflesin. 950 yıla çıkaracağım desin. Ömrü uzatır mı? Hayır. Bu şartlar oluştuğunda havanın şartları, suyun şartları, gıdanın şartları, efendim insanların stresi, rahatlığı ve her türlü sosyal şartları şöyle geliştiğinde böyle olacağı konusunda Rabbimin ezeli bilgisi vardır. Onun için ömür uzamaz ve kısalmaz. Sözümüz halen geçerlidir. 150 yıl yaşayanınki de uzamamıştır. Zaten onunkisi 150 olarak belirlenmişti Allah Celle Celaluhu tarafından. Dağıstan'dan Türkiye'ye zamanla iltica edip burada vatandaş olan insanlarımızdan biri anlattı bana. Hocam dedi, biz burada dünyaya geldik. Yaşımız 60-70'e geldi ama biz Türkiye'de dünyaya geldik. Dağıstan'dan gelmişiz. Babam ve dedem anlatırdı. Orada 120 yıl yaşayan çok insan varmış. Bizimkiler gelmişler buraya. Bursa'nın bir köyüne yerleşmişler. Bir köy edinmişler. Buraya geldikten sonra ise 100, 90, 80 diye aşağıya doğru gidiyor ömür diyor. Bunların ömrü kısaldı mı? Yok dedim. Kısalmadı. Allah Celle Celaluhu sizin dedenizin buraya iltica edeceğini, hicret edeceğini, göç yapacağını biliyordu. Türkiye şartlarında havası, suyu, kirliliği, suyunun kirliliği veya havasının kirliliği belli. Alacağı gıdaları da biliyor Allah Celle Celaluhu. Buranın ömrünü de öyle tayin etmişti ve o da oraya geldi. Eğer bu şartları biz eski haline dönüştürürsek, havamızı temiz, suyumuzu tertemiz, gıdalarımızı hormonsuz, tabii hale dönüştürebilirsek, ki ileride inşallah olur, o zaman tekrar yükselirse o insanların ömrü uzamamıştır. Allah Celle Celaluhu zaten onların ömrünü 90-100 diye tayin etmiştir. Onun için ecel gelince bir an ileri gitmez, bir an geriye de kalmaz ayeti kerimesi hiçbir zaman değişmeyecektir. İnsanlığın ömrü 250 yıla çıkartılabilirse, Nuh Aleyhisselam'ın ömrü gibi 950 yıla çıkartılsa bile ömür uzamamıştır. O adamın ömrü zaten 950 yıl diye belirlenmiştir. Onun için hani ölen cenazemizin üzerine serdiğimiz bir örtü vardır. Orada da ayet-i kerime yazılmış. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecel geldiği zaman bir saat ileri bir saat geri kalmaz. Bu saat şu bizim 60 dakika ile belirlenen dakika ve saatler değil, an demektir o. Bir an ileri bir an geriye kalmaz. Ne zaman geleceğini de biz bilemiyoruz. Onun için her an Rabbin huzuruna varacakmış gibi hazırlıklı olalım. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
2: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Güven Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
7: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
10: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا
11: رحمن. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
14: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lilhaq ve akdif fi kulubihimul khawfa min ve enza' min kulubihimul khawfa min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب أتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsaç, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
16: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Huzurun adresi evlerimizdir. İnsanoğlunun misafirhanesi olan yeryüzü coğrafyasında evlerden başlayan savaş ve şiddet meydanlara ve cephelere ulaştı. Dünyanın birçok bölgesinde fiili bir savaş durumu yaşanırken tamamında ise bir huzursuzluk ve şiddet hüküm sürüyor. Yaşanmakta olan ahlaktan yoksun bu şiddet ve savaşları durdurmanın tek yoluysa başladığı yerdeki yangını söndürmektir. Yani evlerimize barış ve huzuru hakim kıldığımızda dünyadaki barış ve huzurunda ilk ve en önemli adımını atmış olacağız. Allahu Teala Nahl suresi 80. ayette Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı. Ayeti kerimesinde Yüce Allah huzurun adresini evler yaptığını, huzur ve mutluluk arayanların evlerine bakmaları gerektiğini beyan etmektedir. Bir başka ayeti kerimede ise, ''Ey Adem, sen ve eşin sükunetle cennette oturun.'' Bakara 35. ayette buyurulmakta, ''Böylece Hazreti Adem ve eşinin mesken edeceği cennette de tıpkı dünyadaki meskenlerimiz olan evlerimiz gibi sükunetin varlığına dikkat çekilmektedir.'' O halde evlerimiz bahsinde ilk aklımıza gelmesi ve dikkat etmemiz gereken konu fiziki ve maddi şartlar değil, samimi niyetle işe başlamak olmalıdır. Bugün evlerimizi deprem ve yangın afetlerine karşı korumak için henüz temel atma aşamasından başlayarak pek çok önlem almakta, sigorta şirketlerine başvurmakta ve bu iki tehlikeye karşı tedbirlerimizi katiyen göz ardı etmemekteyiz. Peki bu afet ve tehlikeleri düşünmemizin yanında, şeytanın evimize girmesini önlemek için ne kadar gayret etmekteyiz? Manevi sigortası göz ardı edilmeyerek günahlara karşı sağlam bir şekilde korunmuş ve manevi düşmanların da girmeye güç yetiremeyeceği evler, hadislerde hısn yani sağlam kale olarak nitelendirilirken, günahların ve şeytanın kol gezdiği, ibadetlerin enerjisini taşımayan, Allah'ın razı olmadığı şeylerin yaşandığı evde, Kur'an-ı Kerim'de evlerin en çürüğü olan örümcek evine benzetilmiştir. Bakınız Ankebut 41. ayet. Ankebut yani örümcek evi olma tehlikesine karşı evlerimizi ve ailemizi korumak için düzenli aralıklarla maddi olarak ev temizliği yaptığımız gibi evlerimizi manevi kirlerden de arındırmalıyız. O halde ayet ve hadislerden aldığımız bu mesajlar ışığında evlerimizin ya melek girmeyen evler ya da şeytanın girmeye güç yetiremediği evler şeklinde iki kategoride ayrıldığını ve her evin bunlardan birine dahil olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda ifade etmiş olduğumuz ayetlerin ışığında evlerimizin manevi kimliğini kontrol edelim ve evlerimize İslami bir ev olma kimliğini kazandırmak için mücadele edelim. Bu mücadele için ilk yapmamız gereken evlerimizi Allah'ın evinin bir şubesi haline getirmektir. Beytullah yalnızca hac ve umre vazifelerini yerine getirmek için ziyaret edilen bir mekan olmakla kalmamalı, onu görme imkanı elde edemeyen müminler de dahil olmak üzere, her Müslümanın kendi evinin manevi imarında temel kaynak kabul edilmelidir. Bütün müminlerin kendi evleri ve Allah'ın evi olan Kâbe arasındaki irtibatı gözden geçirmesi gerekmektedir. Çünkü müminin evi ve Allah'ın evi arasında mevsimlik değil, daimi bir ilişki olması icap etmektedir. Hac ve umre ibadeti sırasında belki ömrü boyunca yakalayamadığı manevi ruhu yakalayanlar, ülkelerine geri döndüklerinde kendi evleri ve Kâbe arasında sağlam bir irtibatı kuramadıkları için, Kâbe'nin manevi havasından çok uzak olan evlerinin atmosferinde, kısa sürede eski hallerine de geri dönmekte, günahlarla tekrar buluşmaktadırlar. Evlatlarının halinden, geleceğinden endişe duyan, şikayet eden anne babalar, kendi evlerinin Kâbe-i Muazzama'yla sıkı bir ilişki kurmasını sağlamalıdırlar. Meskenlerimizin manevi atmosferini değiştirdiğimizde, evlerimizde yaşayanların ahlaklarının da müsbet olarak etkilendiğini, bununla da kalmayıp bu değişimin tüm yaşantımıza sirayet ettiğini göreceğiz.
Abdullah Büyük, Yeni Akit Gazetesi.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Çatla diliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim. Yok.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
3: Visibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: Foma İnşaat Emlak, 0532 430 12 95 Arnavutköy.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz canım kardeşlerim. Bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek, bereketli ömründen acaba bu gece payımıza ne düşecek heyecanıyla yine huzurlarınızdayız. Hocamız da bizle beraber. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sefer.
2: Hocam biraz sohbet edelim mi bugün programdan evvel?
3: Buyurun efendim.
2: Nasılsınız? İyi misiniz?
3: Elhamdülillah. Hamdolsun.
2: Allah'a
3: şükürler aciziz. Cenab-ı Hak inşallah hayırlarla ömrümüzü uzatsın, bereketlendirsin.
2: Amin inşallah.
3: Hizmetimizi daim kılsın. Amin. Cenab-ı Hak nice nice güzel işlere inşallah bizleri sevk etsin.
2: Amin. Kardeşlerimden böyle çok güzel geri dönüşler var hocam.
3: Elhamdülillah.
2: Çoğunluğu şöyle yorumlar yazıyorlar. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrünü, siyeri bilgi olarak biliyormuşuz ama ders olarak hiç dinlememişiz. Yani
3: eyvallah.
2: Bilgi olarak sadece aklımızda taşıyıp durmuşuz ama bugüne uygulanabilir, bugüne uyarlanabilir o kadar çok menbaın olduğunu, böyle bir menba olduğunu ıskalamışız diyor kardeşlerimiz.
3: Eyvallah. Bizim derdimiz de oydu zaten. Hmm. Yani biraz olsun bunun gerçekten bugünün dünyasında bizim hayatımızın birçok alanına dokunan mesajları ihtiva ettiğini nazara vermek. Yani biz birazını yapabildik yani bu kadarıyla değil tabii yani. Ne kadar derine dalsanız oradan o kadar inci mercan çıkarabiliyorsunuz. Çünkü inanılmaz bir hayatla karşı karşıyayız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında. Ve inşallah en azından bu manada bir şeyleri biraz olsun yüreklere koyabilmişsek gerisi gelecektir Allah'ın izniyle.
2: Şimdi hocam biz sizden bugün bir serleva istedik.
3: Evet.
2: Hangi başlıkla program yapalım dedik. Siz de dediniz ki mağlubiyetin zaferi Uhud.
3: Evet.
2: Olur mu mağlubiyetin zaferi hocam?
3: Hem de nasıl. Çünkü bazen galibiyetin veremediği dersleri mağlubiyet verir. Eğer mağlubiyeti iyi okursak biz canımızı acıtan şeylerden inanılmaz derecede istifade ederiz. Çünkü acıdan daha güzel muallim yok aslında. Acı adamı yoğurur, acı adamı pişirir, kıvama getirir ve eğer acıyı iyi yönetirse bir insan o acı onun hocası olur, onun muallimi olur. Acıyı yönetmeyen adam da trajedi yaşar. Dolayısıyla biz acılarımızla barışmak durumundayız. Aslında acılar büyük bir nimet bize. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Uhud'da inanılmaz derecede bir acı çekti, bir sıkıntı yaşadı. Ciğerparelerini orada bıraktı. Biraz sonra geleceğiz. Hamza devrildi orada. Musab gitti orada. Abdullah İbni Caş gitti orada. Enes bin Nadir gitti orada. Allah hepsinden ebeden razı olsun. 70 tane en seçkin sahabiyi aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada bıraktı. Ve kendisi dahil kalan 630 kişi hepsi yaralı. Yaralı olmayan kimse yok Uhud'da. Yani bir savaştan bahsediyoruz bakın. Şehit olanlar şehit olmuş, kalanların hepsinde yara var. En fazla yaralılardan bir tanesidir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Günlerce de sürmüştür o yarasının tedavi oluşu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'u öyle bir derse çevirdi ki o dersin üzerinden öyle mesajlar geldi ki sonucu galibiyet olan Bedir'e yönelik doğrudan Kur'an'da geçen ayet sayısı 14. Bedir, orada nasıl bir şey olduğunu anlattık biz. Sonucu mağlubiyet olan Uhud'un arkasından gelen ayet sayısı 70. Allah mağlubiyet üzerinden terbiye ediyor ve o mağlubiyetin üzerinden ayağa kalkıyor ümmet. Eğer siz inanmışsanız gevşemeyin, üzülmeyin, ayağa kalkın diyen o ilahi kelamın mesajlarını doğru okumuşlar o sahabe efendilerimiz. Yaralı yaralı yeniden dirilerek Hamraul Esed'e çıkmışlar.
2: Evet.
3: Dolayısıyla inanın ki mağlubiyet eğer yönetilirse zaferdir. Hı. Ama zaten birazdan göreceğiz. Uhud'un aslında galibi yok. Uhud'un galibi müşrikler de değil. Onlar her ne kadar bu noktada bazı bedeller ödetmiş olsalar dahi o savaşı iyice okuduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve o savaştan gelen acıları yönettiği için Uhud'un en karlısı yine Müslümanlar çıkmıştır. Dolayısıyla biz birazdan mağlubiyetin zafer meselesini her zaman için anlamak durumundayız. Peki buradan bir şey çıkarabilir miyiz kendimize? Çıkarabiliriz. Kabul edelim, etmeyelim, bugün ümmet Uhud yaşıyor her tarafta. Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Arakan'da, işte Kudüs'te, her tarafta. Nereye bakarsanız bakın Uhudlar yaşıyoruz. Ya eğer biz şu Uhudları yönetebilirsek arkasında zafer var. Çünkü karanlığın en şiddetli olduğu andır aydınlığın gelmesi. Şu anda ümmet karanlıkta ve karanlığı yaşıyor. Yönetebilirsek, becerebilirsek bu işi, biz bu hali farklı bir noktaya çevirebiliriz. Yeter ki Allah Resulü'nün ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabenin yaptığı gibi yapabilelim. Oturup ağlamayalım. Bunun üzerinden bir şeyler alalım ve bunun üzerinden bu değişimi ve dönüşümü sağlayacak adımları atabilelim. Bunu yaparsak, yaparak okuyabilirsek bu işi, Allah'ın izniyle bütün mağlubiyetlerin arkası zaferdir.
2: İnşallah. Bedir gecesi için dediniz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem savaşın ahlakını hem hukukunu belirledi.
3: Evet.
2: Onunla. Peki Uhud'dan bize böyle bir şey var mı? Bir
3: İnanılmaz.
2: Bir hisse var mı?
3: Ya şimdi savaşın ahlakına ait bir şeyleri göreceğiz biraz sonra tablolarda. Ama bidayetinde, başlangıcında madem bu soruyu sordunuz, şunu söyleyeyim. 5 tane temel ahlakı öğretir Uhud bize. Birincisi istişare ahlakını öğretir. Allah Resulü istişare ediyor ve istişare uyuyor. Kendi reyi, kendi düşüncesi öyle olmamasına rağmen. İkincisi itaat ahlakını öğretiyor. Çünkü orada bir itaat var. İstişare yapıldı, kararlar verildi. Artık kurcalamaya gerek yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine, orada olan müminlerin de ona itaat etmesini istiyor. Üçüncüsü mağlubiyetin ahlakını öğretiyor. Biraz önce söylediğimiz, oradan bir ahlak öğrendi sahabe ve Uhud gerçekten bunun için inanılmaz bir ders. Dördüncüsü muhabbet ahlakını öğretiyor. Öyle sevdim demekle olmuyor bu iş.
2: İspat istiyor.
3: Sevgi ispat istiyor ve Uhud bunun ispatı. O meydan gerçekten sevenlerle sadece bu işi sözde söyleyenlerin birbirinden ayrıldığı bir meydan. Hamlarla hasların ayrıldığı bir meydan orası. Ve orası bambaşka bir şey. Beşincisi de çok önemli. Telafi ahlakını öğretiyor bize. Bu ne demek? Hata edebilirsin. Asıl önemli olan o hatadan sonra yaptığın. Düşebilirsin. Yanlış da yapabilirsin. Çok büyük kusur da işleyebilirsin. Ama önemli olan orada onun nasıl telafi edileceğidir. Eğer sen güzel telafi edersen o işlediğin belki de senin için rahmet olur. Hiç o noktada bir şey yok. Ama kalkar da şeytan mesela şöyle yapar zaten, pusuda durur. Önce şahsa bir günah işletir, sonra der ki ya sen öyle zaten adamsın ki bu günahı işledin, senden artık adam olmaz, şöyle olur böyle olur der, seni o günahın altında ezer. Çok büyük bir hata etti sahabe orada. Allah Resulü'nün emrine icabet etmedi. Gerekçesi vardı, neyse. Allah Resulü öldü diye, Muhammed öldü diye bir şaiye yayılınca da hata edenler oldu. Yani Medine'ye gidenler oldu, elinden kılıcı düşürenler oldu. Allah hakkında, Resulullah hakkında kötü zanda bulunanlar oldu. Bunlar oldu, bunları inkar edecek değiliz. Ama o hatadan hemen rücu ettiler. Anında telafi ettiler. Ve bir ömür Uhud'un kefaretini ödeyen sahabi var. Bir ömür. Ben o gün bir hata ettim.
2: Allah Allah.
3: Bir ömür boyunca ben o günahımın, o yanlışımın bedelini ödemeliyim diyerek kendisini hep hayra, hep güzel işlere sevk eden sahabi efendilerimiz var. Allah onlardan razı olsun. İşte bize nasıl telafi edileceğini de gösteriyorlar. Dolayısıyla Uhud'dan öğreneceğimiz 5 tane önemli ahlak var. Ama şu önemli en son olan telafi ahlakı meselesi o kadar mühim bir mesele ki. Çünkü çok yanlışa düşüyoruz bu noktada. Ve adam mesela diyelim ki bir hata etmiştir gençken. Şeytan gözünde büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor ve o günahının altında eziyor. Senden adam çıkmaz diyor. Sen mi Kudüs'ün bir Fatih olacaksın diyor.
2: Var.
3: Böyle yani bir defa günahı işletmeye görsün. Ondan sonra da onu kullanıyor. Asla, asla hiçbirimiz bugün göreceğiz Hamza'nın katili değiliz. Hamza'nın katiline bile bu kapıda yer var. O bile radiyallahu anhu olduysa eğer, ben ne günah işlemişimdir mesela, ne işlersem işleyeyim, telafi etmeyi bilirsem Allah'ın o kapısı açık bana. O halde ben şeytanın bana çağrısına değil, Rahman'ın bana çağrısına icabet edeceğim ki adam olayım, edeceğim ki kefaretini ödeyeyim, edeceğim ki bugünkü Uhud'un şahitlerinden biri de ben olayım.
4: Peki, olaylara gelelim. Sebepleri neydi? Ana sebepleri neydi? Mekke kendine göre bir hazırlık yaptı bu süreçte. Evet. Medine'de bir hazırlık yaptı. Sonra olaylar nasıl gelişti de mesela?
3: Şimdi sebepleri neydi diye sorduğumuzda genelde bizim siyer kitaplarımız ya da siyer anlatıcılarımızın çoğu bir şey söylerler. Bedir'in intikamını almak. Doğru mu bu? Doğru. Tek sebep bu mu? Tek sebep bu değil. 4 tane ana sebep var Uhud'un. Dini sebep, sosyal sebep, İktisadi sebep, bir de bu noktada bir sebep daha şimdi aklıma gelir. Birincisi dini sebep. Hı. Nedir? Şimdi adamlar kaybettiler savaşı. Ne diyorlar? Ya kendi etrafındaki adamlara artık ikna edemiyorlar. Muhammed'in Rabbi sizin putlarınızı yendi diyorlar. Artık gençler müşriklerin inançlarını sorgulamaya başladılar. Bu noktada öyle bir noktaya geldi ki insanlar kendi şu anda içinde bulunduğu şeylerden şüphe etmeye başladı. Mekke onun için bu noktada bir şeyi kurtarma adına bir gayret içerisine girmesi gerekirdi. Onun için mecburen bir savaş olmalı ve bir galibiyet olmalı ki dini anlamda bizim şu anda etrafımızda tutamadığımız insanları ikna edecek bir şey olmalı. Bunlar onların sebebi ama tabii ki dini sebebi Müslümanlara bakan yönünde akide adına, inanç adına yapmaları gereken vardı. İkincisi sosyal bir sebep var. Nasıl bir sosyal sebep var? Her evden Bedir'in acısı var. Ve o intikam ateşi biraz da oradan yanıyor zaten. İnanılmaz düzeyde konuşuyorlar. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Herkes böyle ateşli ateşli bu meselenin bir an önce işte intikamının alınması gerektiği konusunda bir şeyler yapıyorlar. Üçüncüsü iktisadi bir sebep var. Nasıl iktisadi bir sebep var? Kervanları hep oradan geçiyor. Bu sefer Ebu Sufyan akıllıca bir yol kullandı da işte ne yaptı? İşi kurtardı. Ya bir dahaki sefer nasıl kurtaracak? Dördüncüsü bir de itibari bir sebep var. Kureyş'in, Mekke'nin inanılmaz derecede bir itibarı vardı bölgede. Bedir'le birlikte yerle bir oldu. Artık hiç bizim kaçkınlarımız, bizim içimizdeki ayak takımları diye Hicaz'ı ikna etmeye çalıştıkları Müslümanların öyle olmadığına Hicaz gördü. Onun için sarsılan bir itibarları var ve bu itibarlarını kurtarabilme adına böyle yeni bir harbe girişmeleri gerekiyordu. Onun için zaten bu noktada adımları atmış oldular. Şimdi bu sebeplerden dolayı inanılmaz bir gündem var Mekke'de. Özellikle gençler, Mekke'nin gençleri, aile büyükleri, babaları, amcaları, dayıları ölen o insanlar Ebu Sufyan'ın yakasına yapışmışlar. Artık Mekke'nin ileri gelenlerin hepsi öldüğü için Ebu Sufyan otomatikmen Mekke'nin siyasi lideri olmuş. Ne olur yeni bir savaş, ne olur babalarımızın intikamı, ne olur şu diye zor diyorlar ve o Kureyş'in kervanından elde edilen karında bir havuzda toplanarak bir ordu hazırlanıyor. Civar Arap kabilelerinden de özellikle Ehabiş kabileleri var oralarda. Onlardan da destek alarak 3000 kişilik bir ordu toplanıyor. Çok ciddi bir rakam o günkü şartlarda. Bu 3000 kişilik ordu toplanıp Mekke'ye doğru hareket edeceği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya amcası Hazreti Abbas'tan ya da istihbarat ağı olarak kurduğu o işte ağdan gelen haberlerden bu ordudan haberdar oluyor. Yani Mekke'de böyle bir askeri hazırlık var. Medine'ye doğru yola çıkacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sahabeyle istişare ediyor. Günlerden o gün cuma, aylardan Şevval ve Şevval ayının başı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle nasıl yapalım, nasıl karşılayalım bu orduyu? Kendisinin görüşü, özellikle sahabenin biraz daha böyle yaşları olgun olanların görüşü, özellikle Medine'yi çok iyi bilenlerin görüşü, kalalım şehirde ve bir şehir savunması yapalım. Mahalle mahalle oturlanıyor, orada bir savunma savaşı yapılsa işte şehirde biraz daha farklı bir biçimde bu noktada bazı şeyler yapılabilir. Ama Bedir'e katılmamış gençler bir meydan savaşı istiyorlar. Hazreti Abbas, Hamza gibi yiğit olanlar da bunu istiyor zaten. Hı hı. Özellikle Hazreti Hamza'nın zaten reyi biraz daha etkili göz oluyor orada.
5: Çarpışalım,
3: çarpışalım diyor. Meydan savaşı. Nasıl Bedir'de onları Allah bizim önümüze getirdiyse şimdi de getirsin. Biz çıkarız Allah adına, şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylemiyor. Tamam diyor. Madem öyle, genel anlamda kanaat bu şekilde giriyor içeriye. Günlerden cuma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazı için hutbeye çıkıyor. Çok inanılmaz bir hutbe veriyor orada. Cihada teşvik ediyor onları. Çok farklı bir biçimde cihada anlatıyor orada. Sonra tekrardan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hücre-i Saadet'ine çekilecek. O gün Malik İbni Amr isimli bir sahabe Efendimiz vefat etmiş. Efendimiz onun cenaze namazını kıldırıyor. Ondan sonra hücreye çekiliyor. Hücre-i Saadet'e gidince biraz istirahat ettiğinde bir rüya görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve rüyası acayip bir rüya. Rüyasında kendisinin bir zırh giydiğini, sonra o zırhının çatladığını, yanı başında bir sığırın boğazlandığını, bir koyunun boğazlandığını görüyor. İnanılmaz mesajlar var ki zaten uyanır uyanmaz analarımızdan birisinin yanındadır. Anamız soruyor Allah Resulü'ndeki o hali görünce, ne bu hal ya Resulallah diyor. Efendimiz de anlatıyor, şöyle bir rüya gördüm. Hı hı. Neye yorumluyorsunuz ya Resulallah o rüyayı? Efendimiz yorumluyor, o zırh Medine'dir diyor. Medine'nin çatladığına, zırhın çatlamasını o şekilde söylüyor. Sığırın boğazlanması Ehl-i Beytim'den birinin şehadetine. Koyunun boğazlanması ise ashabımdan bazılarının şehadetine işaret ediyor diyor. Aslında söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o gün iki tane zırh giymiş ve öylece çıkmış dışarıya. Sahabe de pişman olmuş Efendimiz'e, niye böyle ısrar ettik diye. O anda istişarede olmayan ensardan bazıları sonradan dahil oluyorlar meseleden haberdar oldukları için. Hatta onlar kızıyor gençlere, niye Efendimiz'i mecbur ettiniz diyor, keşke Allah Resulü'nün dediği olsaydı falan. Pişman olmuşlar, Efendimiz'i bekliyorlar ki çıksın Efendimiz. Desinler ki ya Resulallah, senin dediğin görüş neyse odur, ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tane zırh üst üste giymiş. Neden? Tedbir esas.
5: Evet.
3: Ve dışarıya çıkıyor. Sahabeden birileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Resulallah, biz pişman olduk size bu görüşleri söylerken. Eğer sizin görüşünüz şehir savunması yapma noktasındaysa öyle olsun diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor hayır. İstişareden karar çıktı. Alındı karar artık. İstişare ahlakı bu. Bir peygambere giydiği zırhı çıkartmak yakışmaz diyor. Madem böyle, bundan sonrasını artık biz Allah'a tevekkül ederek yürüyeceğiz diyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz akşamüstü Mescid-i Nebevi'nin oradan Uhud'a doğru, ama biraz farklı yolları kullanarak, çünkü kısa bir yoldan ve bazı münafıklara, Yahudilere fark ettirmeden Uhud'a varmak istiyor ve çıkış için yola giriyor. Kaç kişi çıkıyorlar o anda? 1000 kişi. Yolun bir yerinde İbn-i Selül başlıyor fitneye ve 300 insanı oradan geri çeviriyor. Bekir kardeşim, evet. Bakın o kadar önemli ki bu. Burayı da anlatırken bazen kardeşlerimiz ya da bazı yazan arkadaşlarımız şöyle yazıyorlar: İbn-i Selül 300 münafığı kandırdı. Öyle bir şey yok. Onların hepsi münafık değil. 300 münafık ne demek? Ama münafıklar iyi yapar propagandayı. Çok ikna edici konuşurlar ve ikna ettiler. Onların içerisinde kananlar oldu. 300 kişi alıp geri döndü. Şimdi bir şurayı düşünmek durumundayız. 1000 kişilik bir ordu var. Bir anda 1/3 geri dönüyor. Nasıl bir moral olur o orduda ve o ordunun komutanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam risaletin ahlakını çok iyi biliyor. Bu davada arkaya bakmak yok. Önde yürüyen büyüklerin ayak izlerine bakarak yürüyebilirsin. Arkamda bakan kimler var benimle beraber diyerek arkana güveniyorsan, Allah'a değil de arkana güveniyorsan kaybettin zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu öğretmek için yürüyün diyor. Hiç onlara takılmayın. Allah hamlarla hasları ayırıyor. Bu noktada aslında bir rahmettir bu. Dolayısıyla biz Neyse hedefimiz, kararımız, onun için gideceğiz diyor, gidiyor ve o gece Uhud'da geceliyor. Ertesi gün Şevval'in ilk günleri, günlerden cumartesi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz askerlerini konuşlandıracak. Mekke'den önce geldi, Uhud'a yerleşti bir kere. Bir kere Uhud'u iyice bir kolaçan etti sallallahu aleyhi ve sellem. İyice baktı, zaten biliyor. Yani, orayı iyice bir baktı, öğrendi oraları. Nasıl konumlandıracağına dair askerlerini çok inanılmaz derecede adımlar attı. Çünkü karşıda 3000 kişilik bir ordu var. Senin imkanın 700. Yine Bedir'deki gibi o teçhizat noktasında da şartlar eşit değil. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğrendi ki Mekke tarafının 200 tane süvarisi var. Orada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ayneyn Tepesi diye, bizim okçular tepesi diye bildiğimiz tepenin üzerine 50 okçu yerleştirdi. Neden 50 okçu? Çünkü bizim bir okçumuz 4 tane süvariyi durdurur. O 50 öylesine bir rakam değil. Yani
4: rastgele değil.
3: Rastgele değil. Çünkü o 200 tane süvari savaşın kaderini belirleyecek. Başka bir türlü savaşın kaderini değiştirebilecek bir şey yok ki, zaten de öyle oldu. Evet. Ok tepenin korunması lazım ki süvari ile İslam orduları arasındaki, İslam askerleri arasındaki şey korunmuş olsun. Tepeyi boşalttığı anda zaten oradan kuşatma oldu. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz Abdullah İbni Cübeyr, ki Allah kendisinden ebeden razı olsun, tepeyi bırakmayıp orada şehit olan 10 sahabiden bir tanesidir. 40 tanesi ne yazık ki tepeyi terk ettiler. O 40 tanenin de ismini bilmeyiz biz. Sebebi de şu: asla onlar hakkında gönüllerimizde bir şey olmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kusurlarını vurmadı yüzlerine. Biz biliyoruz aslında, biraz araştırınca çıkıyor o 40'ın kimler olduğu. Mesela orada olup da tepeyi terk eden, sonra yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından çok önemli görevlere gönderilen sahabi efendilerimiz de var. Efendimiz çünkü hatayı büyütmez ve hatanın yüzünden o sahabiyi silip atmaz. Bu peygamberi yani, merhamete sığmaz yani. Adam harcama diye bir şey yok peygamberin kitabında. Bizde çok da orada öyle bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Cübeyr ve 50 okçuyu oraya yerleştirdiğinde ne diyor? Bizim cesetlerimizi, bedenlerimizi yaban kuşların parçaladığını görseniz asla yerinizi terk etmeyin. Bu o kadar önemli ve açık bir emir ki hiçbir tevhile ihtiyaç yok aslında.
4: En uç örneği veriyor.
3: En uç örneği. Gördünüz ki bizi orada yaban kuşları bedenlerimizi koparıyorlar. Yine terk etmeyin diyor. Neden? Çünkü orası belirliyor savaşın kaderini. Uhud'u arkasına alarak konuşlandırıyor. Neden biliyor musunuz bunu? Efendimiz bunu çok yapar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer orada bir dağ varsa dağı arkasına alır, düşmanın önünü ise açık bırakır. Gerekçesi de şu: düşman bize saldırırsa sığınacak bir yerimiz olsun arkada, biz düşmana saldırırsak düşman kaçsın gitsin. Çünkü en az zayiatla bu iş bitsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin savaş taktiklerinden birisidir. Orduyu bu şekilde konumlandırdı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sancakları veriyor, ordusunu nasıl konuşlandıracağını söylüyor. Bakıyor ki sancaklar Mekke tarafında Abdüdar oğullarında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizim de sancaklarımız bugün yine Mus'ab olsun. Bedir'de de Mus'ab'tı zaten. Mus'ab'ı çağırıyor, beyaz sancağı veriyor onun eline. O gün sırtında bir tane hırka var sallallahu aleyhi ve sellemin. Hırkayı çıkarıyor, Mus'ab'a giydiriyor. Mus'ab diyor sensin bizim sancaklarımız. Mus'ab seviniyor zaten öyle bir şerefe bir daha nail olduğu için. Böyle yürüyüp gittiğinde Efendimizin şöyle bir bakışı oluyor onun arkasından. O bakışın manasını en iyi bilendir Ebu Bekir. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dönüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hiçbir şey söylemiyor ama o bakışta Mus'ab bu mu yani, gidiyor mu yani, o anlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir şey söylemiyor. Zaten Efendimiz'e çok benzer Mus'ab. O gün o hırkayı da giyince dışarıdan görenler Allah Resulü zannediyorlar. O gün Mekke tarafından gelen o 3000'in içerisinde görevi, vazifesi sadece ve sadece Allah Resulü'nü öldürmek olanlar var. 4 kişi. Onlardan bir tanesi İbni Kamiha. İşi gücü Allah Resulü'nü aramak.
4: Onu kolluyor sürekli.
3: Onu kolluyor ki bulursam diyor onu, işte bu noktada Muhammed'i ortadan kaldırayım, bu iş bu şekilde bitmiş olsun.
4: Yani dört kişi var ve dördü de Uhud meydanında sadece bir şeye odaklanmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir punduna denk getirip kim ne yaparsa yapsın onlarla dikkatlerini dağıtmıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'a suikast yapacaklar.
3: Evet. Onların bütün planı o. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz konumlandırıyor askerlerini. Çok ciddi sayfalar var orada. Yani biz eğer her boyutuyla anlatmaya kalksak saatlerimizi versek yine bile anlatamayız. Biz genel hatlarıyla anlamaya çalışıyoruz. Karşıdan birisi çıkıyor. Çıkan Ebu Amir isimli Er-Rahib lakaplı birisi. Kimin babası biliyor musunuz bu?
4: Hanzala'nın
3: babası. Münafıkların reisi olacak. Küfrün
4: Mescid-i Dırar'ın
3: şeyi olacak. Mescid-i Dırar'ın banisi olacak ama oğlu o tarafta olacak. Hanzala isteyecek babasının karşısına çıkıp onunla savaşmayı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyecek. Karşı taraftan Talha İbni Ebi Talha çıkacak. Mübareze dedik ya Bedir'de, evet, ve rakip isteyecek. Ey Müslümanlar diyecek. Siz şöyle diyormuşsunuz, böyle diyormuşsunuz. Hadi çıkın birisi çıksın da işte beni böyle yapsın. Kendisini de benim kılıcımdan nasipdar eylesin.
4: Kılıcın tadına baksın falan
3: diyor. Tadına baksın falan diyor. Bağırıyor orada. Ali kalkıyor hemen. Hemen. Ya Resulallah ben diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamam diyor. Ali'yi gönderiyor. Ali gidiyor, Ali ile Talha arasındaki o mübareze başlayınca çok değil, biraz sonra Ali bir darbeyle yere yatırıyor. Yere yatırınca üstü açılıyor. Avret yerleri görününce Ali geriye çekiliyor. Sonra son bir darbeyi vurmaya çalışacağı sırada Hazreti Ali, karşı taraftaki adam diyor ki hiç mi akrabalık bağlarımızın hatırı yok diyor. Ali o şekilde bırakıyor, yaralı bir biçimde dönüp geliyor. Sonra da zaten o yaradan ölüyor şahıs. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de merakla, diğerleri de sahabe de merakla, Ali niye bıraktın diyor. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bana dedi ki akrabalık bağları, ben de onun için bıraktım diyor. Allah Resulü de iyi yaptın diyor. Ve sonra yine Abdüdar oğullarından o manada sancakları hep o aileden birileri alacak. Savaş başladığı anda da kim alırsa alsın Ali onu yere devirecek. O gün Uhud'un meydanında da yine en kahramanlardan bir tanesidir Ali radıyallahu anh, en kahramanlardan bir tanesidir Hazreti Hamza. Savaş başlıyor o mübarezeden sonra. İnanılmaz bir hal, inanılmaz bir mücadele var orada. Kelleler veriliyor, kelleler alınıyor ve ilk aşama tam bir ikinci Bedir'dir. Öyle ki sahabe bir anda önlerine katıyorlar, yerle bir ediyorlar Mekke ordusunu. O 3000 kişi darma duman oluyor ve bir anda insanlar kaçmaya başlıyorlar. Hatta Mekke tarafı kadınları da getirmiş bu sefer. Çok da getirmişler ki erkekleri daha fazla bu noktada hararetlendirsinler savaşa. Kadınlar zorla tutmaya çalışıyorlar. Kaçmayın, nasıl insanlarsınız deyip onları kınıyorlar ama kimse arkasına bakacak bir durumu yok. Darma duman oluyor ve bir anda Uhud'un ilk aşaması ikinci bir Bedir oluyor. İşte ne oluyorsa tam orada oluyor. Bakıyor ki Okçular Tepesi'ndeki o sahabe efendilerimiz, iş tamam artık, bak darma duman oldu, dağıldılar. O Okçular Tepesi'ndeki 40 tane sahabe efendimiz aşağıya inmek istiyorlar. Ne için peki? Sadece mesele ganimet mi?
4: İşte burayı çok doğru anlamak
3: hep
4: lazım.
3: Onun için anlatılır. Ancak biz dikkatli bir biçimde Uhud'u anlatan ayet gruplarını irdelediğimizde çok önemli bir bilgi görüyoruz orada. Ali İmran suresinde Uhud'u anlatırken Rabbimiz ara bir mesele olarak faiz meselesini gündeme getirir. Neden faiz ayeti Uhud'u anlatan o olayın içerisinde diye irdelediğimizde, İbni Hişam'ın siresinde de o bilgiyi orada okuduğumuzda aslında o gün çok önemli bir mesele yakalıyoruz. Sahabi efendilerimizin bir miktarı halen o güne kadar faiz nihai anlamda haram kılınmadığı için biraz Medine'deki Yahudilerden borç almışlar faizle, gelip cihada katılmak için. O parayla da işte savaş tesisatları almışlar. gelip ganimet adına ganimetleri alıp borçlarını ödemek istiyorlar. Yoksa orada dünyaya karşı bir meyil yok. Dünyalık anlamda bir işte ganimet elde edelim yok. Biz sadece meseleyi ganimet sevdasıyla terk ettiler dersek oradaki sahabiye haksızlık etmiş oluruz. Orada böyle önemli bir olay var. Oradaki sahabi efendilerimizi bu işe sevk eden en önemli meselelerden bir tanesi borçlarını ödeme adına ızdıraplarıdır. Ama ne olursa olsun Allah Resulü terk etmeyin dedi. Olmaması gerekirdi ama bir hataydı. Evet. Sahabe de insandır. Onlar da bu hatayı yaptılar. İbn-i Cübeyr komutanları, Abdullah İbn-i Cübeyr yalvardı adet onlara. Ya yapmayın, etmeyin dedi. Bakın Allah Resulü bize söyledi. Onlar dediler ki ya dağıldı gitti ordu daha. Nerede bir daha gelecekler? 40 tanesi indi orada. O anlarda Halid İbni Velid ile İkrime İbni Ebi Cehil 200 süvarinin başındalar. Onlar da geriye dönme hazırlıklarındalar. Çünkü yapacak bir şey yok. Ama bir anda bir tanesi bağırıyor Mekkelilerden. Halid, beklediğin tepeyi boşalttı Muhammed'in askerleri. Bu sözün üzerine Halid bir baktı ki tepe boşaltılmış. Hemen o 200 süvariye haydi dedi. Ve o 200 süvari Ayneyn tepesinin önündeki o boşluktan giderek o 10 tane sahabi efendimizi de tepede şehit ederek bir anda sahabeyi arkadan kuşattılar. Ve İslam ordusu neye uğradığını şaşırdı. Çünkü savaşı kazanmaya an kala arkadan 200 tane süvarinin gelmesiyle bir anda sarsıldı.
4: Hiçbir direnişle karşılaşmadan
3: o anda onlar arkadan gelince önden kaçanlar da meseleden haberdar oldular. Onlar da geri geldi ve Müslümanlar iki ateşin arasında kaldı. Öyle ki o an işte Uhud'un ikinci aşamasıdır ve o an can pazarının yaşandığı aşamadır. O andır işte birer birer fidanların devrildiği, o andır işte birer birer bedellerin ödendiği ve inanılmaz derecede Müslümanların imtihanla yüz yüze kaldığı anlar. O anlarda işte Hamza devriliyor. Hamza'yı kim öldürmek için gelmiş oraya? Vahşi İbni Harp. Kim Vahşi? Cübeyr İbni Mutim'in kölesi. Cübeyr'in babası Bedir'de öldürüldü. Onun intikamı var. Amcası öldürülmüş. Onun intikamı var. Bir de Vahşi'yi daha da hareketlendirmiş Ebu Sufyan'ın hanımı Hint. Eğer sen öldürürsen Hamza'yı, çünkü Efendimizin ciğerini yakmak istiyor. O benim ciğerimi yaktı. Babamı, amcamı, kardeşimi öldürmekle bir de Beni Ümeyye'den öldürülenlerin sayısı Bedir'de 10 kişidir. Madem onlar benim bu kadar ciğerimi yaktı, ben de aynısını yapacağım. Ne yapacağım? Hamza'yı öldüreceğim. Onun için göndermişler. Cübeyr demiş ki Vahşi'ye öldür Hamza'yı, hürriyetine kavuşacaksın. Hint binti Utbe de demiş ki öldür Hamza'yı, şu kadar şu kadar sana işte altınlar vereceğim, kolumdaki şu bileziği vereceğim, boynumdaki şu kolyeyi vereceğim. Bir sürü vaatte bulunmuş. Orada Vahşi elinde mızrak dakikalarca Hamza'nın etrafında dolaşıyor ama kendisinin anlattığı bir şey var. Hamza'ya yaklaşmak mümkün değil diyor. Bir aslan gibi nasıl yaklaşacaksın diyor. Hamza orada kahramanca savaşıyor. O kadar savaşın şeyi değişmiş işte yönü, ona rağmen Hamza durmuyor. Karşısında Sıba İbni Abdülüzza isimli birisi var. Onu böyle bir biçiyor kılıcıyla. Kılıçla ve elini şöyle kaldırıp Allahu Ekber dediği anda, şöyle eli olduğu bir anda mızrağı tam sırtından Vahşi saplıyor. Ve Hamza o anda Uhud'un meydanına bir la çizerek çömeliyor. Hamza'nın o anda yıkılmasıyla aslında zaten olan oluyor. Zaten Hamza'nın düştüğünü görünce sahabi efendilerimizde de inanılmaz derecede bir yıkım oluyor. Hazreti Hamza'nın orada yıkılması sadece Vahşi'nin görevini tamamladığı anlamına gelmiyor. Vahşi geliyor, çıkarıyor mızrağını. İşaret olsun diye, çünkü öyle bir emir verilmiş onlara, göğsünü yarıyor, ciğerini çıkarıyor ve götürüyor Hint'e. Hint yine de o intikam ateşini söndürmüyor. Beni götür diyor Hamza'nın yanına. Hamza'nın yanına götürülüyor. Cahiliyenin çok kötü bir adeti var. Müsle denilen bir adet. o müsli adeti gereği Hazreti Hamza'nın organlarını falan kesiyorlar. Acı bir tablo ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ona tekrardan döneceğiz zaten. Ve o anlarda Hazreti Musab da devriliyor. Hazreti Musab'ın sağ elinde sancak, İbn-i Kamiye karşısında sağ eline, omzuna bir darbe indirince sancak düşmesin diye Musab soluna alıyor. Soldan da yiyince bir darbe, aman sancak düşmesin diye bacaklarının arasına sıkıştırıyor. Son bir darbe yiyince omzundan Musab devriliyor, yüzü koyun düşüyor toprağa. Musab düştüğü zaman sancak yine devrilmesin diye gayret ederken o sancağı orada yetişip alıyor Hazreti Ali. Hazreti Musab da yüzünü toprağa gömdükçe gömüyor. Onun toprağa niçin yüzünü gömdüğünü daha sonra biz Efendimiz'den öğreneceğiz. İki şeyden dolayıdır. İbn-i Kamiha vurdukça ben Muhammed'i öldürüyorum diye vuruyor. O da aman tanınmayayım. Madem beni peygamberim diye öldürüyor, beni tanımasın diye yüzünü gizliyor. Bir taraftan da mahcubiyet var, ben sancağı düşürdüm diye. İki tane sebepten dolayı Hazreti Musab orada yüzünü saklıyor. Ama yüzünü gömdükçe gömüyor ve orada o da ruhunu teslim ediyor. Sadece devrilenler onlar değil tabii. İbn-i Kamiya Musab'ı öldürdüğünü öldürünce Muhammed'i öldürdüm diye bağırıyor. Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm. Muhammed'i öldürdüm sözü Uhud'da yankılandığında üç tane tavır çıkıyor ortaya. Bir tavır diyor ki Muhammed öldüyse bu iş bitti. Medine'ye doğru dönüyor sahabe efendilerimizden bazıları. Bir ömür pişmanlık çekenlerden bazıları onlar işte. Bir tavır da şu, olduğu yere çöküp kalıyor. Yapacak
4: donuyor. Yani.
3: Donuyor, ne yapacağını bilmiyor. Bir tavır da var ki Enes bin Nadir gibi, Sa'd İbni Rebi gibi elinde kılıç sonuna kadar gayret ediyor. Enes bin Nadir, Hazreti Enes'in amcasıdır biliyorsunuz. Kahramanca savaşırken bakıyor ki sahabe efendilerimizden bazıları orada oturuyor. Niye oturuyorsunuz diyor. Ne yapacağız diyor, artık Muhammed öldü. Ya Muhammed'in öldüğü dava uğruna biz ölmeyip ne yapacağız?
4: Yani.
3: Biz o dava için zaten varız diyor. Kalkın ve onun öldüğü o dava uğruna siz de ölün. Muhammed'in olmadığı bir dünyada yaşasanız ne anlamı var? Ve dalıyor düşmanın içerisine. Öyle bir dalıyor ki paramparça oluyor Enes bin Nadir. Kardeşi, kız kardeşi Rübeyi elindeki bir işaretten onu tanıyor. Ceset meset paramparça olmuş, öyle gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Enes bin Nadir'i zaten nasıl farklı bir biçimde tarif ettiğine şahit oluyoruz. Üç tavır işte burada. Yani biz Uhud'da o imtihanları çok farklı bir biçimde yaşayan sahabileri görüyoruz. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o anlarda Ebu Amr'ın kazdığı bir çukura düşmüş, inanılmaz derecede yaralanmış, mihferinin üzerine gelen darbelerden dolayı halkaları böyle yanağına batmış, dişleri kırılmış, kan revan içerisinde kalmış bir vaziyette böyle bir acı yaşadığı bir anda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yavaş yavaş daha doğru çekiliyor. Ve o anlarda sadece Efendimiz'in yanında birkaç tane sahabi var. Çünkü darmadağın olmuş. Herkes Allah Resulü'nün öldüğünü zannediyor. Efendimiz biraz böyle mağaraya doğru çekiliyor. Biraz sonra göreceğiz o mağarayı. Biraz çekiliyor oraya. Çekildiği anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler Efendimiz'in yanına doğru koşmaya başlıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada iki şey yapabilir. Birincisi sessiz kalır, bekler işin neticesini, ondan sonra nasıl yapacaksa yapar. İkincisi dağılan orduyu toparlar. O orduyu toparlaması için de bağırması lazım. Ey ashabım ben buradayım demesi lazım. Ama bu da risk. Çünkü ben buradayım dendiği anda düşmanlar da gelecekler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikincisini seçiyor. Sahabe ısrar etmesine rağmen aman ya Resulallah deme diyor ama Efendimiz diyor. O anda Kabbi Malik görüyor zaten Efendimiz'i. Ey Müslümanlar diyor, ölmedi Resulullah. Resulullah hayatta, ölmedi diyor. Kabbi Malik'in o sesini duyanlar koşuyorlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında 20-30 kişi oluşuyor o ilk etapta. Ama onun bu çağrısıyla beraber Mekke müşrikleri de orayı sarıyor. Uhud'un üçüncü aşaması başlıyor orada. o aşama hem bir toparlanma aşamasıdır, hem de bir can pazarının yaşandığı aşamadır. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin ölmediğini duyunca çılgına dönüyor bazı isimler. Ok yağmuruna tutuyor orayı, yapabildiği kadar yapıyor, saldırıyorlar. Son bir darbeyi vurup bu noktada bazı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin etrafında o bir avuç insan canları pahasına orada Efendimizi koruyorlar. Ziyad bin Seken onlarca arkadaşıyla beraber orada şehit oluyor. Talha orada elini Allah Resulüne siper ettiği için elini kaybediyor. Niceleri orada Allah Resulü'nün kanı dökülmesin diye kanı dökülüyor. Talha'nın sözü o anda sahabenin dilinde, nahruke nahri demuke demi ya Resulallah, canımız canına kanımız kanına feda olsun ya Resulallah diyorlar ve gerçekten o noktada müthiş bir manzara ortaya çıkıyor. Hele o anlarda bir kadın var ki, o kadın, Allah ondan ebeden razı olsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor: sağımda o vardı, solumda Cebrail vardı.
4: Allah Allah.
3: Ve nereye baktımsa onu gördüm diyor. O kadın Nesibe anamız. Ve Nesibe anamız o gün onlarca erkeğin yapamadığını yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kahramanca savaştığını görünce, orada bir sahabe efendimiz yorulmuş, kılıcın da hakkını verememiş. Ödeyemiyorsan o kılıcın hakkını ver Nesibe'ye demiş. Nesibe bugün kahramanca bir mücadele veriyor diyerek o kılıcı da Nesibe'ye verdirmiştir. Nesibe anamız bir kadın olarak her tarafından yaralanma pahasına aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i o meydanda korumuştur. Ve o meydanda olan oluyor, artık sahabe yavaş yavaş toparlanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Mekkeliler de artık başka bir şey yapamayacaklarını anlayınca onlar da yavaş yavaş tamam bu bize yeter diyerek çekilmeye başlıyorlar. Tam o anlarda Ebu Sufyan da geliyor o mağaranın önlerine doğru. Bağırıyor mağaraya doğru. Ebu Bekir hayatta mı diyor? Ses yok. Muhammed hayatta mı diyor? Ses yok. Ömer hayatta mı diyor? Ses yok. Aslında Ömer duracak gibi değil, cevap vermek istiyor. Efendimiz diyor ki dur. Ebu Sufyan üçünden de ses gelmeyince, üçü de öldüyse bu iş tamamdır diyor. Ve orada oğlu Hubel diyor. Yaşasın Hubel diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ömer'e, cevap vermeyecek misin? Ya Resulallah sen susturdun beni diyor. Ben bizi söyleyince susturdum. Şimdi Allah'ın hukuku söz konusu. Allah'ın hukuku söz konusu olunca susmak yok diyor Ömer. Cevap ver ona. Nasıl cevap vereceksin diye diyor. Sen ona de ki Allah'tır en yüce olan ve sadece yüce olarak kalacak olan da Allah'tır. Bağırıyor. Ey Allah'ın düşmanı. Allah'tır yüce olan ve sadece diri olarak kalacak olan Allah'tır diyor. Bu sesi duyunca Ebu Sufyan tanıyor ve anlıyor ki üçü de hayatta. Üçünüz de hayattasınız öyle mi diyor. Hazreti Ömer evet diyor. Olsun diyor. Bu Bedir'in intikamıdır diyor. Siz Bedir'de kazandınız, biz de Uhud'da kazandık. Bedir'de bizim adamlarımızı öldürdünüz, biz de Uhud'da sizin adamlarınızı öldürdük. Ölüleriniz ölülerimize, zaferimiz de zaferinize denktir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ömer'e cevap vermeyecek misin? Din meselesi, bakın şahsa ait bir şey olsa önemli değil ama bir yerde eğer dine ait bir hamiyet söz konusuysa savunma gerektiğine ait bir şeyi öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyeyim ya Resulallah diyor. Sen ona şunu söyle deyip Efendimiz söyleyince o da söylüyor. Ne diyor peki Hazreti Ömer? Asla bizimkilerle sizinkiler bir değil. Bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz cehennemdedir. Onun için bizimle sizin aranızda eşit olabilecek bir şey yoktur. Ey Allah'ın düşmanı diyor. O zaman diyor Ebu Sufyan, bir sene sonra yine aynı vakitte aynı yerde buluşmak üzere Allah Resulü'nden evet alınca evet'i de alıyor. Ebu Sufyan çekip gidiyor.
4: Niye son darbeyi vurmuyor bu kadar sıkıştırmışken hocam?
3: Korku var yüreklerinde halen.
4: Ha.
3: Çünkü öyle bir şey var ki, inanın ki aslanın ölüsü bile insanı korkutur. Orada sahabenin o hali korkutuyor onları. Yoksa normalde savunmasız şu anda Medine. Dalsalar Medine'ye yerle bir edecekler. ama Allah onların yüreklerine bir korku salıyor. Yeter bize diyor bu, yeter diyor, biz alacağımızı aldık diyor ve o noktada yüreklerinde korku varken kaçıp gidiyorlar zaten. Şimdi yarın göreceğiz Hamraul Esed'de Efendimiz peşlerine düşmüş olmasına rağmen adamlar kaçıp gidecek zaten, duramayacaklar. Yoksa normalde dursalar yeniden bir çatışma olacak, yeniden bir savaş olacak ama böyle bir riske atmak istemiyor Mekke tarafı. Uhud tek bir dağ olduğu için, Ahad kökünden gelir Uhud, o anlama geliyor, tek bir parça olduğu için. Fazla yüksekliği de yoktur, 110 metre yüksekliğinde bir dağdır ama cennet dağlarından bir dağdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severizdir. Uhud kendisinin hem sırdaşıdır, hem yoldaşıdır, hem derttaşıdır. Gelir cennetin kokusunu buradan koklamak için Efendimiz nice zaman burayı ziyaret eder. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldiğinde Efendimiz acı çekiyor. Çünkü halkalar saplamış yüzüne. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah müsaade edersen çıkarayım. Ama yanağı battığı için bir şeyle çıkarmak risk. Onun için eziyet vermeden çıkarılması gerekiyor. O anda Ebu Ubeyde İbni Cerrah geliyor. Diyor ki Ebu Bekir ne olur diyor bu şerefi bana ver. Tamam diyor. Uzatıyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Dişleriyle kavrayıp Efendimiz'e eziyet vermeden o halkaları çıkarmak istiyor. Bir kavrıyor böyle, çıkarırken dişinin biri kırılıyor. İkincisini de kavrıyor, çıkarırken yine dişi kırılıyor ve hayatın sonuna kadar dişsizdir, ön dişleri yok. Araplar ön dişleri olmayana hetem derler. Ön diş olmayınca da konuşma biliyorsunuz biraz S'ler bozulur. Ama diyorlar ki hetemlerin en güzeliydi. Çünkü dişleri en güzelin yoluna feda ettiği için o da öyle güzelleşti. Ve Efendimiz biraz olsun orada rahatlatıyorlar. Allah Resulü o mağaraya doğru çıkarken biraz yüksek olduğu için çıkamıyor. O anda Talha İbni Ubeydullah Efendimizin önüne yatıyor. Bas sırtıma ya Resulallah, bas ve çık diyor. Efendimiz de basıyor ve çıkıyor. Evcebe Talha diyor. Talha'ya vacip oldu cennet.
4: Ay ne kadar.
3: Talha dönüp Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah bu kadar basit bir amelle mi? Allah katında amelin basiti yok. Ya. Allah içinse eğer karşılığı budur diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada biraz istirahat edince bana Hamza'dan haber getirin diyor. Haris bin Dimme isimli sahabi efendimizi gönderiyor Hamza'yı. Arıyor Haris, Hamza'yı buluyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ben nasıl Hamza'yı anlatacağım diyor. Her tarafı dağılmış, parçalanmış, ceset paramparça olmuş. Oturup cesedin başında ağlamaya başlıyor. Efendimiz o kadar işi var orada, bir sürü işle uğraşırken Haris gitti, Hamza'dan haber getirmedi. Ali sen koş bir Hamza'dan haber getir diye Ali'yi gönderiyor. Ali gidip buluyor Haris'i. Hamza'yı orada görünce Ali de durup orada ağlamaya başlıyor. Çünkü anlatılacak gibi değil. Yani nasıl ben gider aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu anlatırım diyor. Ali sonra biraz toparlıyor kendini, dönüp geliyor. Ya Resulallah diyor, amcamız şehit olmuş. Ama çok da feci bir biçimde müsle yapılmış ona. Eğer beni dinlersen sen sabahki Hamza zihninde kalsın diye hiç gidip görme diyor. Nasıl gidip görmem diyor. Sen bana hemen orayı göster.

70 tanesinden senin intikamını alacağım Hamzam diyor. Bunu bir beşer olarak sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ama Nahl suresinde bu meseleyle alakalı inen ayet Allah Resulü'nü uyarıyor. Hayır diyor. Misliyle asla ötesi yok. Asla intikam bile alacaksanız, kısas yapacaksanız, ne yaparsanız yapın adaletten ödün veremezsiniz diyor. Asla bu noktada çizgileri zorlayamazsınız diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bile o andaki hissiyatla söylediği şeye karşılık bir uyarıyla geliyor. Peki sonra ne oluyor? Efendimiz onu yapanlara hiçbir şey söylemiyor. Affediyor ve onlar Müslüman olarak tarihe geçtiler. Evet. Ebu Sufyan da Müslüman oldu. Vahşiden. Hint de Müslüman oldu. Vahşi de Müslüman oldu. Ve Efendimiz dönüp onlara hiçbir tane Hamza ile alakalı bir şeyin bedelini bile söylemedi. O bedeli bile ödetmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'yı öyle görüp o manada etkilenip çok ciddi bir başımda sıkıntı çekince geriye döndü ve artık yavaş yavaş toparlanma, sahabenin yaralarını sarma, ölüleri defnetme meselesi geldiğinde bir de baktı ki uzaklardan Safiye anamız geliyor. Dedi ki koş Ali, koş engelli halanı, gidip o halde görmesin. Zübeyir'i de gönderdi. Anneni koş engelle. Ne olur o şekilde Hamza ile buluşmasın diye. Gittiler tabi engellemeye çalıştılar. Safiye anamız dedi ki bırakın beni, ben biliyorum. Resulullah iyi mi? Onlar iyi dedi. Tamam ama ben Hamza'nın başına gelenleri biliyorum dedi. Bırakın ben gideyim Hamza'yı göreyim diye. Gitti kardeşinin yanına. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini okudu. Orada oturdu. Dakikalarca o da gözyaşı döktü. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de geldi oraya. Halasını teskin etmek için. İkisi birbirlerine sarıldılar ve orada artık sahabenin bile yüreklerini parçalayan manzaralar oluştu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra toparladı o Müslümanların şehitlerini, Müslümanların naaşlarını ve dedi ki şehitler öldükleri yere defnedilirler. Kabirler kazıldı ama kazılan kabirlerle şehitlerin sayısı fazla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer dedi ki o zaman iki şehidi bir kabre defnedelim. Kimleri kimlerle ya Resulallah? Birbirlerini sevenleri birbirleriyle. Kur'an'ı en fazla bilenle ondan daha az bileni birbirlerinin üstlerine. Her birine bu noktada bazı şeyler söyledi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve bu şekilde defnedildi. Ama defnedilirken Hazreti Hamza'yı koydu böyle. Her şehit için cenaze namazı kılındığında Hamza'yı da defnedelim mi diyordu sahabe. Allah Resulü Hamza dursun diyordu. Defaatle Hamza'nın üzerine aslında cenaze namazı kılınmış oldu. En son Hamza ile Abdullah İbni Caşki birbirlerinin akrabalarıdır. Birbirlerinin akrabaları olan o iki sahabeyi bir kabre defnettiler. Ve o anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Mus'ab'ın kabri cesedi getirilince naaşı dediler ki ya Resulallah Mus'ab'ın üzerindeki elbise ona kefen olmaya yetmiyor. Başına doğru çekiyoruz, ayakları açıkta kalıyor. Ayaklarına çekiyoruz, başı açıkta kalıyor. Efendimiz geldi Mus'ab'ın başına. Ah Mus'ab dedi. Mekke'nin zengin delikanlısı. Sen sokaklarda gezerken şöyle olurdu. Perdeler şöyle harekete geçerdi. Senin her şeyin özeldi. Şöyleydi böyleydi anlattı. Ama şu anda sen Allah yolunda şehitsin ve üzerindeki elbise sana kefen olarak bile yetmiyor. Başına doğru çekin dedi elbisesini. Ayaklarını da oradaki otlar, izhir otları onlarla kapatın dedi. Ve Mus'ab böylece defnedildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir acı bedeninde var ama o bedenindeki acıdan daha büyük bir acı yüreğinde olmuş bir halde Uhud'dan Medine'ye doğru geriye geldi. Medine'ye geldiği zaman Ensar'dan çokça şehitler olduğu için Ensar'ın evleri birbirlerine taziyelere gidiyorlar. Efendimiz şöyle bir başını kaldırdı baktı ki Hamza'nın evinin önünde hiç kimse yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e döndü dedi ki Ebu Bekir görüyor musun Hamza'nın ağlayanı bile yok. Hamza'nın ağlayanı bile yok deyince Hazreti Ebu Bekir de ağladı tabi. O anda Sa'd bin Muaz

0: haberdar oldu bundan. Gidip Ensar'a dedi ki siz ne yapıyorsunuz ya? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamza için böyle söylüyor. Ensar hepsi bıraktılar kendi taziyelerini, Hamza'nın kapısına geldiler. Hamza'nın evinin etrafında durdular ve orada gözyaşı döktüler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi biraz olsun teskin etsinler diye. Ve Uhud bu şekilde neticelenmiş oldu. Allah oradaki bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bizi de o şehitlerimizin yolunda şahitler kılsın inşallah.
1: Amin inşallah hocam. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim.
0: Allah kabul etsin.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
0: Allah kabul etsin.
1: Allah razı olsun inşallah. Ve yeniden buluşma ümidiyle. Allah'a emanet olun.
2: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: Güzel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
4: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Hatimi Esam rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: hiçbir sabah yoktur ki o gün şeytan bana gelip ne yiyeceksin, ne giyeceksin, nerede oturacaksın diye telkinde bulunmuş olmasın. Her seferinde ben ona şu cevabı veririm: ölüm yiyeceğim, kefen giyeceğim, kabirde oturacağım.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yıl da hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net.
12: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lakabatu lil muttakin. As-salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ila amin ve selamu aleykum ve rahmetullah. Rabbimiz insanı yeryüzüne sorumluluk göndermiş, emanet yüklemiş. İnsan yüklenilen emaneti kabul etmiş. Bilinçli, şuurlu olarak Allah'ın Rabliğini tasdik etmiş, kabul etmiş. Yine bilinçli ve şuurlu olarak, farkında olarak Allah'tan başka ilahları reddedeceğini la ilahe illallah diyerek kabul etmiş. Bilinçli ve şuurlu olarak malını ve canını karşılığı cennet olmak üzere satmış. Yeryüzüne geldiğinin, ne amaçla yaratıldığının farkında ve bilincinde insanın olması gerekir. ki verdiği sözleri bilsin. Verdiği sözleri, yaptığı ahitlerin içeriğini bilsin, yerine getirsin için Rabbimiz kitap göndermiş. Kitabında nice mesajlar vermiş. Geçmişten, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından, şeytanla olan o cennetteki o mücadelesinden, Adem Aleyhisselam yeryüzüne gelmesi, oğullarının arasındaki mücadelesinden, Nuh Aleyhisselam ve kavmiyle, Ad kavminden, Semud kavminden, İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından, Musa Aleyhisselam'ın hayatlarından, geçmişten peygamberlerin ve peygamberlerin olmadığı dönemlerden nice örnekliklerle Rabbimiz bir sürü mesajlar verir bugüne, bugünün insanına. Gelecekten mesaj verir Rabbimiz kıyamet sahnesinden onlarca ayette. Mahşer yerinden, hesabın görüleceği o yerden onlarca ayette mesajlar verir. Cennetin içinden, cehennemin içinden mesajlar verir, hatırlatmalar yapar. Kur'an'ın verdiği mesajlara dikkat etmek gerekir. Bazen bilgi verilir, emir ve yasak verilir, bazen mesaj verilir. Bir kişi geldi Aleyhisselatü Vesselam'a, kıyamet ne zaman kopacak dedi. Aleyhisselatü Vesselam, ne hazırladın dedi. Bir mesaj verdi. Aha da öldün, ne hazırladın? Mesajlı bir cümle. Ne hazırladığına bakın. Herkes bugünden yarına ne gönderdiğine baksın. Bu da bir mesaj var. Bırak onu bunu. Önce kendine bak mesajı. Başka ayette, bugünden yarına ne gönderdiyseniz onu hazır bulacaksınız. Bak burada da bir mesaj. Ne gönderdiysen onu hazır bulacaksın. Mesaj. Herkesin herkesi kınadığı, eleştirdiği, beğenmediği bir dünyada, herkesin birbirini kurtarmaya çalıştığı bir yerde, mesaj önce kişinin kendisini kurtarması gerektiğidir. Önce ben diyecek kişi, sonra bir başkası. Yere göğe bakmayı emreder Rabbimiz. Bir bakın bakalım yerlere, göklere, yaşadığınız dünyaya, üzerinizdeki bir göğe bir bakın, irdeleyin. Bir mesaj verir. Yaratıcıyı hatırlatan mesajlar. Sevk ve idare edip yöneten Rabbin mesajı. Yer ve gökteki her şey yaratıcısına itaat ediyor, İlahın mesajı. O zaman burada bir düzen, tertip varsa bunun sahibi bir tanedir. Tek malik olduğunun mesajı. Yönetenin bir tane olduğu, tek melik olduğunun mesajı verilir. Bir bakın yer ve göklere, bir düzensizlik görebiliyor musunuz? Ayetleri bir mesaj içerir. Sonra insan dönsün baksın bir hayatına, inancına, yaşantısına, perişanlığa, darmadağınıklığa, karma karışıklığa bir baksın, amellerindeki karışıklığa, inançlarındaki karışıklığa, tek kaynaktan beslenmediklerini, Rab ve ilahlarının, malik meliklerinin, veli vekillerinin bir olmadığını gösterir. Bu kadar inanç kargaşası, bu kadar amel kargaşası, tek kaynaktan beslenmediğini insanın gösterir. Oysa ki Rabbimiz binlerce ayette mesajlar verir. İnsan vazifesini doğru düzgün yapsın. İnsan inancını doğru düzgün sağlamlaştırsın için. Bu üzerine alınmazsa kişi nasıl düzelsin? Firavundan ismen 78 defa Firavun ismini kullanır. Belki 200 civarında ayet Musa Aleyhisselam'ın hayatından bahseder. Firavun'la verilen mücadele, Firavun'un ortaya koyduğu tavrı bugüne bir mesaj verir. Bugünün yöneticilerine, yönetilenlerine bir mesaj verir. Firavun, bu yerlerin sahibi benim dedi. Bu mülk, bu Mısır ülkesi, bu ayağımızın, elimin altındaki bu Nil Nehri, bu köleler, bu belde, ülke kimin dedi? Dediler senin. Sahibi kim diyor Firavun. Malikliğini tasdik ettirdi. O zaman dedi, sahibi bensem buraların, Rabbi ve ilahı benim dedi. Sahipliğini tasdik ettirdi. Yani malik oluşunu Firavun tasdik ettirdi. Rab ve ilah oluşunu tasdik ettirmedi. Hayır dedi, benim dedi. Dikte etti. Buranın sahibi bensem, malik bensem, o zaman sekve idare edip yöneten melik ve Rab benim. İtaat edilecek ilah benim. Ene Rabbukumul Ala dedi. En yüce Rabbenim. Eğer buranın sahibi bensem, siz bunu tasdiklediniz, o zaman en üstün yasa koyup yönetici Rabbenim dedi. O zaman sizin için benden başka ilah tanımıyorum. İtaat edeceğiniz ilahınız da benim dedi. Sonra Musa Aleyhisselam'a döndü. Benden başka ilah kabul edersen, benden başkasını över seversen, vazgeçilmez görürsen, benden başkasına boyun eğip hükmünü yasasını dinlersen, itaat edersen seni zindan atarım dedi. Kur'an'ın verdiği nice mesajlar. Firavun 3000 sene önce yaşamış asi bir adam, bir yönetici. Niye bu kadar genişçe bahsediyor? Bunun bir mesajı yok mu? Nemrut'un idareciliği üzerinden, İbrahim Aleyhisselam'ın örnek yaşantısı üzerinden bugüne bir mesaj yok mu? İbrahim Aleyhisselam mümin ve Müslüman ise, Musa Aleyhisselam mümin ve Müslüman ise, biz İbrahim'in yolundayız diyenlere bir bakın. Biz Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın yolundayız diyen, o peygamberler de bizim gibi yaşadı demek ister. Yani İbrahim Aleyhisselam böyle mi yaşadı? Musa Aleyhisselam bugün İsrailoğullarının yaşadığı gibi mi yaşadı Yahudilerin? İsa Aleyhisselam bugünün Hristiyanım diyenlerin yaşadığı gibi mi yaşadı? Kur'an bir mesaj veriyor. Yani çok mesaj veriyor, bir mesaj veriyor yani. Emir ve yasaklar var, bunları yapın, bunları yapmayın. Binlerce mesaj veriyor ki Kur'an-ı Kerim, insan bir şeyi akletsin, kavrasın, düşünsün, değerlendirsin, bir muhakeme, muhasebe yapsın için. Peki bunca mesajların sonucunda insan düşünmüyorsa, değerlendirme yapmıyor ise, muhakeme, muhasebe yapmıyor ise bu gidişat nereye? Bunun hesabı, bir sorgusu olacak. Değerlendirmesi yapmıyor ise mesajı almıyor. Ya da birileri, din adına konuşanlar insanlara mesaj vermiyor. Mesajı aldırtmıyor. Kavramasınlar, düşünmesinler. Hep onlar üstü olsun, hep onlar konuşan, anlatan olsun, hep fikir veren olsun, hep övülen, sevilen din adamı onlar olsun, insanlar hep ona muhtaç kalsın. Hiç onlar düşünmesin, hep düşünen o olsun. Hep siyasiler düşünsün, halk hiç düşünmesin. Yesin, içsin, otursun, kahvede taş fırlasın, oturduğu yerde konuşarak iş yapsın. Ama fiili icraatı birileri yapsın. Rabbimizin kitabında bildirdiği mesajları açmayan, gündeme getirmeyen, mesajı vermeyenler o mesajın üstünü örtmüştür. Örtmek küfürdür. Küfür bir şeyin üzerine örtüp gizlemektir. Kim verilen mesajı bilinçli olarak örtüp gizliyorsa hükmen kafirdir. Ha, imanda kafirdir, şöyle kafirdir, böyle kafirdir, bilmiyorum yani. Dil açısından hakkın üstünü örtüp gizlemiştir. İnsan bir bedenine bir baksın. Ruhuna bir baksın, bir mesaj vermiyor mu? Niçin böyle yaratılmış insan? Göz, el, dil ne amaçla yaratılmış? Kalpteki akıl, irade, vicdan ne amaçla yaratılmış? Yaratılış amacına, bu amaca uygun kullanamıyoruz. Bir Nas suresine baksın insan, bir İhlas suresine baksın, ne mesaj veriyor? Kafirin suresine baksın, kul ya eyyuhel kafirun, de ki ey kafirler, ne mesaj veriyor? Kime mesaj veriliyor? De ki 230 civarlarında olan de ki emri, Rabbimizin emri olan denilmesini istediği ayetler neyin mesajını veriyor? Ey iman edenler, kime hitap ve ne mesaj veriyor? Herkes üzerine alıp almadığına bakacak. Rabbimiz kitabında ne mesajlar veriyor? Resulünün hayatında bize ne mesajlar bu zamana, bu döneme? Yer ve gökteki kevni ayetleri okuyarak, bakarak bize ne mesajlar veriliyor? Bu mesajlar bizi düşündürtmüyorsa, aklettirmiyor ise, bir değerlendirme yapmıyorsa, tefekkür yaptırmıyor ise, zikir yaptırmıyor ise, bir şeyler hatırlatmıyor ise, mesaj alınmamıştır. Anlatan bu mesajları vermiyorsa, mesajların verilmemesiyle de akıl irade devreye girmeyecektir. Sorgulama, düşünme devreye girmeyecektir. Zariyat suresinin 56. ayetinde Rabbimiz, ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Mesaj ne? Yani insanın yaratıldığı mesajı değil, ne amaçla yaratıldığı mesajı var. İbadet etmek. O zaman ibadet ne? Namaz kılsın, oruç tutsun, hac yapsın. Bunun için mi? Ya da ibadet sadece bu mudur? Abd, kölelik sadece bu mudur? İbadet birine boyun eğmek mi? Ne emrediyorsan hazırım. Modunda olup, o düşüncede, o bakışta olup, mesajı alma modunda. Hazır, emre hazır, boyun eğmiş. Ne emrediliyorsa yerine getiriyor. Ne yasaklanmış ise yerine getiriyor. İbadet bu. Ya bunu din adamına yaparsınız? Onun emrine hazır olursunuz. Ne söylese yerine getirirsiniz. Ne isterse yaparsınız. Din adına siyasi noktada. Siyasiler, idareciler, yöneticiler ne dese emre hazır, emir verildiler, hemen yerine getiriyor. İbadet oraya. Ya da Allah'ın, Allah-u Teala'nın emrine hazır, kitapta ne bildirmiş ise emre hazır, işitti, hemen yerine getirme çabası. Yasaktan hemen sakınacak. İbadet bu. Bu hayatın bütününde. Gözün ibadeti haramdan sakınacak, görmesi gerekeni görecek. Elin ibadeti yasaklardan sakınacak, yapılması gerekeni yapacak. Dilin ibadeti, konuşulması gereken hak neyse onu konuşacak. Konuşulmaması gereken neyse, gıybetten tutun da şirk küfür sözlerine varıncaya kadar ondan sakınacak. Dilin ibadeti o. Kalbin ibadetine akıl, irade, vicdanı yaratıcısının istediği şekilde kullanılmasıdır. İnsanın bir yaratılış amacı var. Bununla ilgili bir sürü mesajlar var. Demek ki o zaman Zariyat Suresi 56. ayetin verdiği mesaj, ibadet kime olacak mesajı? Asr Suresinin verdiği bir mesaj var. İnsanın asıl kurtarması gereken kendisiydi. Asr Suresinin verdiği ilk mesaj. Sen önce kendini kurtarman lazım. Niye? İman ve salih amel senin için. Sonra bunu bir başkasına tavsiye ediyorsun. İbadet, Allah-u Teala'nın emrettiği ölçülere göre olacak. Bunun da salih amele dönüşmesi lazım. Asr Suresindeki salih amel. Evet, bir ibadet yapacağız. Allah'ın yasaklarından sakınacağız. Emrettiklerini yerine getireceğiz. Fakat bunu şirk koşmadan, ne imani ne de ameli şirk koşmadan, Allah'tan başka birinin denk tutma, beğenme, övmesini istemeden, haram karıştırmadan, içine haset, kibir, gıybet, riya karıştırmadan, o ibadet, o itaat, teslimiyet yapılarak salih amele dönüştürülmesi emredilir. Mesaj. Mesaj amel edin değildir. Salih amel işleyin. Yani ıslah edilmiş amel etme mesajı verilir. 91 kez Kur'an-ı Kerim'de 91 kez salih amel işleyin bildirilmesi amele dikkat değil, salih amele dikkat çekiyor. Mesaj böyle veriliyor. Bakara suresinin 277. ayetinde de Rabbimiz, şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenlerin, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Ahirette üzülmeyecek, pişman olmayacak, keşke demeyecek olan, korku taşımayacak, endişe taşımayacak olan, zümrenin vasfı neymiş? İman edecek, salih amel işleyecek, namazı, ikame, zekatı verecek. Bunları gereği üzere kim yapıyorsa, korumuş, ahirete düzgün olarak, sağlam olarak göndermiş ise ona korku yokmuş. Ama birinci madde iman. Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenecek. Allah'a iman, iman Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenmek. Ahiretteki vaat ettiklerine güvenmek. Allah'a iman, o yaratan, beni yaratan o, üzerimde hükmetme, yönetme hakkına sahip Rab o, itaat etmem gereken ilah o, üzerimdeki kural koyma, emir ve yasak belirlemede hakim olan o. Dolayısıyla da bu kadar üzerimde güç ve otorite sahibi yaratan halikim o, sahibim, dolayısıyla malikim o, yöneten melikim o ise, o zaman benim ona sığınmam lazım, ondan yardım istemem lazım sadece, aracısız. O beni koruyup gözetir, yani velim o. O zaman güvenip hayatımı tek taraflı olarak ona teslim ederim. Sek ve idare yönetme işini, güvenlik işini ona teslim ederim. Vekilim o olur. Allah'a iman sıfatlarıyla güvenip ona has kılmaktır. Kur'an'a iman, iman, ahlak, toplumsal ilişkiler ve ibadetlerde, geçmişten geleceğe Rabbimiz kitabından ne bildirmiş ise, Kur'an'dan ne bildirilmiş ise, ben içindeki bütün hükümlere güveniyorum der ve o kitaba göre yaşama gayreti gösterir. Resul'e iman, Resul ne getirmiş ise, nasıl yaşamış ise, ne söylemiş ise ben onun bütün yaşantı ve sözlerine güveniyorum demek Resul'e imandır. Sonra bunu sağladıktan sonra her ne ortaya koyuyor ise, her ne yasaktan sakınıyor, her ne fiil emir yerine getiriyor ise o ameli salih amele dönüştürecek, karşılığını ahirette alınacak amele dönüştürecek. Nasıl olacak? İçinde şirk olmayacak, haram, bid'a, dine sonradan sokulmuş olan bid'a, hurafe olmayacak, uydurma şeyler olmayacak, haset olmayacak, kibir, riya, gösteriş olmayacak, iftira, yalan olmayacak. O zaman dil, göz, kulak korunmuş olacak, kalpteki kötü vasıflardan korunmuş olacak. Sonra ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile de bu sağlamlaştırılacak, sabır ile devamlılığı sağlanacak, salih amele dönüştürülecek. O zaman iman ve salih amel böyle şu an anlattığım iki cümleyle olacak bir şey değil. İman kalbin bütün verdiği mücadeleyi içerir. Salih amel beden ameli işler, kalp salih amele dönüştürür. Göz amel işler, görme ameli, kulak işitme ameli işler, dil konuşma ameli işler, el iş yapma ameli işler, ayak bir yere gitme ameli işler. Sonra bu amelin salih amele dönüşmesi için kalp devreye girer. Haset, kibir, gıybet, riya, şirk, küfürden o arındırarak ameli daha sağlamlaştırır. Sonra ihlas, ihsan, takva, tevekkülle kalp daha da sağlam hale getirir, daha da sevaplı hale getirir. O zaman beden ameli işler, kalp salih amele dönüştürür.

Sün öbür tarafa gitsin. Değilmiş. Kur'an'ın verdiği böyle bir mesajı yok. Allah-u Teala mutlaka insanı sınayacak. Varlık ile de, yokluk ile de, çokluk ile de, azlık ile de, sağlık ile de imtihan eder, hastalık ile de, gençlik ile de, yaşlılık ile de. Verilenlerle verilmeyenlerle insan her alanda imtihan olunur. Bugün hasta imtihan olunuyor, iflas eden imtihan olunuyor, başka nimeti az olan imtihan olunuyor, fakir imtihan olunuyor. Peki bolluk, zenginlik, sağlıklı olan imtihan olunmuyor mu? Subhanallah, bu nasıl bakış? İmtihan her alanda imtihan. İnsanın doğduğu an ölüme gelinceye kadar imtihanı başlar. İmtihanı başlar, yani sınanmaşlı başlar. Ve Rabbimiz ve kitabında birçok geçmişten örneklerle bir mesaj verir ki dünkülerin başına bunlar geldi, sizin gelmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Dünküler bu kadar sıkıntı çektiler, peygamberler, en kıymetli kulları olan peygamberler, rasuller bir sürü sıkıntı çekti. Sana bana olmayacağını düşünüyorsak burada bir problem var. Hiç sıkıntı olmasın diyen, herkes mutlu ve huzurlu olsun, hiç dünyaya bela musibet gelmesin diyenin duası kabul olmaz. Çünkü öyle bir dua olmaz. Ya Allah-u Teala ben sınayacağım diyor, sen diyorsun ki hiç bizi sınama. O zaman imtihan olmaz. O zaman yapılması gereken kabul olunacak bir dua. Taşıyamayacağımızı yüklemesin. Taşıyamayacağımız çok mal verdi, bizi saptıracak, öyle mal da istemiyoruz. Taşıyamayacağımız makam, ilim, bilgi verdi, taşıyamıyoruz. Bak bunu da istemememiz lazım. Taşıyamayacağımız hastalık vermesin. Taşıyamayacağımız asi çocuk, eş vermesin. Neyse bizi zorlayacak, altından kalkamayacağımız neyse o sınanma vermesin diye dua etmemizi istiyor Rabbimiz. Ya ayet-i kerimede de Allah-u Teala biz kimseye taşıyamayacağını da yüklemeyiz buyuruyor. Ama Rabbimiz imtihan edeceğiz geldiğinde sabır göstermelerini emrediyor. Sabır gösterin, niye? Buna karşılık var. Müjde o sabır edenlere. Sizi biraz korkuyla imtihan ederiz. Ölüm korkusu, malın kaybetme korkusu, gelecek korkusu, aç kalma korkusu, nimetlerin gitme korkusu, bir sürü korku taşır. Sonra malların kaybedilme, canların ölüm korkusuyla Allah-u Teala ürünlerin eksiltilmesiyle, bazen çok bazen er vermekle sınayıp deneyeceğini bildiriyor. Tevbe suresinin 51. ayetinde de Rabbimiz de ki bizi ancak Allah'ın bizim için takdir ettiği, yazdığı isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. De ki, dememiz gereken ayetlerden birisi. Önce yapacağız, yapmayanlara da diyeceğiz. Yani ben çalıştım, kazandım, işte şeyhimiz, hocamız, siyasi liderimiz, önderimiz bizi koruyorlar, himaye ediyorlar falan filan. Yani Allah'ın takdir ettiğine engel mi olabilecekler? Doktorun işini çok iyi bilmesi size isabet eden hastalığın iyileşmesine sebep mi olacak? Allah'ın takdir ettiği yazdığından başkası mı ulaşacak? De ki diye ulaşmaz. Allah-u Teala bir şeyi takdir etmişse, evet bizim kendi elimizle yaptıklarımız ayrıdır. Bizim elimizle kazandığımız, yaptığımız başka. Allah-u Teala'nın bir de imtihan gereği yazdıkları var. Yolda giderken bütün trafik kurallarına uydunuz, hız limitini de aşmadınız, normal şartlarda arabanın kaza yapma ihtimali yok. Bir başkası makas atarak geldi, size tosladı. Siz de bariyerlere tosladınız. Allah'ın yazdığı isabet edecek, kaçarı yok. Biz tedbir alıyoruz ki tedbirsizliğimizin hesabını vermeyelim diye. Niye malı korumadın diyecek Allah-u Teala. Niye canını korumadın, ehlini korumadın? Niçin korumadığının hesabını sorar. Kişi korumuş, takdirse, sabır gösteriyorsa sevabını verecek. Niye Allah'ın takdirinden başkası isabet etmeyeceğine güveneceğiz? Çünkü o bizim Mevlamız. Bizim sığınmamız gereken, bizim yardım istememiz gereken, bizi sek ve idare edecek olan, hüküm koyucu, yönetecek olan Mevlamız o. O zaman Allah'ın takdirinden başkası olmayacaksa, sığınıp yardım isteyeceğimiz Mevla o ise, o zaman diyor müminler Allah'a güvensin, ona tevekkül etsin, onu vekil kılsın.
Yani güvenip hayatını ona teslim et.

0: Ben güvenip hayatımı kime teslim ederim? Takdir ettiğinden başkası değişmeyecek olan kim ise, onun dilemesi dışında hiçbir şey olmayacak kim ise ben ona güvenirim. O da Allah-u Teala. O zaman takdir ettiğinden başka bir şey isabet etmeyecek, ulaşmayacaksa bana, ben niye Allah'tan başkasından yardım isteyeyim ki? Niye ona sığınayım ki? Niye Mevla veli edineyim ki? Diyor ayet. Tevbe suresi 51. ayet. Tirmizi'de geçen bir hadis, Aleyhisselatü Vesselam bir kişiye tavsiyesinde, bir gence tavsiyesinde, bütün dünya insanı bir araya gelse, sana bir iyilik yapmak isteseler, yapacakları iyilik Allah'ın takdir ettiği, yazdığı kadar. Yine bütün dünya insanı bir araya gelip sana bir kötülük yapmak isteseler, Allah'ın yazdığı kötülükten başkasını yapamazlar. Niye kötülükten başkasını yapamazlar? Çünkü yapılacak kötülük kişinin taşıyacağının üstündeyse bu zulme dönüşür. Allah ona müsaade etmiyor. Yapılacak kötülük kişinin taşıyacağı kötülük kadar. Allah o kadar müsaade ediyor. Yani kötülüğe de o kadar müsaade ediyor. Şura suresinin 30. ayetinde Rabbimiz, size isabet eden bir musibet, size isabet eden bir musibet, bir sıkıntı, ellerinizin kazandığı sebebiyledir. Birçoğunu da affeder. Şimdi bir Allah'ın takdir ettiği kadar kişiye bir şey isabet edecek, bir de kişinin kendi hatasından, kendi tercihinden, kendi vesile olduğundan, savunduğu, desteklediğinden, eliyle verdiği desteklerle başına gelenler var. Bu dünyanın, toplumun gidişatını eleştiren, verdiği destekten, vesile olduğundan hiç şikayet etmiyor. Ben yaptım, benim verdiğim destekle bu zulümler bize geliyor diyemiyorsa burada problem var. Size isabet eden her musibet ellerinizin kazandığı sebebiyledir. Birçoğunu da affeder diyor. Demek ki hatalarımızın birçoğunu da Rabbimiz affediyor. Ahirete intikal etmiyor. Ahirette kişinin başına gelecek musibet, cehennemdeki ceza musibeti kendi elinin kazandığıyla. Allah-u Teala kimse cehennemde ona zulüm etmiyor. Birçoğunu da affediyor. Müminse birçoğunu affediyor. Araf suresinin 97 ve 98. ayetinde de Rabbimiz, yoksa o memleketin halkı, o memleketlerin halkı uyurlarken kendilerine geceleyin azabımızın gelmesine karşı emin mi oldular? Veya yine o memleket halkı azabımızın kendilerine kuşluk vakti, öğleyin, gündüz istirahat halinde çalışırlarken, eğlenirlerken gelmesine karşı emin mi oldular? Kur'an'ın verdiği nice mesajlar, Allah'ın takdirinden başkası olmayacağı mesajlarını verir. Mesaj verir, bu sizin başınıza gelenler sizin kendi elinize kazandığınızın sonucu. Bir mesaj veriyor. Firavun'un ve Nemrut'un başına gelen gazap, Ad ve Semud kavmine gelen gazap dünyada ve ahirette mesajı bize veriyor ki, sonlarını bildiriyor ki, bunlar kendi yaptıklarının sonucuydu. O zaman siz de aynı akıbeti bulmak istemiyorsanız aynı hataları yapmayın mesajı verir. Geçmişten örnek verir ki iyilerin yolu bu, kötülerin yolu bu. Akıbet kişinin yaşadığının sonucu. Dünyada da ahirette de. Gündüz deprem olur, gece olur. Sel felaketi, savaş, yangın, ölüm, kaza, bela. Geceleyin uyurlarken Allah'ın gazabının gelmeyeceğinden emin mi oldular? Allah hiç gazap gelmeyecek mi? Hiç sınanma gelmeyecek mi? Ya da gündüz eğlenirlerken, işinizde gücüne, muhabbet sohbetteyken hiç bela musibet gelmeyecek mi? Bundan emin mi oldular diyor. 2500 civarında geçmişten ayetlerle bahsedilir, yüzlerce ayetten gazaplardan bahsedilir ki bir mesaj verilir ki, Kur'an bir mesaj verir ki, kimse kendine gazabın geleceğinden emin olmaması gerektiğini bildirir. Bir toplum haddi aşmış ise o topluma gelen gazap hep beraber gelir. İyiler de ondan payını alır. İyilere de ulaşır. Mülk suresinin 2. ayetinde de Rabbimiz o hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O her şeye galip, çok affedendir. Kur'an'ın verdiği bir mesaj. Ne mesajı? Mülk suresinin 2. ayetinde Kur'an ne mesaj veriyor? Ölümün ve hayatın ne amaçla yaratıldığı mesajını veriyor. Bu hayat niye yaratılmış? Ayetin başı ne diyor? Hanginiz daha güzel amel edeceği belli olsun. İmtihan bunun içinmiş. İmtihanın sebebi, bu imtihanları karşısında kim sabır gösterecek, kim daha iyisini yapma çabası gösterecek? Rahattayken değil. Nimet bol, nasıl bir tavır? Az, nasıl? Sağlıkta nasıl, hastalıkta nasıl? İmtihanlardan geçerken kim daha güzel bir kulluk ortaya koyacak? Hayatın ve ölümün yaratılış amacı budur, mesajı veriliyor. Allah-u Teala her şeye galip, her şeye güç yetiren. Genişlik de verir, bolluk da verir. Hata yaparsanız bu imtihan içerisinde, çok affedendir de diyor ayet. Bağışlanma isterseniz, af isterseniz siler, yok eder, yokmuş gibi sayar. Ama Kur'an'ın bu ayette verdiği mesaj, Mülk suresinin 2. ayetinde verdiği, yani öne çıkan asıl mesaj, hayatın yaratılma amacı, herkes bulunduğu zaman ve mekanda, o yerde kim daha güzel bir itaat, teslimiyet, amel ortaya koyacak, kulluk ortaya koyacak, kim daha güzel Allah-u Teala'nın kitabını yaşama çaba ve gayretinde olacak, kim daha güzel Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini yapma çabasında olacak, bir görülsün bakılsın diyor Rabbimiz. Bakara suresinin 286. ayetinde de Rabbimiz Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiğiyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendinedir. Kendi kârına, faydasına. Yaptığı kötülük ise kendi zararına, aleyhinedir. Kur'an'ın verdiği bu ayet bağlamında ve bunun gibi birçok ayette bir mesaj verir. Herkesin kazandığı iyilik ya da kötülük kendine. Kimse bir başkası için kazanmaz. Allah-u Teala kimsenin kazandığını eksiltmez. Yapmadığı kötülüğü kötülük diye de yazılmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendine, yaptığı kötülük kendi zararına, faydasına zararına ve Allah'a bir kar zarar yok demektir bu. Yani insan iyilik yapmakla Allah'ı yüceltemez, kötülük yapmakla da bir şey eksiltemez. Allah-u Teala hakimiyeti kayıtsız ve şartsız, insan hakimiyeti kayıtsız ve şartsız Allah'a vermekle onu yüceltemez. Onda bir ziyadelik oluşturamaz. Hakimiyet kayıtsız şartsız millete bana ait demekle de Allah-u Teala'dan bir şey eksiltemez. Kazandığı kar ve zarar kendine diyor Rabbimiz. İşte bu kar ve zararı kazanırken insan hiçbir kimseye gücünün üstüne bir şey yüklemem diyor. İnsan yeryüzüne bir mücadele içerisinde, bir kazanım içinde, bir mücadele içinde. Ya karına ya zararına bir mücadele veriyor insan. Bu verdiği mücadelede Rabbimizin verdiği mesaj, taşıyamayacağını yüklemem diyor. Bu ayette Bakara suresi 286. ayette iki mesajını, bizim konu başlığımız Kur'an'ın verdiği mesajlardı. Bir bölümünü aldık başlıklar halinde. Bu ayet Bakara 286. ayetin iki mesajını diyelim. Bir, Allah-u Teala hiç kimseye taşıyamayacağını yüklemez. Hiç kimseye derken herkese eşit imtihan yüklemez. Herkese eşit mal mı veriyor? Herkese eşit çocuk mu veriyor? Herkese eşit beden gücü mü veriyor? Herkese eşit hastalık, sağlık mı veriyor? Herkese eşit ilim, makam, mevki mi veriyor? Yok. Herkese eşit zengin baba, fakir baba mı veriyor? Yok. Herkese verilen onun ruh, beden, zeka, gücü orantısında verilir. Adam ancak çalışıp kazanacak bir kabiliyette ona 1000 kişilik bir fabrikayı Allah nasip etmez. Çünkü onu kaldıramaz. Büyük yüklü paraları vermez, kaldıramaz. İnsanları, binlerce insanları çekip çevirecek, konuşacak, anlatacak kabiliyet ona vermemişse onu onunla sorumlu tutmaz. Herkese taşıyabileceğini yükler. taşıyabileceği beden ve ruh verdiği için o ve beden ve ruhun taşıyabileceği donanım verir. Her ayetin, her surenin verdiği mesaj var. Öncelikli o mesajı öne çıkartmak lazım ki istifade edilir olsun, iz bıraksın. Bakara suresinin 153. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, sabır ve namaz ile yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. O zaman bakış şöyle, Kur'an'ın bir verdiği bir mesaj. O zaman Bakara suresi 153. ayetin verdiği mesaj ne? Önce bir mesajı öne çıkartılırsa tesirli olur, iz bırakır. Birinci mesaj, ayet kime hitap ediyor? Ey iman edenler, o zaman muhatap müminler. Kafire müşrike hitap eden bir ayet değil. O zaman bu ayet kafire müşrike anlatılacak bir ayet değil. Münafıka anlatılacak bir ayet değil. Laika demokrata anlatılacak bir ayet değil. Ayetin muhatabı mümin. Allah-u Teala hitap ediyor. Ey, bir yere hitap etti. Ey iman edenler. Onlar dönecek, onlar kulak verecek bu ayete. Onlar kalben yönelecekler. Şimdi Rabbimiz ne istiyor bizden? O zaman birinci mesaj bu. Bu hitap müminlere. İkinci mesaj, iman ne? Mümin nasıl olunur? Geçmişten müminler nasıl tanıtılmış bize? Rabbimiz imanı nasıl bildirmiş? Allah'a iman, Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenmek. Mesaj, sadece inandım demek değil. Kabul etmek, tasdik etmek, doğrulamak demek değil. Güvenmekle beraber tasdik, doğrulama. Kitaba iman, ben kitabın Allah katından geldiğin her hükmünün doğru olduğuna güveniyorum. Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendinden bir din, bir yaşantı oluşturmadı. Hevasından iş yapmadı, konuşmadı. Ne ortaya koymuş ise örneklik namına Rabbimiz bildirmiştir. Dolayısıyla ben Resul'ün örnekliğine güveniyorum diyen, güvenen Resul'e iman etmiştir. İşte bunu yapanlara hitap, sabır ve namazla yardım isteyin. Açın elinizi şeyhinize yönelin değil. Hazreti Ali'den isteyin değil. İsa Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan isteyin değil. Meryem Validemizden isteyin değil. İnsandan değil. Sabırla ve namaz ile Allah'a yönelin. Ondan yardım isteyin. Ona sığının. Sabır sürekli gayret halinde. Sürekli çaba göstererek. Niye? Sabır, çünkü ayetin sonu Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Sabırla gözü istenildiği gibi kullanmak, sabırla dili Allah'a itaat ettiren bir dil olarak kullanmak, sabırla eli Allah'a itaat eden bir el olarak kullanmak, sabırla kalpteki akıl, irade ve vicdanı Allah'ın istediği doğrultuda kullanmak, sabırla helalinden kazanmak, sabırla hak yolunda harcamak. Sabırla Allah'ın yolunda olunursa Allah'ın yardımı var. Namaz ile, bir de namaz ile yardım isteyin. Çünkü insanın Allah'a en yakın olduğu itaat şekli namaz. Namazın içerisindeki secde anı. Allah'ın huzurunda onun ile konuşuyor. Dertlerini, sorunlarını ona anlatıyor. Onu yüceltip övüyor Fatiha suresinde en azından. Yalnız ona sığınıp itaat edeceğini, övüp seveceğini, vazgeçilmezi o olduğunu, ona boyun eğip emrini, sözünü dinleyecek, ibadeti ona yapacağını, sıkıntı ve ihtiyaçları noktasında sadece ona yöneleceğini, yardım isteyeceğini bildiriyor. Yolunda olmak istediği zumrayı peygamberle sıdık şehitler ve salihler, kendilerine nimet verilerin yoluna talip. Namaz sonrası da Fatiha suresindeki verdiği bu talip olduğu peygamberlerin, sıddık, şehit ve salihlerin yoluna sabırla girmiş, mücadele veriyor. Namaz ile yardım, evet namazda yardım talep ettik. Namaz sonrası talep ettiğimiz namazdaki o istek ve dileklerimizi, verdiğimiz sözleri namaz sonrası yerine getirme çabasını gösteren namaz ile yardım istemiş olur. İşte bu mücadeleyi veren, sabırla kalben ve bedenen mücadele verenlerle Allah beraber. Onların yardımcısı. güç kuvvet veriyor, metanet veriyor, sabır veriyor, çaba gayret gösterttiriyor. Nahl suresinin 127. ayetinde de, ayetin bir bölümü, sabret. Sabretmen ancak Allah'ın yardımıyladır. Sabret, otur bir kenara bekle. Allah kafirleri, müşrikleri kahretsin, yok etsin. Sen de arada sırada elini alıp, ya Rabbi bunlar hala zulme devam ediyor. Sen bunları hala kahretmedin mi? Bunları yok et gitsin. Sabır bu değil. Elin sabrı nedir? Kötülüğü gördüğünde düzeltmesidir. Dilin sabrı nedir? Mücadelesi. Kötülüğü gördüğünde düzeltme, anlatması, çabalamasıdır. Kalbin sabrı nedir? Buğz etmesidir ya da sevgi beslemesidir. Düşünmesi, tefekkür etmesidir. Muhakeme, muhasebe yapmasıdır. İradesiyle bir yere girip girmeme de kişiyi zorlamasıdır. Vicdanın kullanılmasıdır. Kalbin sabrı. Gözün sabrı haramdan sakınma sabrıdır. Elin sabrı kötülük yapmamak için sabrıdır. Sabret, ancak Allah'ın yardımıyladır senin sabretmen. O zaman bu ayetin verdiği mesaj ne? Sabır olmadan iş olmazmış. Sabır gösterebilmek için Allah'ın yardımı gerekiyormuş. Verilen mesaj, sen tek başına sabredemezsin. Allah'ın sana yardımı olmasa, Kur'an ile yardımı olmasa, sünnet, Resul'ün örnekliğiyle yardımı olmasa, kalbindeki Furkan'ı açığa çıkarak, hak batılı açığa çıkararak, ayırt ederek o meleke sana verilmese, kalpteki akıl, irade ve vicdanı kullanma gücü, imkanı sana verilmese, sen sabırla bir şey yapamazsın. Mücadele edemezsin. O zaman Allah'ın yardımı olmadan insan bir mücadele, sabır bir mücadele ise mücadeleyi veremez. Bakın Gazze'ye, bir avuç müminin verdiği sabırla mücadeleye bakın. İnsan bazen bildiği halde hayret içinde kalıyor. Tevekküle bakıyorsun, çoluk çocuğu parça parça olmuş. Nasıl metanette, tevekkül ederek, Allah'a vekil kılarak kabulleniyor? Bu Allah'ın yardımıyla işte. Hala direniyor, orada kalıyor, mücadele veriyor, sabır gösteriyor. Allah'ın yardımı elbette ki onlarla beraber. Kös kös oturmuş buranın insanıyla değil tabii ki yani. Elbette ki buranın insanı, şikayetçi olan, hiçbir şey yapmayan, mızmızlananlar Allah yardım etmiyor. Zilletin içinde de devam. Ama bir mücadeleyi takdir ettiğiniz, Gazze üzerinden takdir ettiğiniz mücadelenin kimse geçmişine bakmıyorsa olmaz. Bir bakın bakalım, 75 yıllık gelen bir zulmün, sıkıntının sonucunda bir şey ortaya çıkmış. Afganistan'da bugün bir direnç, 20 yıl Ruslara, 20 yıl Amerikalılara direnç göstermişlerse, sabırla mücadele etmişlerse, bu elleriyle ve dilleriyle bir şey ortaya koyduklarındandır. Durup dururken olmadığının göstergesi. Sonuca varmak için sabırla mücadele etmek lazımmış ve Allah'tan yardım beklemek. Allah'ın yardımı olmadan sonuca varılamayacağı mesajını veriyor Rabbimiz. Âl-i İmrân suresinin 146. ayetinde de, nice nebiler vardır ki, nice nebiler, ayet nebi diyor, nice insanlara hakkı bildiren, davet, tebliğ yapan, hakikati ulaştıran, haber veren nebiler vardır ki, Rablerine ihlaslı ibadet eden birçok kimseler, o nebilerle beraber Rablerine ihlaslı gönülden yaptıklarını sırf Allah'ın rızası, emri doğrultusunda yapan ihlaslı kullar, birçok kullarla beraber savaşmışlardır. Nice ihlaslı, yaptığını sırf Allah rızası için yapan birçok kimselerle beraber o nebiler savaşmış, peygamber savaşmış. Allah yolunda kendilerini isabet eden şeylerden dolayı, sıkıntılardan dolayı gevşememişler, zafiyet göstermemişler ve boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever. Niye Allah sabredenleri sever diyor? Kenarda sabırla oturanları değilmiş, gördük mü? Ayetin bir öncesi ne diyordu? Allah yolunda mücadele etmişler, savaşmışlar, kılıç sallamışlar, tüfek kullanmışlar, top kullanmışlar, neyse. Bir mücadele ortaya koymuşlar elleriyle, dilleriyle. Bundan dolayı başlarına gelecek yaralanma, sıkıntı, musibet neyse, aç, susuz kalma, uykusuz kalma, yorgunluk ne isabet etmişse gevşememişler. Uzun da sürse gevşememişler. Zaaf göstermemişler. Ve yapılan zulümlere boyun eğmemişler. Sabırla mücadele etmişler. İşte bu sabırla verilen mücadeleyi Allah sever ve bu sabrı ortaya koyan kişileri de, sabredenleri de sever. O zaman sabır bir yerde durmak değilmiş. Âl-i İmrân suresinin 146. ayetinin verdiği mesaj, Allah sabredenleri severmiş. Peki sabır gösterenleri kim vermiş? Mesajı ne? İmkanlarıyla ihlaslı olarak yaptığını sırf Allah rızası için yapan kişilerin Allah yolundaki savaşması, mücadelesi, bu konuda başlarına gelecek sıkıntılardan gevşememek, zaaf göstermemek, boyun eğmeden mücadele verilecekmiş ve bu ihlaslı, saf, temiz, halis, sırf Allah rızası için yapılırsa karşılığı varmış. Allah bunların yaptığını karşılık veriyor, beğeniyor. Bunların yaptığının mükafatını verecek. Bu sabır mücadelesini verenin sevdiğini bildiriyor. O zaman bu ayetin mesajı sabırla mücadele vermek esasmış. Sabır kenarda beklemek değilmiş. Hud suresinin 49. ayetinde de Rabbimiz bu ayetin öncesinde bir kısım bilgileri, geçmişten bir kısım bilgileri bildirir. Bunlar gaybın haberleridir. Biz onları sana haber veriyoruz, vahiy ediyoruz, bildiriyoruz. Bundan önce sen ve kavmin bunları bilmiyordunuz. Adem Aleyhisselam'ın hayatıyla alakalı bilginiz yoktu. Nuh Aleyhisselam'ın, Ad kavminin, Semud kavminin yaptıklarıyla alakalı bilginiz yoktu. Musa Aleyhisselam'ın verdiği mücadeleyi bilmiyordunuz. İbrahim Aleyhisselam'ın verdiği mücadeleyi bilmiyordunuz. Habib'in, Necar'ın ne yaptığını, Ashab-ı Kehf'in, Ashab-ı Uhdud'un ne yaptığını bilmiyordunuz. Firavun'un karşısına sihirbazların nasıl bir tavır ortaya koyduğunu bilmiyordunuz. Bunlar gayb haberleri, yani sizin bilmediğiniz haberler. O zaman Allah-u Teala, geçmişle alakalı ayetleri biz vahyediyoruz, sen bunu daha önce bilmiyordun. Bunları sana bilmediğin bu geçmişle alakalı yaşantılarını, hak ve batıl mücadelelerini, sana gaybi olan, gizli olan, bilmediğin, önceden yaşanmış olanları bildiriyoruz. Niye? Bir akledesiniz, düşünesiniz, değerlendiresiniz. Kendi yaşantınızı öncekilerle bir kıyaslama yaparsınız diye. O zaman geçmişle alakalı verilen haberler, Hud suresinin 49. ayetinin mesajı, geçmişle alakalı bilmediğimiz yaşantıları Rabbimiz bize bildiriyor ki biz de buna göre yaşantımıza ve inancımıza bakalım, hakta olanların mı batılda olanların mı gidişatı üzereyiz. Bir değerlendirme yapalım. Hud suresinin 112. ayetinde de Rabbimiz, öyleyse sen beraberinde tevbe edenlerle emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve sakın haddi aşmayın. Çünkü Allah yaptıklarınızı görücü. Hud suresinin 112. ayetini verdiği mesaj, sen emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya çalış. Doğru olmaya değil, kendince bir doğruluk belirleme. Sana Rabbin kitabında neyi emretmiş ise, nasıl yapılmasını istemiş ise, geçmişten verdiği örneklerle nasıl bir doğruluk, doğru yol ölçüsü, doğru yolda olma ölçüsü bildirmiş ise, onun en iyisini yapma çabasında ol. Bunu ferdi yaptığın gibi, beraberinde sana uymuş olan, hatalarından, şirkinden, küfründen, bidâ, hurafe, haset, kibir, gıybet, riyasından, haramlarından sapmış, dönmüş, oradan uzaklaşmış, tevbe etmiş, hakka yönelmiş olanlarla dosdoğru ol. Senin doğru olman gereken yerde, tek yapacağın doğrularda emrolunduğun gibi doğru olacağın gibi, beraberce, topluluk olarak, bir aile olarak, cemaat olarak, ülke, belde olarak, komşu, akraba olarak, dönenler, tevbe edenlerle beraber emrolunduğunuz gibi komşuluk, akrabalık yapın. Emrolunduğunuz gibi müminlerle kardeşlik yapın. kendi cemaatindeki birilere dost olmaya çalışıyorsun. Peki seninle aynı yolda giden diğer müminle beraber emrolunduğunuz gibi bir kardeşlik ortaya koyuyor muyuz? Ayetin verdiği mesajı iyi almak lazım. İsra suresinin 7. ayetinde de Rabbimiz, eğer iyilik yaparsanız kendiniz içindir. Kötülük yaparsanız da o da kendiniz içindir. İyilik yapıyorsanız kimseye kar ve zararınız, faydanız yok. Kötülük yaparsanız zararınız kendinize. Evet, dünyada bir başkasına zarar gibi gözükür ama o zarar verdiğiniz ahirette bunun karşılığını sizden alacağı için kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Dünyada başkasına gibi gözükür ama gıybetiniz, hasretiniz, kibriniz, riyanız bir başkasına zarar gibi gözükse de ahirette kendinize. Elinizle ve dilinizle birine kötülük yapıyorsanız bugün ona kötülük gibi sıkıntı verir ama ahirette o hakkını alacağı için kötülüğü asıl kişi kendine yapar. İyilik yapıyorsanız bir başkasına kar yok. Karınıza kendinize. Kendi ahiretiniz, cennetiniz için. Yani bunun için kimsenin kimseye minnet etmeye, övmeye, yüce etmeye gerek yok. Yapılan iyilik ve kötülük insanın kendisine. Yapılan iyilik ve kötülüğün sonucunda Allah'ta ne yücelik konusunda ne de bir şeyin eksiltmek konusunda bir değişme olmaz. Yani Rabbimiz kar ve zararınız kendinize mesajı veriyor. Haşr suresinin 18. ayetinde de ey iman edenler, Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenenler, Kur'an'a bütün hükümleriyle güvenenler, Resul'e bütün örnekliğiyle güvenenler, Allah'ın ve Resulünün ayet ve hadislerde ahiretle alakalı ne bildirmişlerse, mahşer yeriyle, cennetle, cehennemle alakalı ne bildirmişler ise ben o bilgiye güveniyorum, ona göre hazırlık yapıyorum diyen ey iman edenler, ey müminler, Allah'tan korkun, ona karşı takvalı olun. 100'den fazla, 120 civarında yasaklarından sakının, takvalı olun, sakının. Emrettiklerine de uyma çabasında olun. Herkes yarına ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Herkes yarına ne gönderdiğine baksın. Baş bırakın falancı hocayı, cemaati, şusunu, busunu, ülkeyi, beldeyi, geçmişi kınamayı, övmeyi, gelecekteki yapılacak edilecekleri. Şu anınıza bakın. Şu an ahirete ne gönderiyorsunuz? Geçmişte ne gönderdiğiniz? Hata mı gönderdiniz? Güzellik mi? Haram, şirk, küfür mü gönderdiniz? İman, salih amel mi? Kötü şeyler gönderdiğinizi düşünüyorsanız istiğfar edin, düzeltin. İyi şeyler gönderdiğinizi düşünüyorsanız bunları koruyun. Haset, kibir, gıybet, riyadan koruyun. Ne gönderdiğinize bakın. Herkes, ne demek herkes? Tek tek herkes kendine baksın diyor Rabbimiz. Ayetin verdiği mesaj, Haşr suresinin 18. ayetinin mesajı, hitap müminlere. Bu ayet mümine hitap. Sonra takvalı olunması gerektiği, emir ve yasaklara uyarak bir yaşantı içinde olması gerekildiği, sonra herkesin bir başkasını eleştirdiği, beğenmediği, kınadığı bir yerde siz kendinize bakın. Laikler, demokratlar, partililer, partisizler, şu cemaat, bu cemaatler birbirlerini kınasın, dursunlar. Sen mümin misin diyor Rabbimiz, o zaman yarına ne gönderdiğine bak. Sen kendine bak diyor. Sen ahiretin için ne gönderdiğine bak mesajı veriyor. Bakara suresinin 110. ayetinin de Rabbimiz, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Haşr suresi 18. ayet, herkes bugünden yarına ne gönderdiğine baksın. Bakara 110. ayet, bugünden yarına ne gönderdiyseniz kendiniz için gönderdiniz, onu hazır bulacaksınız. Bugünden yarına ne gönderiyorsanız kendiniz için gönderiyorsunuz bakışı veriyor. Kendiniz için gönderdiğinizi hazır bulacaksınız. Eksiksiz, noksansız. Fazlalatılmadan. Ne gönderdiyseniz o. O zaman Bakara suresinin 110. ayetinin verdiği yarın gönderdiğimi hazır bulacaksam, Haşr suresinin 18. ayetine göre bugünden ne gönderdiğime bakmam lazım. yarın gönderdiğimi hazır bulacaksam, o zaman bana düşen, akıllı olan adama düşen, Kur'an'ın verdiği mesajı almaya çalışan akıllı insana düşen, bugün ahirete ne gönderdiğine baksın inanç ve amel olarak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve lakabatu lilmuttakin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
2: Allah

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: bulutların.
1: Azdı Firavun, yıktı Musa, çöktü tahtavutların.
0: Geldi Davuz, kırdı beyninden vurup calutların.
1: Son Resul yıkmıştı küfrün, hükmü cehlin putların.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Kul inne salati.
1: De ki muhakkak ki benim namazım.
0: Ve nusuki.
1: İbadetlerim.
0: Ve mahyaye.
1: Hayatım ve ölümüm.
0: Ve memati.
1: Hayatım ve ölümüm.
0: Lillahi rabbil alemin.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
2: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Dirperek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
6: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Reklamları dinlediniz.
12: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Bir önceki dersimizde Yüce Mevla'nın isimlerinden bahsetmiştik. Bu derste Yüce Mevla'nın sıfatlarından bahsedeceğiz. Evvela Yüce Mevla'nın sıfatları sayılı mı, yoksa belli sayılar zikretmişler, onun dışında da var mı? İkincisi, yani sıfatları belli sayıdadır, onun dışında sıfatı yoktur diye bir şey yok. Fakat en önemli sıfatlarını zikretmişler alimler, diğer sıfatları da bunlarla anlaşılır, bunların zımnında mevcuttur demişler. Ondan dolayı şu an zikredilen sıfatların en önemlilerini sizlere aktaracağız, kısımlara ayırarak. İnşallah detayları belki bir gelecek derslerimizde de devam edeceğiz. Allah-u Teala'nın sıfatları sahih olan görüşe göre belli bir sayıda sınırlı değildir. Fakat ön örnek olarak ve en bariz sıfatları olarak 14 sıfat zikredilmiştir. Bu 14 sıfatı kısımlara ayırmada şöyle deniliyor: Allah-u Teala için gerekli olan sıfatlar 1, Allah-u Teala için imkansız olan sıfatlar 2, Allah-u Teala için mümkün olan sıfatlar 3. Birer örnek verirsek, Allah-u Teala için gerekli olan sıfat birlik mesela, bu olmasa olmaz. Allah-u Teala için imkansız denilen de bunların tam tersi. Allah-u Teala birse birden çok olamaz, ortağı olamaz. Bu da Allah-u Teala'nın imkansız olan, müstahil olan sıfatı diye. Tersleri de öyle sayılıyor. Caiz olan sıfatı, Yüce Mevla'nın bir takım eşyayı fiilen yaratmaya geçip geçmemez. Şuradaki insanları yaratabilirdi de yaratmazdı da, bir gerek yaratma sıfatının fiilen tecellisi, yani işlevi caiz olabilirdi, olma. Hiç kainatı da yaratmayabilirdi. Halk sıfatını işletip işletmeye bilirdi. Buna da caiz demişler. Sadece taksimatta örneği olsun diye, o kadar bir esprisi yok. Şimdi geçelim en önemli olan, Allah-u Teala için gerekli, olmazsa olmaz olan sıfatlar başlıca iki kısma ayrılıyor. Sıfatı zatiye, başka bir adıyla sıfatı selbiye deniliyor. Ki bunlar 6 tane, altta göreceğiz. Sıfatı zatiyenin diğer bir başka dal olan sıfatlar ise sıfatı fiiliye diyorlar. Diğer bir adıyla sıfatı sübutiye diyorlar ki bunlar da 8 tane. Şimdi Allah-u Teala için gerekli olan ve zatiyle bizzat özüyle ilgili olan sıfatı selbiye 6 neler? Daha küçüklükte bizlere ezberletmişlerdik büyüklerimiz, Allah razı olsun. Vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, kıyam bi nefsihi muhalefetin lil havadisiye 6 sıfat. Birincisi vücud, varlık sıfatı, yani Yüce Mevla var. Bunun tam tersi imkansız, o da yokluk sıfatı. İkincisi kıdem, yani başlangıcı, evveli yok Yüce Mevla'nın. Filan zaman başladı, haşa, böyle bir şey yok. Bunun tam tersi de sonradan meydana gelme. Allah kadim, Allah için sonradan meydana gelme anlamına gelen hüdus onun için imkansız. 2. 3. Beka, yani sonsuz. Her yaratık sona erecek, fakat Yüce Mevla için son yok. Ona da beka diyoruz. Beka'nın tam tersi fena, yok olma. Bu Allah-u Teala için imkansız. Dördüncüsü bir olma sıfatı, ki daha önce de işlemiştik. bu bir zatında bir, sıfatlarında bir, fiillerinde bir detaylandıracağız inşallah. Bunun tersi birkaç tane olma veya ortağı olma ki bunlar Allah-u Teala için imkansız dediğimiz sıfatlar oluyor. Beşincisi kıyam bi nefsihi. Allah-u Teala kendi kendine kaimdir. Tercümesi herhangi bir madde veya element yahut cevherin üzerine kurulmuş, konulmuş değildir. Bütün varlıkların bir cevheri var, bir kökü var, maddeden oluşuyor. Efendim onlarla kaim oluyor. Bizler bir takım maddelerden, atomlardan, nötronlardan, protonlardan, elektronlardan, işte sayın da sayın kimyasal şeylerden, en küçük parçamız atom, o da üç kısma ayrılıyordu. Şimdi o da daha ayrılmaya başladı. Onlardan oluşuyoruz. Yüce Mevla'nın böyle bir takım şeyler üzerine oluşumu yok. Buna denilmiş kıyam bi nefsi. Yani hiçbir şeye zatının varlığının ihtiyacı yok. Evet, altı sonuncu ki yaratıklara muhalif olma, yani benzememe. Tabii ki yaratanla yaratılanların farkı olacağı muhakkak. Bunun tam tersi de Allah-u Teala için imkansız olanı da yaratılanlara benzeme meselesi. Müslümanlar, bu altı sıfat zikredilirken bizi en çok zorlayıcı olan yaratıklara benzeme sıfatı. Bu belki bizim bir dersimizi alacak. Çünkü naslarda yaratıklara benzenen bazı sıfatlar Yüce Mevla'ya isnat edilmiş. Öyle kaba taslak baktığınızda mesela el, bizim de elimiz var, Yüce Mevla'nın da eli var, demek ki insana benziyor gibi imaj vereceğinden, hayal vereceğinden bu nasıl yorumlamalı diye alimleri müthiş yoğurmuş. Bunlara epey zaman vereceğiz inşallah gelecek derslerimizde. Şu anda başlıklar şeklinde gidiyorum. Her grubun delilleri bu hususta neler diyorlar. Altı tane sıfatı selbiyeyi veya sıfatı zatiyeyi özetledikten sonra şimdi sıfatı fiiliye veya maneviye veya subutiye sıfatlarına gelelim. Bu sıfatlar Allah-u Teala'da var. Fakat bunların yansıması mahiyetinde olan veya tabiri caizse güneşe ayna tuttuğunda ondan ışık iktibas ettiği gibi o tür bir yansıması yaratıklarında da bulunan sıfatlar. Yani birini alalım. Hayat, diri olma. Dirilik canlılarda da var değil mi? Ama Yüce Mevla'nın diri oluşu tabii ki kendisine has ayrı bir şey, yaratıkların diriliği başka bir şey. Ondan bunlara sıfatı subutiye, yani Allah için sabit olan sıfatlar, başkalarında bunlar yok manasına gelmiyor. Bu birinci grup gibi var, fakat farklı farklı şekiller. Bunları şimdi sayalım. Diri olma, ilim, bilme sıfatı, seme, eşitme, duyma sıfatı, basar, görme sıfatı, irade, dileme sıfatı, murad etme, altı, kudret, güç yetirme sıfatı, yedi, kelam, konuşma sıfatı, sekiz ve son, tekvin, oluşturma sıfatı. Öyle bir kelime seçmişler ki bu sıfatın altında birçok sıfat mevcut. Rızık veriyor, bize rızık oluşturuyor, yaratıyor, öldürüyor, diriltiyor. Bunların hepsi bu tekvin oluşturma sıfatının zımnında, altında mevcut oluyorlar. Evet, 8 burada, 6 da burada, hepsi 14 sıfat. Dediğimiz gibi bu sıfatlar Yüce Mevla'nın bütün sıfatları değil. Mesela, lem yelit ve lem yulet, doğmamıştır, doğurulmamıştır. Bu da sıfatları. Ve Allah-u Teala'nın, affedersiniz, hanımı yoktur. Bu da bir sıfatı. Vesaire vesaire. Birçok sıfatları var. Bunlar dediğim gibi en belirgin sıfatları olduğundan kitaplarda bunlar zikredilmişler. Kur'an-ı Kerim bize Yüce Mevla'nın sıfatlarını aktarıyorlar. Şimdi Müslümanlar bu sıfatlardan birincisi, yani Allah için vacip olan ve zatı sıfatlarının da birincisi olan varlık sıfatını ele alacağız. Defterimizden bunlarla ilgili nasları sizlere okumaya girişeceğiz. Yalnız malumunuz bu varlık sıfatı ile ilgili iki nokta var. İlerisinde değineceğiz. Bir, Yüce Mevla'nın varlığını inkar eden, Allah yoktur diyen düşünceleri, doktrinleri tarihte ne kadar depreşmiş ve muvaffak olabilmiş. En son Marksizm biliyorsunuz, haşa Allah yoktur diyor. Allah yoksa kainat nasıl oluştu, ne izah getiriyor, tabiri caizse nasıl saçmalıyor, inşallah onlara da Yüce Mevla imanın sonunda özetlemeye çalışacağız. Geçmişte manikeizm, mezdikeizm diye adlandırılan izimler de var böyle. Yüce Mevla yerine işte şu yarattı, bu yarattı demişler. Günümüzde de yine de varlar. Birinci mesele bu. Yani Allah'ın varlığını inkar edenler tarihte de çıkmış, günümüzde de varlar. İkinci mesele, vücut sıfatında tasavvuf erbabının yer yer taşkınlıkları vardır. O da vahdeti vücutçuluk meselesi. İngilizce panteizm. Gerçi panteizmle vahdeti vücutçuluğu arasında bir fark var. O farka rağmen bizdeki, yani İslam'a geçirilmeye çalışan bizdeki dediğim vahdeti vücutçuluk panteizmi çağrışım yaptırıyor ki, o da değineceğiz ilerisinde. Özeti şu, biz Allah'tan başka hiçbir varlığı görmüyoruz. Vücut yok. Ben varım, sen de Allah demesin, ne fark eder ki? Bu taşkınlıklarından dolayı ki Hallacı Mensurlar sühra verdiler, alimlerin fetvalarıyla cezalara çaptırılmış, yerine göre idam edilmişler. Çünkü diyor ki benim bu cübbemin içinde Allah'tan başka kimse yoktur. Şımarmış enel hak, ben hakım, hak orada Allah kastediyor. Ne kadar uyarılar olmuşsa da diyor ki ben devamlı Allah'ı görüyorum, sana bakıyorum Allah'ı görüyorum, görebilirsin. Efendim sarhoşluk haline kapılmış olabilirsin ama böyle insanları saptırabilecek, avam halkı tabiri caizse dinini zedeleyecek laflar söylenilir mi? Vahdeti vücutçuluk asla kabul edilecek bir şey değil İslam'da. Halik başka, mahluklar başka. Allah'la yaratılanları karıştırırsak şirkin zirvesinde oluruz. Ne yazık ki buna maalesef tasavvuf erbabının yer yer düştüğü var. Günümüzdekilerin haline Allah'a havale edelim. Bu iki noktaya, yani Allah'ı inkar etme meselesine de vahdeti vücutçuluğa da biraz Allah'a iman meselesinin sonunda özetleyerek değinmeye çalışacağız. Yüce Mevla'nın varlığı. Şimdi ayetleri okuyacağım. Şöyle bir altılı bir sıralama yapılmaya çalışılmış. Bir, kainatın varlığı ve değişkenliği Yüce Mevla'nın varlığını gösteriyor. Yani bir şey ortadaysa, şu gördüğümüz masa veya şeyler, bunları bir yapan var. Kocaman bir kainatta ortada ise ve bir halde olmayıp değişken oluyor ise, yaz, kış, sıcak, soğuk, deniz, kara, gece, gündüz vesaire, karanlık, aydınlık, bunu bir çeviren güç ve kuvvet var. Bu Allah-u Teala'yı gösterir, ayetler bu hususlarda bizleri uyarıyorlar. Kainatın varlığı ve değişkenliği Yüce Mevla'nın varlığının delillerinden. Bir, iki, kainatın efendisi gibi sayılan insanın bütün yaratıkların kendi hizmetine sunulmuş olur. Yani biz yükümlüyüz malumunuz insanlar, bir de cinler, meleklerin günah işlemeleri söz konusu olmadığından hükümlü desek de demesek de fark etmiyor. Onlar da hükümlü ama günah işlemiyorlar. Bu iki yaratık, insan ve cin, yükümlü olanlar, kainatın tüm nimetleri bunlara tahsis edilmiş, eğer işin özetine inebilirsek. Filan haşerat dahi birbirlerini dezenfekte etme. Yani bizim için faydalı olan bir şeyin yan kötü etkisi var, öbür haşerat onu telafi ediyor. Tıp ilmini okuyanlar, beklenilir ki imanı insanlara aşılamada birinci noktada olsunlar. Veya kimyegerler yahut fizik alimler. Ne bu kainat? Yani her şey hizmetinde. Ayetlerde göreceğiz. Yüce Mevla diyor ki şunu hizmetinize verdim. Artık Allah'ın varlığında şüphe mi ediyorsunuz? Allah'tan başka ilah var. Nasıl diyorsunuz? Ayetler bir hususta buna değiniyorlar. Üçüncü bir husus, yine ayetler diyorlar ki, sizler maddi sebeplerin kesilip artık sizin imdadınıza koşamayacağı yerde içinizdeki o Allah'ın koyduğu güç, fıtratın gereği hemen Allah'a yalvarmıyor musunuz? Ya Rab şöyle et demiyor musunuz diyorsunuz? Sebepleri stop ettiğinde, tabiri caizse elektrikler kesildiğinde, şartelin devreye girdiğinin farkında değil misiniz? Sizin o fıtratınız Allah var diyor, bundan anlayın ki Yüce Mevla var. 4. Yüce Mevla diyor ki ayetlerde, sizler diğer yaratıklardan farklı olarak geçmişi iyi hesabını yapan, geleceğin planını kuran, hali hazırdaki hayatını organize eden, iyi kötüden seçen, zararlıyı karlıdan ayırt eden akıla sahip değil misiniz? Bu aklınız kafanıza boşuna mı verildi? Sadece dünyada hayatınızı sürdürmek için mi? Bütün canlıların yaşamaya ihtiyacı var. Onlar da hayatlarını sürdürüyorlar. Sizin bu aklınızın onlardan farklı oluşu Yüce Mevla'yı bulmak için kullanılacak araçtır. Aklınızı kullanın. Akıl sahipleri için öğüt vardır, öğüt vardır derken Kur'an bunu bize devamlı simgeliyor Müslümanlar. 5. Aklınızı devreye geçiren, harekete geçiren ve kendileri insanlar için numune olan, kusurlardan arınık, adeta melek gibi yerde yürüyen peygamberler size göndermedik mi? Onlar size demediler mi ki şöyle şöyle şöyle olacaksınız? Ahirette melekler soruyorlar, size peygamberler gelmedi mi? Bildirmediler mi bugünlere? Evet geldi ama şöyle olduk böyle olduk diye itiraflar dökülüyor ağızlarda. Son olarak peygamberler gelip sizin aklınızı açmaya, kafanızı çalıştırmaya, Allah'ı tanımaya ikaz ettiler. Onlar vefat edip gittiler. Ama onlardan sonra devam edecek, elinizde de devamlı bulunan yazılı o ilahi rehber elinizde değil mi o kitaplar? Bakın okuyun. Onlardan peygamberlerin geçmişi, gelecek her şey söyleniliyor. İbret alın. Gibi velhasıl Allah-u Teala varlığını bu ve benzeri ayeti kerimelerle bizlere beyan ediyor. İbret alalım diye. Şimdi inşallah bu 6 sıfat ve kavuşturabilirsek 8 sıfatı kısa kısa naslardan da hangi ayetler buna ifade ediyor, bazı örnekler vererek sizlere aktarmaya çalışalım. Demiştik ki birinci sıfat varlık sıfatı, vücut. Ve Allah-u Teala'nın varlığı kendiliğinden herhangi bir sebeple haşa meydana gelmiş değil. Ve Allah-u Teala'nın varlığı kendiliğinden olduğu gibi Allah-u Teala'nın yok olması da mümkün değil. Varlığın tersi tam yok. Çünkü Yüce Mevla vacibül vücud. Burada hafif bir ayrıntıya değinelim. Bu vücut sıfatı acaba sıfatı zatiye mi, nefsiye mi diye bazı alimler arasında ihtilaf edilmiş, fazla kayıt değer bir şey yok. Bunu size burada izah etmeme gerek yok. Nefsiye olursa, zatiye oluyorsa ne fark ediyor ki? Fazla fark eden bir şey yok. Bir yerde görürseniz bu duymamıştık nedir diye yadırgamayalım diye bunu söylüyorum. Evet, demiştik ki Yüce Mevla varlığını bize, kainatın bizim varoluşunu, değişmesini, bizim hizmetimize sunulmasını, aciz kaldığımızda ona yalvarmamızı, vücudumuza akılları vermesini, peygamberler göndermesini, gökten kitaplar indirmesini beyan ederek varlık sıfatını bizlere bildiriyor. Bununla ilgili ayeti kerimeler okuyalım. Birinci olarak kainatın varlığının Allah'ın varlığını gösterdiğine dair Gâşiye suresi 17-21'de Yüce Mevla deveye, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Yani aramızda olan hayvanlardan bir örnek seçmiş, deve. Göğe bak, yere bak, dağlara bak. Bunların bu hale geldikleri kendi kendine olur mu? Düşünsene diyor. Peygamberimize hitaben buyuruyor ki Yüce Mevla, fezekkir innema ente müzekkir. Sen hatırlat, sen anca hatırlatansın. Yani hidayete götürecek, imanı onun kalbine zorla sokacak hali yok, hatırlat. Yine Yüce Mevla bildiğimiz surelerden ayetler seçtim ki herkes okurken düşünsün diye. Amme suresi, Nebe suresi 6-16'da buyuruyorlar ki, tercümeleri okuyorum fazla vakit almasın. Sizlere yeryüzünü döşek mahiyetinde kılmadık mı? Dağları kazıklar gibi çakmadık mı? Sizlere eşler yaratmadık mı? Uykularınızı sizin için rahatlık anı, geceyi sizin için kusurlarınızı örten adeta bir elbise, gündüzü yaşantınızı sağlamak için bir zemin yapmadık mı? Ayrıca üzerinizde 7 kat sağlam gökler bina etmedik mi? O 7 kat göklerde yanan ve aydınlatan kandil yaratmadık mı? Güneş öyle diyor. Sıracen ve hece. Sırac biliyorsunuz tam eski anlamıyla çıra demek. Ve haç da yanan, sanki güneş kitlesinin içi devamlı yanarak bize o ışıkları veriyor. Sanki dediğim herhalde öyle. Fazla kimyasal bilgi şeyler, astronomik bilgilerim olmadığından dolayı. Ayrıca sıkılarak sizlere su döken bulutlardan su göndermedik mi ki onlarla bitkiler, hububat, yani hububat, baklagiller vesaire çıkaralım ve birbirine dolaşmış bağlar, bahçeler yapalım. Bu ve benzeri ayetler, bir ayet daha okuyayım. Yoksa gökleri ve yeri kim yarattı? Gökten size suyu kim gönderdi? O su ile sizlere rengarenk bahçeleri kim bitirdi? Sizler o ağaçların tek bir tanesini dahi bitiremezsiniz. Buna iyi dikkat edin. Bütün Yüce Mevla'nın şeyleri bir tarafa, kendim şöyle havadan bir ağaç yapacağım. Toprağa dikerim. Bıraksana onu, o başkasını. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Öyle meydandan bir tane ağaç yap, ondan sonra gel. Şımar, yarattım de. Herkes yaptım demeden kaçınıyor. Yarattığımı kullanıyorlar. Haşa. birini dahi, bir ağacı dahi bitiremezdiniz, bitiremezsiniz. Artık Allah'la birlikte ilah var mı? Aksine sizler Allah'a bir takım yaratıkları denk koşan, koşan insanlarsınız. Söyleyin, yeryüzünü size karargah yapan, yeryüzünün içinde nehirler akıtan, yine yeryüzünde sabit dağlar yaratan, denizlerin birbirlerine karışmamaları için aralarına hacizler, engeller kılan kimdir? Allah'la birlikte yoksa bir Allah mı var? Doğrusu çoğunuz bunları akletmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Söyleyin, çaresiz yalvardığında onun çaresine koşan kimdir? Sıkıntıyı ondan kaldıran kimdir? Ayrıca sizleri de yeryüzünde halifeler yaptı. Buna rağmen Allah'la birlikte Allah var. Hiç düşünmüyor musunuz? İlâ ahiril ayet. Velhasıl yücel Kur'an-ı Kerim'i okuyan düşünerek, aklederek, kaydırarak değil, geçiştirerek değil, Yüce Mevla'nın varlığını reddetmesi cinnet olur. Diğer, dedik ki ikinci bir grup ayetler, bu kainat yaratılmış, bir de insanın hizmetine sunulmuş. İnsanın hizmetine sunulduğuna göre, bunları bana veren bir güç var. Taltif edilmişim. Bu güç beni taltif ettiğine göre kulluğumu yerine getireyim diye Yüce Mevla ayetlerini bize sevk ediyor. Bakınız İbrahim suresi 32-34'te Allah gökleri ve yeri yarattı, gökten su indirdi, onunla meyveler çıkardı ki size rızık olsun diye, şimdi devamında denizlerde seyretsin diye vapurları, gemileri sizin hizmetinize sundu. Nehirleri sizin hizmetinize verdi. Güneşi ve ayı durmadan çalışan diyor. Güneş ve ayı şey ederken, beyan ederken, durmadan hareket eden, çalışan güneşi, ayı sizin hizmetinize verdi. Geceyi, gündüzü sizin hizmetinize verdi. İstediğiniz her şeyden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışacak olursanız sayamazsınız. Şüphesiz ki insan pek zalim ve çok nankördür. İnsanın sıfatı bu, Müslümanlar. Zalim. Neye zalim? Kendisine zulmediyor. Çevresine zulmediyor. Haksızlık ediyor. Bir de nankör, kaffar diyor. Normal nankör değil, katı nankördür diyor insan. Bu kadar şeyleri hizmetine verildiği halde, ya Rab, yani yemek yerken deniliyor ki başında zikir, ortasında fikir, sonunda şükür. Faturası o. Lokantaya verdiğimiz para değil, onu yaratana vereceğim. Zikir, Bismillah, Allah'ın ismiyle yiyorum. Ortada fikir, düşün. Yahu bu nereden, bu Yüce Mevla bu topraktan bunları ayrıştırdı. O minicik kılcal kökler yoluyla acıyı tatlıyı ayrıştırdı, geldi bize sundu. Biz de yiyoruz. Belli ki bu fabrikanın sahibi muhteşem bir güç, bir kuvvet. Başka güçlere benzemiyor yani. Azze ve Celle. Şimdi ortada bir düşün, sonunda da şükret Allah'a. İşte bu kadar isteniliyor senden. Eğer başında zikretmiyorsa, ortasında da fikir yürütmüyorsa, sonunda da şükür yapmıyorsa, tabii ki kaffar, çok nankör insanoğlu, Müslümanlar. Evet, yine bir ayette diyor ki, göklerde ve yerde ne varsa hepinizsini sizin hizmetinize sundu. Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir kavim için deliller vardır. Ve diğer ayetler. Üçüncü bölüm ayetler, insanların aciz kaldıklarında bütün sebeplerin kesilip istop ettiğinde içlerindeki o manevi gücün devreye geçerek Rablerine yalvardıklarını ve yalvarmaları neticesinde kendileri serbeste kavuşturulduktan sonra hemen hallerin eski hallerini unutup yine de nahoş yollarına devam ettiklerini beyan eden ayetlerle Yüce Mevla bizi uyarıyor. Zümer suresi 8. ayette buyuruyorlar ki insana bir sıkıntı dokunduğunda Rabbine yönelerek hemen yalvarır. Sonra Allah ona katından nimet lütfedince daha önce yalvardığı şeyi unutuverir. Onunla da kalmaz, insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a bir takım denkler bulmaya çalışır. Ayet devam ediyor. Bu tür ayet birkaç surede, Zümer 49'da da aynen devam ediyor. Yunus 22-23'te de devam ediyor. Sıkıntı anında sebepler olmayınca ne oluyor hemen? Ya Rab bu sıkıntımı gider diyorsunuz. Gittikten sonra da hiç de yalvarmamış gibi geri dönüyorsunuz. Müslümanlar, bakınız Firavun ne diyordu Kasas suresi 38'de? Ya eyyuhel mele'u. مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرِ Hz. Musa ile tam cederleşirken bunu söylüyor. Ey topluluk, ileri gelenler! Sizin benden başka ilahınız diye bir şey yoktur. Ben böyle bir şey bilmiyorum, tanımıyorum. Nasıl ki Kızıldeniz'in yarılması iki kenarı yavaş yavaş birbirine kavuşup Firavun boğulmayı hissedince bak şöyle diyor. قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي اَمَنَتْ بِه۪ي بَنُوا اِسْرَائِيلِ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Yunus suresi 90. Dedi ki, İsrail oğulların iman ettiği Allah'tan başka bir ilah olmadığına ben iman ettim. Ve ben de Müslümanlardanım. Sıkıntı anında uluhiyet iddia eden, sizin benden başka ilahınız yoktur. وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ Şu ırmaklar benim emrimle akıyor. Nil'e diyor ki ben ak dersem akar. Mısır'da ya Nil nehri akma desem akmaz. Şimdi akma diyeyim ölürsünüz. Palavra. Nasıl ki denizin boğulmasına gelince şu fıtrat onda devreye geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyor. İsrail oğullarına iman ettiği Allah'tan başka ilah yoktur diyor ama bu iman ona fayda vermiyor. Yüce Mevla 91-92 Yunus'ta diyor ki şimdi mi böyle diyorsun? Halbuki daha önce isyan etmiştin ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün seni vücudunla kurtarıyoruz, canınla değil. Ta ki senden sonra gelenlere ibret olasın. İnsanların çoğu ayetlerimizden gafildir. Müslümanlar, bu ayeti insan düşünse, şu günkü firavunların kalıntılarını da gözün önüne getirse, imanı için yeterli bir ayet-i kerim. Yani daha önce bozgunculuk etmiştin, tamam seni canını kurtarmayacağız vücudunu. Siz biliyor musunuz? Firavun'un vücudu mumyalanmış, saklanmış. Şu an Mısır Milli Müzesi'nde birileri, İngiltere British Museum'de de diğer birileri. İngilizler 1914'te Osmanlı'dan İngiliz orayı alır almaz hemen bazı şeylerini soyup götürmüşler. Daha önce 1805'lerde de Napolyon Bonaparte oradaki bizim Sultan Ahmet'in önündeki taşın bir kardeşini götürmüş. Üç kardeşler Paris'e dikmiş. Bir tanesi de şu an Mısır'da. Yani Firavun'un vücuduyla kurtarıldığı bu ilahi kelamda haykırılıyor. Canın değil vücudunu. Niye? Senden sonra gelenlere ibret olur. Evet, insan demek ki daraldığında Firavun da olsa sığınacağı yer o Yüce Mevla. Fıtratında bu var. O halde Allah'ın varlığını reddetme mümkün mü? Akla gelince Yüce Mevla insanlara akıl vermiş ve bununla yaratıcısını, rızık vereni, dirilteni, öldüreni, şifa vereni düşünsün. ona göre hareket etsin demiş. Bakınız, aklınız yok mu? Akıl sahipleri ancak bunu düşünürle ilgili ayetlere bakalım. Birinci ayet Ali İmran 190. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gündüz ve gecenin değişinde akıl sahipleri için büyük deliller vardır. Yine Yusuf suresi 111'de, şüphesiz ki size anlattığımız bu kıssalarda, bu olaylarda akıl sahipleri için büyük bir ibret vardır. Ve devam ediyor. Ra'd suresi 19'da, şimdik sana Kur'an'ı Rabbin tarafından indirildiğinin hak olduğunu bilenle buna karşı kör kesilen bir olur mu? Bunu, yani Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğinin hak bir kitap olduğunu ancak düşünen, öğüt alan insanlar anlarlar. Benzeri ayeti kerimelerde o kadar var ki, ülül elbab, ülül elbab, nerede görürsek hepsinde bunu akıl sahipleri idrak ederler. Herkesin aklı var. Burada dikkatimizi çekerse akıl Arapça bir kelime. Bağ demek, fren demek. İnsanı kötülüklere karşı bağlıyor, frenliyor. Tabiri caizse bostan çeperine de akıl diyorlar. Engelliyor başkalarının gelmesini. Fakat burada akıl maddesi kullanılmıyor. Lübb kelimesinin çoğulu olan elbab kullanılıyor. Yani rastgele akıl değil, bostan koruğu olacak mahiyette akıl değil, cevher, öz manasına, özü insanın, ki bu akıl bizim esasımız, özümüz, kendilerinde o değerli cevher bulunan insanlar, kullanın onu diyor Yüce Mevla bizlere. Evet, diğer bir husus neydi? Yüce Mevla bizi yaratmış, bir de akıl vermiş, akılla birlikte peygamberler göndermiş, aklımızı uyandırsın. Onun için ahirette melekler soruyorlar, size peygamber gelmedi mi? Buçuk ayetlerde bir iki ayet okuyayım. Zümer suresi 71'de Yüce Mevla buyuruyorlar ki, kafirler kurup kurup cehenneme sevk edileceklerdir. Oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak ve cehennemin görevlileri, haznedarlar onlara diyecekler ki, size sizin içinizden elçiler, peygamberler gelip Rabbinizin ayetlerini okuyup sizi bugünle karşı karşıya geleceğinize dair uyarmadılar mı? Onlar da diyecekler, evet, fakat ne yazık ki azap artık bize hak oldu, kafirlere hak oldu. İtiraf edecekler. Velhasıl peygamber de gelmiş, uyarmış, ona rağmen melekler de orada tabiri caizse onları acıdığından öte dünyadaki hallerini uyarıyorlar. Ne oldu? Dünyada hiçbir şey demiyordunuz, tınmıyordunuz. Buna rağmen şu an geldiniz, böyle olacaksınız. Mülk suresi 8-11'de buyuruyor ki Yüce Mevla, cehenneme her bir grup atıldığında cehennemin görevlileri melekler, ki hazene deniliyor, hazeneler onlara diyeceklerdir ki, size uyarıcılar gelmedi mi? Diyecekler ki, evet, uyarıcılar gelmişlerdi ama biz onları yalanlamıştık. Allah bir şey indirmez demiştik. Sizler, yani Allah Kur'an indirdi veya kitap indirdi diyenler, büyük bir sapıklık için değilsiniz diye onlara cevap vermiştik. Eğer dinleyip akletmiş olsaydık bu cehenneme ehli olmazdık. Günahlarını itiraf ettiler, cehennemlikler kahrolsun diyor Yüce Mevla. Müslümanlar, bir de Yüce Mevla kitap gönderiyor. Malumunuz, diğer kitapların tahrife uğramasına rağmen Allah'ın korumayı üzerine almış olduğu Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki. Ve içinde bu size numune olarak, örnek olarak verdiğim ayetler, zikredilen Kur'an, bu dili bilen veya kendi diline çevrildiğinde okuyan her akıl sahibinin ibret alacağı, öğüt alacağı bir kitap. Onun için Yüce Mevla Kur'an'ı da indirip peygamberlerin hayatından sonra onu da devam ettirdiğinden artık kimseye bir Allah'ın varlığında veya emirlerinde şüphe etmek için bir mazeret bırakmamış. Bundan sonra sapan bilinçli bir şekilde sapmış olur. Yeter ki bu Kur'an'la baş başa olsun. İsra suresi 17'de Yüce Mevla buyuruyor ki, şüphesiz ki bu Kur'an en sağlam yola iletir. Yine Yüce Mevla Bakara suresi 185'te buyuruyorlar ki, Ramazan ayında biz Kur'an'ı indirdik. Bu insanlar için doğru yol gösteren bir kitaptır. Yani insanlar, eğer insanlar diyor, sadece Müslümanlar değil, Kur'an'ı esas alırlarsa çıkmaz yola girmezler. Yine Yüce Mevla Nisa suresi 82'de buyuruyorlar ki, hiç Kur'an'ı düşünmüyor mu o Kur'an'a iman etmiyorlar, etmeyenler? Şayet Kur'an Allah'ın dışında, Allah-u Teala tarafından değil de başka bir şey, bir zat, bir kişi, bir şey tarafından gönderilseydi, Kur'an'da birbirine çelişen çokça ifadeler görürdünüz, çok yargılar, hükümler görürdünüz. Yani birileri kitap yazdığında onu eleştirir, dille okup bakarsın ki aralarda bir söylediğinden farklı şeyler geçiyor. Affediliyor, olabilir, dökülmüştür kaleminde. Var mı biri desin ki Kur'an'ın şu ayeti şu ayetiyle çelişiyor, anlamıyorsa, kendisi çelişiyor gibi görüyorsa onun sorunu. Bir karara göre 6666 ayetten müteşekkil, geçmişi özetleyen, geleceğin haritasını veren, dünyadaki hayatın her dalını organize eden, hukuk dalı, ahlakiyat dalı, ilişkiler dalı, münasebetler dallarını hepsini organize eden bu ilahi kanunda çelişkinin olmayışı bu kitabın rehber olduğunu gösteriyor Müslümanlar. Evet, bakınız İsra 89, Kehf 54, Rum 58, Zümer 37'de aynı ayet tekrar ediyor. Estaizu billah ve lekad sarrafna fi hazel Kur'an linnâsi min kulli mesel. Şüphesiz ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği evirip çevirip verdik. Yani bir tane değil, her türlü örneği farklı farklı şekillerde verdik. Yine de ibret almıyorsan artık sana olsun. Son İbrahim suresi 1. ayet okuyorum bu hususla. Bismillah. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke litukhrijan-nase minez-zulumati ilen-nur. Bu kitabı sana indirdik ki insanları zulmetten, karanlıklardan aydınlığa çıkarasın. Evet, Kur'an insanları aydınlığa çıkarıyor. Müslümanlar, demek ki Yüce Mevla'nın varlığını ayeti kerimeleri okursak artık tereddüt etmeyecek bir şekilde anlamış ve anlamayanlara da anlatma gücüne sahip olmuş oluruz. Vücut ile ilgili, varlığı ile ilgili durumlar bu. Buna rağmen bir takım beyinsizler, işte o Marx'in, maddenin kesafetinde kalan Marx ve benzeri ahmakların etkisinde kalarak, hatta İslami memleketlerde, eskiden İslam'ın rehberliğini yapmış memleketlerde bile küfürlerini her münasebette kusup Müslümanları tahkir edip ayaklar altına almaya çalışmışlardır. Allah bunlara hidayet versin veya kahhar ismiyle kahredip yerin dibine soksun. Evet, sıfatlardan ikincisi beka. Diğer sıfatları hızlı hızlı geçeceğiz. Burada kesiyorum.
0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledin.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Hatalı sollama. Sevdiklerine üzüntü yollama.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak danda olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Huzurun adresi evlerimizdir. İnsanoğlunun misafirhanesi olan yeryüzü coğrafyasında evlerden başlayan savaş ve şiddet meydanlara ve cephelere ulaştı. Dünyanın birçok bölgesinde fiili bir savaş durumu yaşanırken tamamında ise bir huzursuzluk ve şiddet hüküm sürüyor. Yaşanmakta olan ahlaktan yoksun bu şiddet ve savaşları durdurmanın tek yoluysa başladığı yerdeki yangını söndürmektir. Yani evlerimize barış ve huzuru hakim kıldığımızda dünyadaki barış ve huzurunda ilk ve en önemli adımını atmış olacağız. Allahu Teala Nahl Suresi 80. ayette Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı. Ayeti kerimesinde Yüce Allah huzurun adresini evler yaptığını, huzur ve mutluluk arayanların evlerine bakmaları gerektiğini beyan etmektedir. Bir başka ayeti kerimede ise, ''Ey Adem, sen ve eşin sükunetle cennette oturun.'' Bakara 35. ayette buyurulmakta, ''Böylece Hazreti Adem ve eşinin mesken edeceği cennette de tıpkı dünyadaki meskenlerimiz olan evlerimiz gibi sükunetin varlığına dikkat çekilmektedir.'' O halde evlerimiz bahsinde ilk aklımıza gelmesi ve dikkat etmemiz gereken konu fiziki ve maddi şartlar değil, samimi niyetle işe başlamak olmalıdır. Bugün evlerimizi deprem ve yangın afetlerine karşı korumak için henüz temel atma aşamasından başlayarak pek çok önlem almakta, sigorta şirketlerine başvurmakta ve bu iki tehlikeye karşı tedbirlerimizi katiyen göz ardı etmemekteyiz. Peki bu afet ve tehlikeleri düşünmemizin yanında, şeytanın evimize girmesini önlemek için ne kadar gayret etmekteyiz? Manevi sigortası göz ardı edilmeyerek günahlara karşı sağlam bir şekilde korunmuş ve manevi düşmanların da girmeye güç yetiremeyeceği evler, hadislerde hısn yani sağlam kale olarak nitelendirilirken, günahların ve şeytanın kol gezdiği, ibadetlerin enerjisini taşımayan, Allah'ın razı olmadığı şeylerin yaşandığı evde, Kur'an-ı Kerim'de evlerin en çürüğü olan örümcek evine benzetilmiştir. Bakınız Ankebut 41. ayet. Ankebut yani örümcek evi olma tehlikesine karşı evlerimizi ve ailemizi korumak için düzenli aralıklarla maddi olarak ev temizliği yaptığımız gibi evlerimizi manevi kirlerden de arındırmalıyız. O halde ayet ve hadislerden aldığımız bu mesajlar ışığında evlerimizin ya melek girmeyen evler ya da şeytanın girmeye güç yetiremediği evler şeklinde iki kategoride ayrıldığını ve her evin bunlardan birine dahil olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda ifade etmiş olduğumuz ayetlerin ışığında evlerimizin manevi kimliğini kontrol edelim ve evlerimize İslami bir ev olma kimliğini kazandırmak için mücadele edelim. Bu mücadele için ilk yapmamız gereken evlerimizi Allah'ın evinin bir şubesi haline getirmektir. Beytullah yalnızca hac ve umre vazifelerini yerine getirmek için ziyaret edilen bir mekan olmakla kalmamalı, onu görme imkanı elde edemeyen müminler de dahil olmak üzere, her Müslümanın kendi evinin manevi imarında temel kaynak kabul edilmelidir. Bütün müminlerin kendi evleri ve Allah'ın evi olan Kâbe arasındaki irtibatı gözden geçirmesi gerekmektedir. Çünkü müminin evi ve Allah'ın evi arasında mevsimlik değil, daimi bir ilişki olması icap etmektedir. Hac ve umre ibadeti sırasında belki ömrü boyunca yakalayamadığı manevi ruhu yakalayanlar, ülkelerine geri döndüklerinde kendi evleri ve Kâbe arasında sağlam bir irtibatı kuramadıkları için, Kâbe'nin manevi havasından çok uzak olan evlerinin atmosferinde, kısa sürede eski hallerine de geri dönmekte, günahlarla tekrar buluşmaktadırlar. Evlatlarının halinden, geleceğinden endişe duyan, şikayet eden anne babalar, kendi evlerinin Kâbe-i Muazzama'yla sıkı bir ilişki kurmasını sağlamalıdırlar. Meskenlerimizin manevi atmosferini değiştirdiğimizde, evlerimizde yaşayanların ahlaklarının da müsbet olarak etkilendiğini, bununla da kalmayıp bu değişimin tüm yaşantımıza sirayet ettiğini göreceğiz.
Abdullah Büyük, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo ile Arapça Dersleri programı Radyo Dershanesi orta düzey derslerde programımızın yeni bir bölümünde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 151. sayfasında yer alan 10 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu alıştırmada yer alan ayyinil isme vel fi'le vel harfe fima yeli. Aşağıdaki cümlelerde, aşağıdakilerde isim, fiil ve harfi tayin et, belirle şeklindeki başlığı ve haddi zatında burada yer alan 9 cümleyi okuduk, tercüme ettik. Ve burada bu cümlelerde yer alan isim, fiil ve harfleri tayin etme, belirleme görevini size verdik hatırlarsanız. Siz umarım bu alıştırma üzerinde durdunuz. Sizden istenilen çalışmayı yerine getirdiniz. Ben şimdi size bu cümlelerde yer alan bazı isim, fiil ve harfleri örnek olarak vereceğim, zikredeceğim. Tamamını şu fiildir, şu isimdir, şu harftir şeklinde ele almayı düşünmüyorum. Bazı örnekleri hemen verip geçmek istiyorum. Mesela birinci cümlede haracel müderrisu vettullabu minel fasli cümlesinde haracenin fiil olduğu el müderris, et tullab, el fasl kelimelerinin isim olduğu sizce malum zaten. Burada min harfi cerri diye andığımız, adlandırdığımız sözcüğün kelimenin türlerine olan harf sınıfına girdiğini ifade edelim. İkinci cümlede ise اَذْهَبُ اِلَى الْمَلْعَبِ بَعْدَ الدَّرْسِ cümlesinde fiil olan sözcüğü, isim olan sözcüğü birbirine ayırt etmeniz mümkün. اَذْهَبُ ifadesinde se sözcüğünün harf olduğunu, ilel mel abi ifadesinde ilanın yine harf olduğunu ifade edelim. İsmi fiilden, fiili isimden,

ederiz. Başına lam-ı tarif alabilmesi, sonuna tenvin kabul edebilmesi ve bir de mecrur olabilmesi deriz. Öyleyse ismi fiilden ayıran özellikler, kelimenin diğer türünden ayıran özellikler bağlamında ne diyecekmişiz? İsim başına lam-ı tarif alır, sonuna tenvin alır ve bir de mecrur olabilir. Yani sonu kesra ile bitebilir diyeceğiz. O halde mefhumun muhalifi, hani anlamın muhalifi bağlamında bir fiil başına lam-ı tarif almaz, sonuna tenvin kabul etmez ve mecrur olmaz diye efendim kelimenin türleri arasındaki farkı bu şekilde ortaya koymuş olacağız. Efehimte derse ya Aliyu naam fehimtu cümlesinde ya da iki cümle var burada. Burada naam sözcüğünün harf sınıfına girdiğini ifade edebiliriz. Dördüncü cümlede la tektub bil kalemil ahmer. Burada tektub ifadesinin başında yer alan la ve el kalem kelimesinin başında yer alan bi'nin harf sınıfına girdiğini ifade edelim. Lem ağsil el menadile bis sabuni. Beşinci cümlede. Efendim, ağsil ifadesinin fiil olduğu el menadilin isim olduğunu ifade etmiş olalım. Sonra yine burada beşinci cümlede ağsilen başında yer alan lemin cezm edatı olduğunu biliyoruz. Harf sınıfına girer diye altını çizebiliriz. Altıncı cümlede len ezhebe ila beledi fi uddetis sayfi cümlesinde ezhebenin başındaki lenin altını çizip harftir diyebiliriz. Huve yebhesu anil miftahi cümlesinde el miftahın başında yer alan an harftir. Sekizinci cümlede ma indi kalemun ve la kitabun cümlesinde cümlenin başındaki ma ve kitabın başındaki la'yı harf olarak değerlendiririz. Ana talibun ifadesinde cümlesinde talip kelimesinin kelimenin türlerinden isim sınıfına girdiğini ifade ederiz. Peki efendim, şimdi 11. alışmaya geçiyorum. Ellâ-i ellâti denilmiş. Ellâ-i eşittir ellâti. İsmi mevsulün türlerinden birisi. İsmi mevsul sıygalarından bir sıyga. Ellezî, elleti, ellâ-i ellâti. Sonra ellezîne. Bunlar şu ana kadar karşımıza çıkan, öğrendiğimiz ismi mevsul türleri. Burada yer alan ders kitabınızın 151. sayfasında 11 numaralı alışmada verilen size kazandırılmak istenen bilgi şu sevgili öğrencilerim. Ellâ-i ismi mevsulünün ellâti ismi mevsulü ile aynı işlevi gördüğü birinin diğerinin yerine kullanılabildiği söylenmek istenmiş. Ellâ-i ve ellâti sıyga bakımından cem müennes bir sıygadır. Cem müennes bir sıygadır. Şöyle ki et-talibatul lati ya da et-talibatul lai haracna min el-fasl el-ana min el-filibbin cümlesinde et-talibat sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müennes bir isimdir. Öyleyse el-lai ve el-lati ismi mevsulleri ki birini diğerinin yerine kullanmamızın mümkün olduğunu az önce ifade ettik. Bu ismi mevsulleri sayısı bakımından cem, çoğul, cinsiyeti bakımından ise müennes yani dişil olan bir isimden sonra kullanmamız gerektiği burada ifade ediliyor. Et-talibatul lati yahut et-talibatul lai haracne minel faslil-âne. Şu anda sınıftan çıkan kız öğrenciler, peki ne olmuş onlara? Minel Filippin, Filipinlidirler. O halde bu cümleyi burada verilen et-talibatul lai haracne minel faslil-âne minel Filippin cümlesini şu anda sınıftan çıkan kız öğrenciler Filipinlidir anlamında tercüme edeceğiz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 151'deki çalışmamızı tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 152'ye geçelim lütfen. Efendim, burada sayfa 152'de sayfa başında 12 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Teemmel ma yeliği, aşağıdakileri incele. Hamidun kale, sütun sayısı itibariyle 4 sütun, satır
Sayın

0: manası itibariyle de üç satırdan müteşekkil bir tablo olduğunu varsayalım burada. Tablo yok ama yani varmış gibi düşünün. Birinci sütun dediğimde Hamidun kale, Hamidun kame, Hamidun zara cümlelerinin bulunduğu yeri anlayın. Birinci satır dediğimde de Hamidun kale, ente kulte, ene kultu, nahnu kulna cümlelerinin bulunduğu kısmı anlayın lütfen. Peki şimdi birinci sütunda, sağdan sola birinci sütunda Hamid şöyle dedi, şöyle söyledi, Hamid ayağa kalktı, Hamid ziyaret etti anlamlarında. Hamidun kale, Hamidun kame, Hamidun zara cümlelerini görüyoruz. Peki şimdi kale, kame ve zara. Bunlar zamanı bakımından mazi fiiller. Bunların müfret muhatap zamirle kullanıldığı kiplere sağdan sola ikinci sütunda rastlıyoruz. Ente kulte, ente kumte, ente zurte. Boş bırakılan yere ne yazılacağı size havale edilmiş. Kâle için kulte, kâme için kumte ise zâra için de zurte olacağı sizin için basit bir bilgi. Sağdan sola üçüncü sütunda, ki buraya geçmeden isterseniz ikinci sütundaki cümlelerin anlamlarını söyleyelim. Ente kulte, karşımızdaki bir beyefendi için, bir erkek şahıs için sen dedin, söyledin anlamında bir cümle. Ente kumte, sen ayağa kalktın. Ente zurte, sen ziyaret ettin. Üçüncü sütun, ene kultu, ben dedim, söyledim. Ene kumtu, ben ayağa kalktım. Peki buradan hareketle ben ziyaret ettim anlamındaki cümle nasıl olur, nasıl olmalı diye size sorsam ne dersiniz? Hocam bundan kolay ne var? Bunu rahatlıkla cevaplarım ben diyorsunuz değil mi? Peki ene zurtu olmalı değil mi? Peki kade için kultu, kame için kumtu ise zara için ne olacaktır? Zurtu olacaktır. Sağdan sola dördüncü sütunda yer alan cümlelere bakalım sevgili öğrencilerim. Nahnu kulna, nahnu kumna. Peki nahnu kulna, biz dedik, söyledik. Nahnu kumna, biz ayağa kalktık anlamında cümleler. Şimdi sizden ne isteniyor? Biz ziyaret ettik anlamındaki cümleyi söylemeniz isteniyor. Gayet kolay. Kale için kulna, kame için kumna ise zara için ne olacaktır? Zurna olacaktır. O halde nahnu zurna, biz ziyaret ettik anlamında bir cümledir. İlerleyen derslerimizde sarf bilgisi adı altında şayet fiil çekimlerini ele alacak, inceleyecek, işleyecek, irdeleyecek olursak bu başlık altında sahih ve mutel fiiller başlığı altında bir konu ele alacağız ve sahih fiilleri bünyelerinde elif, vav, ya harflerinden müteşekkil illet harfi diye adlandırdığımız harflerden herhangi birisini bulundurmayan, bünyesinde elif, vav, ya taşımayan fiillerdir diye tanımlayacağız. Bu fiillere sahih fiiller denir diyeceğiz. Ve bunları kendi içinde salim fiil, mehmuz fiil ve mudaaf fiil olarak üçe ayıracağız. Sonra bir de sahihin zıddı olarak, ki Arapça söyleniş itibariyle el fi'lu sahihu ya da el ef'alu sahihatu diye ifade edilir. Sahih fiilin zıddı ise el fi'lul mu'tellu, el fi'lul mu'tell, illetli fiil diye adlandırılan fiildir ki mefhumun muhalifi anlamında. Madem sahih fiil bünyesinde illet harfi diye bildiğimiz, tanıdığımız elif, vav, ya'dan herhangi birisini, bu üç harften herhangi birisini bünyesinde taşımayan fiillere, bu harflerden herhangi birisini bulundurmayan fiillere sahih fiil deniliyorsa, efendim elif, vav, ya'dan herhangi birisini bünyesinde bulunduran, herhangi birisini taşıyan fiillere de illetli fiil anlamında mu'tel fiil denilir diyeceğiz ve mu'tel fiilleri de kendi içinde misal, ecvef, nakıs ve lefif olmak üzere 4 sınıfa ayıracağız. Sahih fiiller 3 sınıf, mu'tel fiiller de 4 sınıf. Topla bakalım, 3 artı 4 eşittir 7. O halde toplam 7 kısım fiil. Sarf bilgisi kitaplarında sahih ve mu'tel fiil başlığı ile birlikte Bunun dışında bu konu şu an size özetini takdim etmeye çalıştığım konu El-Aksamus Seb'atu Aksamı Seb'a başlığı altında da verilir. Bu başlık altında da bu konuyla sarf bilgisi kitaplarında karşılaşırsınız. O halde bünyesinde elif, vav, ya harflerinden herhangi birisini taşımayan, bulundurmayan fiile sahih fiil deniliyorsa, bünyesinde elif, vav, ya harflerinden herhangi birisini bulunduran fiile de illetli fiil anlamında mu'tel fiil deniliyorsa, size şimdi şöyle bir soru sorsam, kâle, kâme, zâra fiili sahih bir fiil midir, mu'tel bir fiil midir diye sorsam ne dersiniz? Pek tabii ki mu'tel bir fiildir dersiniz. Çünkü kâle, kâme ve zâra fiillerinin bünyesinde elif var. İllet harflerinden elif var. İllet harflerinin başta, ortada, sonda oluşuna göre de söz konusu fiilin türü değişir adlandırma bakımından. Şayet ilk harfi illetliyse misal fiil, ortadaki harfi illetliyse ecbe fiil, sondaki harfi illetliyse nakıs fiil. Birinci, üçüncü yahut ikinci, üçüncü harfleri illetli olan fiile de lefi fiil denilir diyeceğiz ileride. Bunların örneklerini de vereceğiz. Peki o zaman ortası illetli olan fiil, mutel fiiller sınıfından hangi sınıfmış diye sorsam, belki dikkatinizden kaçmıştır, bu sorunun cevabını ben vereyim. Ortası illetli olan fiile ecve fiil denir. Öyleyse aksamı seb'a diye adlandırılan başlık altında kâle, kâme ve zâra fiilleri mutel fiil sınıfında ecve fiil bölümünü teşkil eder. Kâle bir ecve fiildir. Kâme yine bir ecve fiildir. Zâra da bir ecve fiildir. Peki kitabımızın müellifi buraya böyle muhtasar bir bilgiyi, yani ecbe fiil çekimini, ecbe fiilin mazi çekimini niye almış derseniz, Gale'nin, Kame'nin ve Zara'nın çekimleri, mazi çekimleri, sizin şu ana kadar öğrene geldiğiniz ketebe, zehebe, fetaha, alime, nasara, ne bileyim, rakibe, fehime gibi fiillerin çekimlerine benzemediği için. Mesela o dedi anlamındaki kale, sen dedin anlamında bir cümleyi Arapça olarak ifade edeceğimizde entegalte şeklinde bir söylenişle değil entegulte şeklinde bir söylenişle efendim kullanılıyor. Yine kame için sen kalktın diyeceğimizde kumte, sen ziyaret ettin diyeceğimizde zurte. Ben yaptım ettim diyeceğimizde, ki söylemekse bu yapıp ettiğim şey, ene kultu, ya da işte ben ayağa kalktım diyeceksek ene kumtu, ben ziyaret ettim diyeceksek ene zurtu. Yaptığımız ettiğimiz işlerden bahsederken bu sınıfa giren fiillerle bir efendim eylem anlamı ifade etmek istediğimizde söz konusu iş demek söylemekse, biz dedik söyledik diyeceksek nahnu kulna, ayağa kalktık diyeceksek nahnu kumna ve biz ziyaret ettik diyeceksek nahnu zurna demeliyiz. Peki efendim, bu kadarlık bilgiden sonra bu ünitenin, daha doğrusu bu dersin, bu dersten kastım ne? Ben hemen söyleyeyim size kitabınızdan şöyle bakarak. Hemen 21. ders sayfa kaçtı? 144'tü. Eddesul Hadi vel Eşrun. 21. ders başlıklı dersin artık sonlarındayız. Sayfa 152'de El Kelimatul Cedidetü bölümünü okuyacağız. Ve programımızın da haddizatında bu bölümüne nokta koyacağız. Karşı sayfada, sayfa 153'te yeni bir ders başlıyor. Eddesul Thani vel Eşrun. 22. ders. Halatul Muzari'i Thelâs. Muzari'nin 3 hali, 3 durumu diye tercüme edebileceğimiz yeni bir ders başlıyor. Biz buraya sayfa 153'e programımızın bu bölümünde giriş yapmayacağız. Bir sonraki bölümünde inşallah 22. derse Bismillah diyeceğiz. Şimdi 21. dersin son bölümü El Kelimatul Cedidetu başlığını taşıyor. Yeni kelimeler, istikbal karşılama demek. İstikbal karşılama. Mesela saletul istikbal bir ev yapısı içinde düşündüğümüzde misafir odası olarak anlaşılır. Misafirlerin karşılandığı salon anlamında. Efendim mektebul istikbal dersek mesela bir otel ortamında resepsiyonu ifade eder. Karşılama masası diye tercüme edebileceğimiz biçimde. Reis kelimesinin dilimize de geçtiğini, Türk dilinde de kullanıldığını biliyoruz. Reis başkan demek, çoğulu ruasa. Reis dilimize ra'nın ince bir sesle telaffuz edildiği biçimiyle geçmiş. Reis deriz ya biz, reis. Raisun başkan, reis, ruasa çoğulu. Farkun fark dilimize de yine aynı anlamda geçmiş. Çoğulu furuk farklar. Misal yine dilimize geçen kelimelerden örnek anlamında çoğulu emsiletun mehlen yavaş demek. Mehlen yavaş. Kısmun yine dilimize geçen kelimelerden kısım, bölüm, departman anlamında çoğulu aksam. Mesela kısmul lugatil arabiyye dersek Arap dili bölümü demiş oluruz. Sonra üç harekenin adları sağdan sola sıralanmış üçüncü satırda. El-Vamme, El-Fetha, El-Kesra. El-Vammetu, El-Fethatu, El-Kesratu şeklinde sıralanmış. Damme harekesinin üzerine konulduğu harfin inceliğine, kalınlığına göre ince harflerde U-Ü arası bir ses, kalın harflerde U sesiyle okuttuğunu biliyoruz. Fetha'nın ince harfleri E, kalın harfleri A sesiyle okuttuğunu biliyoruz. Kesra'nın ise kalın harfleri I arası bir sesle efendim ince harfleri ise I sesiyle okuttuğu bilgisine sahibiz. Şimdi son satırda yer alan havara fiiline bakalım. Havara ca'e ete kadime gibi geldi anlamındaki fiillerden birisi. Evet, havara ne demekmiş? Geldi. Muzarisi yahzuru. Sonra isterih diye bir fiil görüyoruz. Burada dinlen anlamında bir emir fiil. Bunun çoğulu isterihu, siz dinlenin anlamında karşımızdaki bir topluluğa hitaben. Ve son olarak bu satırın başında verilen hadara yahduruyla eş anlamlı bir fiil. Yine geldi anlamında eta yeti. Eta geldi. Yeti geliyor, gelir, yerine göre gelecek anlamında bir fiil. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Radyo ile Arapça dersleri programı Radyo Dershanesi'nde orta düzey derslerde ders kitap olarak esas aldığımız Medine İslam Üniversitesi yayınlarından Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı ana dili Arapça olmayanlar için Arapça dersleri anlamıyla tercüme ettiğimiz bir başlık taşıyan kitabımızın, daha doğrusu kitap serisinin ikinci cildinde 21. dersi 152. sayfayı geride bıraktık. Gelecek programda, programımızın gelecek bölümünde sayfa 153'te Ed-Dersu-s-Sani vel-İşrun başlığıyla verilen derste buluşmak umut ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor. İnsan ancak Allah için yaşarsa mutlu ve huzurlu olur. İnsanın yaratılışının tek amacı Allah'a kulluk etmektir. Bu şekilde yaşayan bir insan dünyanın en neşeli, en huzurlu, en zevkli hayatını yaşar. Çünkü insan zaten Allah'a kulluk etmekle mutlu olacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

Çocuklarımızı okullara binbir umutla gönderiyoruz. Bugün eğitimin lüzumunu artık herkes kabul ediyor. Fakat hangi eğitim, nasıl ve niçin eğitim? Bilginin kıymetini herkes takdir ediyor. Fakat hangi ilim, hangi bilgi? Bu sorular etrafında evlatlarımızın günümüz eğitim ve öğretim anlayışıyla gerçekten ihtiyaç duydukları edep ve terbiyeyi, manevi ilmi tahsil edebileceklerinden emin miyiz? Yoksa ışıltılı, yaldızlı maskesiyle kanlı, acılı, abuz çehresini kapatan tek dişi kalmış canavarın, kapitalist, materyalist medeniyetin daha fazla sömürmek ve daha fazla semirmek için vasıta gördüğü tek kanatlı, manadan koparılmış, kupkuru bilgisini edep ve terbiyeden, şükür ve tefekkürden mahrum halde kitap yüklü merkepler gibi yüklenmeye mi yolluyoruz onları? Kur'an ilmi dahi dilden, boğazdan aşağıya, sineye, gönle inmezse sahibine lanetten başka bir şey getirmiyor. Günümüzde bilgi, eğitim, tahsil diye sarıldığımız, yücelttiğimiz, her duada arzu edilen faydalı ilim mi, her nefes Allah'a sığınılan faydasız ilim mi? Bu sorular etrafında maskeli medeniyete dikkatinizi çekmek istiyoruz. Deccal'in sahte cenneti gibi, ışıltısıyla nesillerimizi kandırmaya çalışan faydasız, edepsiz, maneviyatsız ilim ve akıbetine. Bizim medeniyetimiz maske değil, edep tacını takar, terbiye hırkasına bürünür, takva libasını kuşanırdı. Onun ilim ve irfanı, kalbe inen ve gönle sinen ve insanı kamil insan olma yolunda tekamül ettiren bir vasıftaydı.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş. Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin. Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
2: Özel FM.
3: Fırsat

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an ayetlerinin ve surelerinin iniş sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsir dersimizin bugün Fatır suresinin 10. ayet-i kerimesine geldik. O ayet-i kerimeyle dersimize devam edeceğiz. Aziz olan Allah Celle Celaluhu, Kur'an'ında Aziz ismi çokça tekrarlanmaktadır. Ve huvel azizül hakim der. Esma-ül Hüsna'sından El-Aziz ismi vardır Allah Celle Celaluhu. Her şeyden yüce ve her şeye galip gelen, üstün gelen, güç ve kuvvet sahibi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Bütün şan, şeref, kemal ondadır. Bütün yükseklikler ondadır. Manasına gelen El-Aziz ismi. Hepimizin ilim sahibi olma isteğimiz vardır. Ama bütün öğrendiğimiz ilimler bir ismi de El-Alim olan Allah Celle Celaluhu'nun tabiata bırakıverdiklerini toplamaktan ibarettir. Yani gökyüzüyle ilgili bilgi sahibi olan bir profesörümüz Allah Celle Celaluhu'nun gökyüzünde yarattıklarını araştırmakta. Deniz bilgini denizlerle ilgili, dağları, madenler, sular ve diğer her konuda ilim sahibi olanlar Allah Celle Celaluhu'nun yarattıklarının keşfiyle uğraşmaktadırlar. Ve onun yarattıklarından edindikleri bilgi oranında alim olmaktadırlar ve El-Alim isminden kendilerine tecelli etmesi için Rabbimin yarattıklarıyla meşgul olmaktadırlar. Rabbimin indirdiği Kur'an ayetleriyle de meşgul olmak bir ilim sahibi olunuyorsa ki olunuyor, o da yine El-Alim olan, El-Kelim olan Allah Celle Celaluhu'nun kelamından edindiğimiz bilgilerdir. Bu dünyada izzetli bir hayat yaşamak istiyoruz. İffetli bir hayat yaşamak istiyoruz. Şanımız, şerefimiz zedelenmesin istiyoruz. İşte Allah Celle Celaluhu ona da bir yol gösteriyor Kur'an-ı Kerim'inde ve Fatır suresinde. Men kâne yuridul izzete. Manayı anlar gibisiniz. Men kâne yuridul izzete. Kim izzeti istiyorsa, izzetli olmak istiyorsa, felillâhil izzetü cemiyâ. Bütün izzet Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyor Rabbimiz. Yani izzeti Allah'ta arayınız. Allah'ın yarattıklarında aramayınız diyor Rabbimiz. Nisa suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu hem Müslümanları idare eden hem de kafirleri idare eden kafirlerden bahseder. Aslında inanmamış ama inanmış görünüyor. Hatta Kur'an'daki tarifine göre adamların cisimlerine baktığında, konuşmalarını dinlediğinde senin de hoşuna gider diyor. Öyle bir namaz kılışları var ki rükûsu, secdesi bizden daha iyi. Öyle bir konuşmaları var ki Müslümanların namazını az görüp öyle mi biz şunları şunları da yapıyoruz diyerekten takva gösterilerinde de bulunurlar. Ama aslında hakikatte yapmazlar. İnsanların gördüğü yerde yaparlar, görmedikleri yerde yapmazlar. Hani Maun suresinde, yani Eraeytellezî suresinde yuraûnennâs. İnsanlara gösteriş için namazlarını kılarlar. Gösteriş için hayır hasenat yaparlar. İnsanların görmediği yerlerde hiçbir iyilikte bulunmazlar. O münafıkları tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminleri bıraktılar, kafirleri kendilerine yönetici, dost edindiler. Rabbim gerekçesini de anlatıyor. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ Kafirlerin yanında izzet, şeref mi arıyorlar onlar? فَاِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِيعًا İzzetin tamamı Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyor Rabbimiz. Münafıkun suresinde de bir sefer esnasında Medine'nin müşrikleri, münafıkları şöyle diyorlar. لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلُ Hele Medine'ye bir varalım. Aziz olanlar, zelil olanları oradan çıkaracaktır. Yani biz Medine'nin yerlisi olarak bu Muhammed'i oradan çıkaracağız anlamına laflar ediyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'a aittir, Resulüne aittir ve de müminlere aittir. İzzet aslında Allah'a aittir. Çünkü bir başka ayet-i kerimede فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Bu ayet-i kerimede Resulüne aittir. Niye? O Resul yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu'ya bağlandığından dolayı. Müminlere de aittir. O Allah Celle Celaluhu'ya bağlanmada Peygamberi örnek kabul ettiklerinden dolayı İzzet müminlere de aittir diyor Allah Celle Celaluhu. Şeref olarak bu bize yeter. Hocam müminler, Müslümanlar dayak yiyorlar diye hatırımıza gelebilir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler nazil olduğu dönemlerdeydi. Taif'e İslam'ı anlatmak için gidiyor. Taif'in ileri gelen eşrafı bir araya gelmişler. Taif'in çocuklarını ve delilerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine salmışlar. Ve onlar Efendimiz'i ve yanındaki arkadaşını taşlamışlar. Efendimiz bir hurma bahçesine kadar geliyor ve orada Cebrail Aleyhisselam dilersen bu şehri Allah Celle Celaluhu bu izni veriyor. Bu şehrin altını üstüne getiririm diyor. Peygamber Efendimiz de ya Rabbi onları ıslah et. Ya Rabbi o kavmime hidayet ver. Allahümme ihdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Bunlar ne yaptığını bilmiyorlar diyor da asıl benim anlatacağım Peygamber Efendimiz orada şöyle bir dua ediyor. Allahümme ileyke eşkü da'fe kuvveti ve qillete hileti. Ya Rabbi kuvvetimin zayıflığından ve çaresizliğimden sana durumumu arz ediyorum. Yani sen beni bırakmadın ama ben çaresiz kaldım. Ben çare üretemedim. Durumumu sana arz ediyorum ya Rabbi. Eğer sen bana kızmazsan ben bunların taşlamasına aldırmam ya Rabbi diyor. Eğer sen bana kızmazsan fe in tekun gazbane aleyye fe la ubali. Ben hiç bunların taşlamasına aldırmam ya Rabbi diyor. Bana seni gerek seni diyor ya Yunus, işte onu açıklıyor. Hani Necip Fazıl Kısakürek'te sana taş attılar sen gülümsedin, dervişin bir gül attı inledin, bağrımı delmeye taş yetmez dedin, halden anlayanın bir gülü yeter. Bütün düşmanlar bir olsalar bağrımızı mızraklarla, misket bombalarıyla, seyreltilmiş uranyumlarla delik deşik etseler. Ama Rabbimin rızasının da bizim yanımızda olduğunu bilsek, hiçbir şeye aldırış etmememiz gerekmektedir. İleyhi yes'adül kelimut tayyibu vel amelu salihu yarfa'uhu vellezine yemkurune seyyiati lehum azabun şedidun ve mekru ulaike huve yebur. Güzel kelimeler Allah'a yükselir. Güzel kelimeler Allah'a yükselir. Kötü kelimeler yükselmez. O güzel kelimeleri de ameli salihle yükseltilir. Ameli salih onları yukarılara çıkarır. Yani sözün de eyleme geçmesine işaret var burada. En güzel sözleri söyleyebilirsiniz ama yapmadıktan sonra faydası yok. Hani ekmek, karnı aç bir adama, hadi ekmek de bakalım. Ekmek, ekmek, ekmek deseniz 70 bin defa da ekmek zikri çektirseniz karnı doymuyor. 70 bin defa ekmek dedirtmek yerine bir defa çeyrek ekmek vermek daha iyidir. Ağzımızdan çıkan kelimeler kelimelerin en güzeli olacak. En güzel kelimeler Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim. Onların en özü de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yunus bunu 4 kitabın manası La ilahe illallah demiş de kendi kafasından atmamış. Bir ayet-i kerimenin Türkçe tercemesini yapmış Yunus Emre. Daha önce gönderilen bütün peygamberlere biz La ilahe ve ma erselna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi en la ilahe illa ene fa'budun. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere de La ilahe illa ene fa'budunu gönderdik diyor, vahyettik diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bu kelime yani ayet-i kerimedeki yes'adül kelimut tayyibu güzel sözler Allah'a yükselir derken Kur'an kelime-i tevhid asıl ama onların doğrultusunda söylenmiş bütün güzel sözler de bunun içerisine girmektedir. Annenize, babanıza, eşinize, çocuklarınıza, çevrenize, hayvanlara bile, hayvanları geçin çiçeklere bile güzel kelimeler söyleyeceksiniz. Hani bir ara bir makale yayınlanmıştı. Çiçek bilimleriyle uğraşan bir ilim adamımız, iki tane çiçek, aynı toprak, aynı çiçek, aynı şartlar içerisinde ekiliyor. Birine her gün küfrediyorlar, birine de güzel sözler söylüyorlar. Güzel sözler söylenenin gelişmesi daha güzel olduğu ispatlanmış, yazılmış, çizilmiştir. Onun için bütün sözlerimiz güzel olacak. Ama bütün sözlerimizin güzel olabilmesi için biz ayarımızı Kur'an'la sağlayacağız. Ve Kur'an'ın da özü olan kelime-i tevhidi çokça söyleyeceğiz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı söyleyeceğiz. Ama onun da Rabbim katına yükselebilmesi için o güzel sözlerin içeriği, muhtevası amel olarak, eylem olarak bizim hayatımızda görülmesi gerekmektedir. Siz bunu yaparsanız tabii ki önümüze tuzaklar kurulacaktır. Engeller çıkarılacaktır. Her türlü planlar yapılacaktır. Onlar ne planı kurarlarsa kursunlar, hangi tür oyunu oynarlarsa oynasınlar, ne türden engel çıkarırlarsa çıkarsınlar. Mümin onları aşmasını bilmelidir. Rabbim diyor ki onlar her türlü tuzakları, kötü tuzakları kurarlar. O tuzak kuranlar için ahirette çok şiddetli bir azap vardır. Ve mekru ulaike huve yebur. Onların tuzakları, hileleri, planları ve programları ise darmadağın olacaktır, başarısız kalacaktır diyor Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimesinde. Ama hocam olmuyor. Hani Mehmet Akif safahatında tevekkülü anlatırken Hristiyanlar İsa'yı Allah'ın oğludur dediler de gavur oldular diyor. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler de gavur oldular. Peki bizde öyle bir tevekkül anlayışı var ki diyor, onlarınkinden beter. Deryada gemiler mi yüzdürülecek? Allah vekil. Böyle bir inanç var bizde diyor. Hudutta vatan mı beklenecek? Allah vekil. Gitmeye ne gerek var? Allah korur. Evde çocuk mu bakılacak? Çocuğun gelişmesine Allah vekil. Onların rızkı mı temin edilecek? Rızka Allah vekil. Çarşıda, bağda, bahçede iş mi görülecek? Her şeye Allah vekil. Dağdaki otları Allah bitirmiyor mu? Ormanları Allah beslemiyor mu? Peki onlar diyor, İsa Allah'ın oğludur dediler. Sen ne diyorsun? Allah benim ırkatım diyorsun. Sen de onun patronu oldun. Çocuğunu büyütecek, rızkını bitiriverecek, ülkeyi koruyuverecek, deryada gemileri de o çalıştırıverecek. Hristiyanlardan beter bir tevekkül anlayışıdır bu, diyor. Rabbim diyor ki, ve katiluhum yuazibhumullahu bi'eydikum. O zalimler ordusuyla, o fitne fesat yuvalarıyla siz de harbediniz ki Allah sizin elinizle onlara azap etsin, diyor. Sizin elinizle Allah onlara azap etsin, diyor Allah Celle Celaluhu. Yoksa Allah dileseydi onları da kafir yapmaz, mümin yapıverirdi. Velev şâe le âmene men fil ardı cemi'a. Allah dilemiş olsaydı herkesi melekler gibi yaratıverirdi. O zaman imtihan olmaktan çıkar giderdi bu. Dünya imtihan dünyasıdır. İyiler ve kötüler olacak. Ama iyiler daha faal olacaklar. Kötüleri kontrol altında tutacaklar. Vücutumuzda olanlar gibi. Doktorlarımızın ifadesiyle vücutumuzda faydalı mikroplar da var, zararlı mikroplar da var. Doktorlarımız beni affetsinler, kullandığım kelimeler onların kullandığı kelimeler değil. Anladığımı ben naklediyorum. Vücutumuzda eğer zararlı mikroplar olmazsa faydalılar da uykuya dalarlarmış ve biz ayakta duramazmışız. Ama insanoğlu aldığı gıdalarla ve vücuduna yaptığı bakımla, banyosundan diş fırçalamasına kadar her türlü bakımıyla o iyi olanları hep kuvvetlendirirmiş, güçlendirirmiş. Ve onlar da hep aktif durumda olduklarından zararlı mikroplar vücutumuzu çökertemezlermiş. Eğer biz temizliğimize dikkat edemezsek, gıdamıza dikkat edemezsek, yani faydalı olanları güçlendiremezsek, bu sefer zararlı olanlar güçlenmeye başlarlar. Mikrop yiyerek onlar dışarıdan gelecek olan, bizim bakımsızlığımız nedeniyle dışarıdan gelecek olan mikroplar da onların gıdası. Onlar güçleniyor, bu sefer bizi yatağa düşürüveriyor. Aynen öyle. Dünyayı da bir vücut olarak alınız ve bu dünyada iyi insanlar ve kötülük yapan insanlar olduğunu düşününüz. Eğer insanlık ailesinin ruhuna tertemiz kelimeler verilir, tenlerine de helal gıdalar sunulacak olursa ve bütün çarşılar ve pazarlarda Tokyo'sundan Londra'sına kadar, Moskova'sından Güney Afrika'sına kadar bütün ülkelerin pazarlarında, serbest pazarlarında, borsalarında helal lokma yiyen insanlar aktif görev alacak olurlarsa, o zaman o zararlı mikroplarla geçinen mikroplar zayıf düşerler. Bunun için de Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu tabiat kanunlarına ve de Kur'an'ın kanunlarına uymamız gerekmektedir bizim. Uymadan eğer Allah Celle Celaluhu'ya yalvarmaya kalkarsak biz, hani evlenmeyen adamın ele gözlü çocuk isterim ya Rabbi, tarlaya tohum atmayan adamın 10 ton, bu 100 ton buğday isterim ya Rabbi diye dua etmesi gibi bir şey olur bu. Allah size nimetlerini sunmuş zaten. O göklerden ve yerden size nimetler sunmuş, onu hatırlayın diyordu geçen ayetlerde ya. Ama hocam vallahi bana bir şey vermemiş. Hani bir ara türkü de saldırardı piyasaya. Kar mı verdin, yar mı verdin, nar mı verdin, ne mi alacak benim felek gibi. Bunu söyleyen dili verdi, onu düzen aklı verdi, onu çalan aklı verdi Allah Celle Celaluhu. Bunu söyleyen bir adam kendi fiyatını gitsin organ mafyasının liderinde kendisine bir hesap çıkarttırsın bakalım bir. Bunu da satıcı olarak çıkartırsın. Bir de alıcı duruma düşecek olursa onun 10 katı değil 100 katı para isteyeceklerdir. Aldığınız bir nefeslik havayı trilyonlarca liraya alamazsınız. Onun değerini anlamak için ağzınızı ve burnunuzu bir dakikalığına bir kapatınız. Allah Celle Celaluhu nimeti her tarafa yaygınlaşmış şekilde önümüzde ve içimizde. Vallahu halakakum min turabin thumma min nutfetin thumma cealakum ezvacen ve ma tahmilu min unsa ve la tadau illa bi ilmihi ve ma yuammeru min muammerin ve la yunqasu min umrihi illa fi kitab inne zalika alallahi yasir. Sizi topraktan yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Sonra nutfeden, meniden yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Yani Hazreti Adem'i topraktan ve şimdiki insanlık ailesini de spermeden yaratan, nutfeden yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Sonra sizi eşler kılan yine o Allah Celle Celaluh'tür. Ana rahmine neyi koymuşsa o Allah koyuyor, ne olduğunu da bilen yine o Allah Celle Celaluh'tür. Hocam ama insanlar müdahale ediyorlar. Onun kanununu koyan da Allah Celle Celaluh'tür. Hani suni dölleme dediğimiz şey yoktan bir şeyi yaratma değil. Allah Celle Celaluhu'nun insan tenine bırakmış olduğu şeyler alınıp çiftleştirilip ana rahmine yerleştirilmesinden ibaret. Ve bu da Allah'ın koyduğu şeylerin bulunup yürürlüğe koyulmuş halidir. Kim bir uzun ömür yaşıyorsa o Allah'ın bilgisi içerisinde yaşıyor. Kimin ömrü kısa ise yine o da Allah Celle Celaluhu'nun bilgisi içerisinde olmaktadır. Ve bunların hepsi de bir kitapta yazılıdır diyor. Ve bu da Allah için gayet kolaydır diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam Kur'an'ın ayetleri çok yakın bir zamanda yani yanlışları ortaya koyulacak veya aksi olaylar gerçekleşecek. Hayrola nedir o? İlim adamları insanlığın şimdi 125 yıl yaşayabileceğini hatta 150 yıl diyenler de var. Azınlıkta da olsa 175 yıl yaşatabileceğini söyleyenler var. Ama o söyleyenin kendisi ölmüş dedim. Bir. Sonra sizin ufkunuz 125 ile 150 ile 175 ile sınırlı kalmış. Biz Kur'an-ı Kerim okurken Nuh Aleyhisselam'ın ömrünün 950 yıl kavminin arasında kaldığına inanmaktayız. فَلَبِثَ ف۪ي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Kavmi arasında 950 yıl kaldı diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu başka türlü yorumlamasınlar. 950'ye başka mana vermesinler diye Rabbim binden 50 eksik kelimesiyle ifade etmiş. Doğrudan 950 yıl dememiş. Binden 50 eksik yıl kavminin arasında kaldı diyor Allah Celle Celaluhu. Biz buna iman ediyoruz. İlim onu da hedeflesin. 950 yıla çıkaracağım desin. Ömrü uzatır mı? Hayır. Bu şartlar oluştuğunda havanın şartları, suyun şartları, gıdanın şartları, efendim insanların stresi, rahatlığı ve her türlü sosyal şartları şöyle geliştiğinde böyle olacağı konusunda Rabbimin ezeli bilgisi vardır. Onun için ömür uzamaz ve kısalmaz. Sözümüz halen geçerlidir. 150 yıl yaşayanınki de uzamamıştır. Zaten onunkisi 150 olarak belirlenmişti Allah Celle Celaluhu tarafından. Dağıstan'dan Türkiye'ye zamanla iltica edip burada vatandaş olan insanlarımızdan biri anlattı bana. Hocam dedi, biz burada dünyaya geldik. Yaşımız 60-70'e geldi ama biz Türkiye'de dünyaya geldik. Dağıstan'dan gelmişiz. Babam ve dedem anlatırdı. Orada 120 yıl yaşayan çok insan varmış. Bizimkiler gelmişler buraya. Bursa'nın bir köyüne yerleşmişler. Bir köy edinmişler. Buraya geldikten sonra ise 100, 90, 80 diye aşağıya doğru gidiyor ömür diyor. Bunların ömrü kısaldı mı? Yok dedim. Kısalmadı. Allah Celle Celaluhu sizin dedenizin buraya iltica edeceğini, hicret edeceğini, göç yapacağını biliyordu. Türkiye şartlarında havası, suyu, kirliliği, suyunun kirliliği veya havasının kirliliği belli. Alacağı gıdaları da biliyor Allah Celle Celaluhu. Buranın ömrünü de öyle tayin etmişti ve o da oraya geldi. Eğer bu şartları biz eski haline dönüştürürsek, havamızı temiz, suyumuzu tertemiz, gıdalarımızı hormonsuz, tabii hale dönüştürebilirsek, ki ileride inşallah olur, o zaman tekrar yükselirse o insanların ömrü uzamamıştır. Allah Celle Celaluhu zaten onların ömrünü 90-100 diye tayin etmiştir. Onun için ecel gelince bir an ileri gitmez, bir an geriye de kalmaz ayeti kerimesi hiçbir zaman değişmeyecektir. İnsanlığın ömrü 250 yıla çıkartılabilirse, Nuh Aleyhisselam'ın ömrü gibi 950 yıla çıkartılsa bile ömür uzamamıştır. O adamın ömrü zaten 950 yıl diye belirlenmiştir. Onun için hani ölen cenazemizin üzerine serdiğimiz bir örtü vardır. Orada da ayet-i kerime yazılmış. Fe izâ câe eceluhum la yestehirûne sa'aten ve la yestakdimûn. Ecel geldiği zaman bir saat ileri bir saat geri kalmaz. Bu saat şu bizim 40 dakika, 60 dakikayla belirlenen dakika ve saatler değil, an demektir o. Bir an ileri bir an geriye kalmaz. Ne zaman geleceğini de biz bilemiyoruz. Onun için her an Rabbin huzuruna varacakmış gibi hazırlıklı olalım. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbike, Rabbike.

0: bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke,
1: Rabbüke. Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Geri sat kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi:
2: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kudüs, tarihteki kadim şehirlerden biri. Tarihçiler Kudüs'ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememekle birlikte Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra kurulduğu sahih hadislerle tespit edilmiştir. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti. Ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce şehre ilk yerleşimler Arap Kenaniler tarafından yapıldı. Arap Yarımadası'nın kuzey bölgesine yerleşen Arap Kenaniler, daha sonra Ürdün Nehri'nin batı kısmında yer alan bölgeye göç etti. Göçler sonunda artan nüfusla birlikte Kudüs şehri Akdeniz kıyılarına kadar genişledi. Nehirden denize kadar olan bu bölgeye Kenan adı verildi. Bu bölgede bir şehir kuran Kenaniler bu şehri bir merkez haline getirerek burada toprak ve vatan sahibi oldular. Daha sonraları muhtemelen o dönemde şehirde oturan Yebusi topluluğundan dolayı şehre Yebus adı verilmiştir. Yebus iline Mısırlılar ve Sina çölünde kaybolan İbrani kabileleri tarafından saldırılar düzenlense de bu saldırılara karşı şehri savunan Kenaniler bu bölgeye yıllarca sahip oldu.

Milattan önce 1200 yılında Kudüs şehri Mısırlı firavunlar tarafından ele geçirildi. Bedevi kabileleri Habiru, Mısırlılara Kral Ahnatun döneminde saldırılarda bulundu. Mısır Kralı Abdihiba şehrin savunmasında zayıf kalıp bu saldırılardan mağlup ayrılınca Kudüs şehri 1. Siti dönemine girdi. Kudüs şehri 1. Siti dönemine kadar Habiruların elinde kaldı. Büyük İskender Filistin'i ele geçirdiğinde Kudüs şehrine de sahip oldu. Büyük İskender'in ölümüyle yerine geçen halifeleri Kudüs hakimiyetini devam ettirdi. Bu dönemde Kral Batilamaz Filistin'e saldırarak Mısır topraklarındaki hakimiyetine kattı. Milattan önce 198 tarihinde Kudüs, Suriye'de bulunan Sikolos Nikator liderliğindeki Sulukilere tabi oldu. Bu dönemde şehir halkı Yunan medeniyetinin etkisi altında kaldı. Milattan önce 63 yılında Roma İmparatorluğu kumandanı Bumuchi Kudüs'ü ele geçirerek Roma İmparatorluğu sınırlarına kattı. Kudüs sonra Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere iki kısma ayrıldı. Filistin ise doğu tarafında yani Bizans'ta kaldı. Şehir iktisadi ve ticari olarak yaklaşık 200 yıl boyunca refah içindeydi. Kutsal mekanlara hac mevsimlerinde gelen ziyaretçilerden maddi anlamda birçok gelir elde edildi. Ancak bu istikrar fazla sürmeyecekti. İkinci Farisi kral Suriye'yi işgal etti ve bu işgal Kudüs'e kadar uzadı. Kiliseleri, mabetleri ve mukaddes kabir kilisesini yerle bir ettiler. Bölgede kalan Yahudiler ise Hristiyanlardan intikam almak için Farisilere katıldı. Bizanslılar şehri kaybetmişti. Bu durum uzun sürmeyecekti ve Bizans İmparatoru Filistin'i miladi 628 yılında işgal edip Farisileri şehirden kovarak şehre tekrar haç koydu. Genel olarak tarihe baktığımızda Filistin bölgesinde ve özellikle Kudüs şehrinde Yahudilerin bölgede bulunduğu zaman çok kısadır. Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasındaki Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsra hadisesi gerçekleştiği dönemle birlikte İslam fetihleri de başladı. Bu hadisede Kabe ve Mescid-i Aksa'nın arasında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam ordusu Ubeyde bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattı. Bıtrik Safronyus şehrin anahtarını Hazreti Ömer'in kendisine vermek istedi ve Hazreti Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hazreti Ömer'in şehre gelmesiyle gerçekleşti. Şehri aldıktan sonra bir emanname yani güven fermanı yazıldı. Hazreti Ömer devrinden sonra Emeviler şehri kontrol altına aldı ve şehre çok önem verdi. 661 ile 750 yılları arasında hüküm sürdüler. Abbasiler 750 ile 878 yılları arasında Kudüs şehrine hakim oldu. Abbasiler, Fatimiler ve Karmatiler arasında olan askeri darbelerden dolayı şehirde istikrarsızlık yaşandı. 1071 tarihinde Selçuklular şehre hakim oldu. Daha sonra Fatimilerle yaptıkları çatışmalardan dolayı Haçlılar 88 yıl Kudüs'ü işgal ettiler. Ptolemy, İhsidi ve Fatimiler zamanında Kudüs ve Filistin Mısır'a tabi oldu.

0: Tarihler 1187 yılını gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Hittin Savaşı'nda Haçlıların elinden geri almayı başardı. Kudüs halkına en iyi şekilde muamele yaptı. Kubbetüs Sahra'nın üstündeki haç işaretini kaldırdı. Şehrin mimarisine ve yenilenmesine çok önem verdi. Mübarek Mescid-i Aksa'ya Nureddin Zengi'nin hazırlamış olduğu minberi hediye etti. Bu minberin işlemesi İslam şaheserlerinden. Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra Fransızlar Kral Frederick zamanında Kudüs'ü tekrar ele geçirdi. İngilizlerin elinde 11 yıl boyunca kaldı. 1247 yılında Salih Kral Necmettin Eyyub tarafından tekrar Müslümanlarca geri alındı. 1243 ile 1244 yılları arasında Moğollar saldırıda bulundu ve şehri aldı. Fakat Memlüklüler 1259 yılında Ayncalut Savaşı'nda Seyfettin Kuts ve Zahir Bibars önderliğinde Moğolları yendiler ve 1517 yılına kadar Filistin, Kudüs dahil Mısır ve Şam'a hakim olan Memlüklerin hakimiyetinde kaldı. Yıllar süren hakimiyet kavgası, Osmanlıların 28 Aralık 1516'da Sinan Paşa önderliğinde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle birlikte Kudüs'e girmesiyle son buldu. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim, mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti hakimiyeti Kudüs'te 400 yıl sürdü. Tarihler 9 Aralık 1917'yi gösterdiğinde maalesef 400 yıllık Müslüman hakimiyeti son bulacaktı. Kudüs şehri İngilizlerin eline geçmişti ve İngiliz mandası haline gelerek Filistin'in başkenti oldu. 14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizler Kudüs'ten çıkarak bölgede işgalci İsrail devletini kurdular ve aynı tarihte Arap-İsrail çatışmaları başladı. Yahudiler Filistin'in 5'te 4'ünü işgal etti. Kudüs 48 Savaşı'nda ikiye ayrıldı. Batı Kudüs İsrail işgali altında kaldı. Doğu Kudüs Ürdün kontrolünde Müslüman Arapların elinde kaldı. 1967 Savaşı'nın 7. gününde İsrail Kudüs eski şehrinin tamamını işgal etti. Bu işgal hala devam ediyor. Bu süreç içinde şehir halkı işgale karşı direnişe devam etti. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, İsrail tarafından yönetilmekte. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Arap Müslümanları şehirden çıkarmak için planlar kuruyorlar, siyasi ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Bugün Kudüs, tarihte hiç olmadığı kadar adalet, huzur ve güven ortamına ihtiyaç duyuyor. Yahudiler Kudüs'te bulunan tarihi mahalleyi yok etti. Daha önce Burak Duvarı olarak bilinen duvar, şu an Megaribe Duvarı olarak adlandırılmakta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra hadisesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşıyan bineğini bu duvara bağlamıştı. Burak'ını bu duvara bağladıktan sonra Mescid-i Aksa'ya doğru yürüdü. Mescid-i Aksa'ya girdiği kapının adı Nebi yani Peygamber kapısıdır. Bu kapı daha sonra Megaribe kapısı olarak adlandırıldı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra Mescid-i Aksa'yı korumaları için Megaribe mahallesini ordusundaki Fas'tan gelen mücahitlere vakfetti. Bundan sonra bu duvar ve kapı Megaribe kapısı ve duvarı olarak adlandırıldı. Bu duvar ve kapıyı Yahudilerin kendi amaçları için kullanımı Mescid-i Aksa'nın 1967'de İsrail tarafından işgal edilmesiyle başladı ve halen devam etmekte. Bu duvar ve kapının bitişiğinde bulunan mahalle, işgalin ilk yılında tamamıyla yok edildi. İşgalci İsrail yıkıma başladığında insanların evlerinde bulunması onları bir an bile tereddüte düşürmedi. Bundan dolayı birçok insan evlerinin altında kalarak vahşice katledildi. Mahallede bulunan camiler, mescitler, medreseler tek tek yıkıldı. Bu yıkımdan sonra enkazın üzerine kendi uydurdukları ağlama sahasını inşa ettiler ve adını ise ağlama duvarı koydular. Bu yıkımdan sonra İsrail hala planlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yıkımlardaki tek amaç Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak. Bu amaçlarını gerçekleştirene kadar bu tür yıkımlara hızla devam edecekler.
1: أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك
0: İşgalci İsrail 1967'de Megaribe Mahallesi'ni ortadan kaldırdıktan sonra Mescid-i Aksa'nın altında kazı çalışmalarına başladı. Ardından Megaribe kapı yolunu 2000 yılında tamamen yok etti. Şu an bu enkazın yerine kalın demirli sağlam bir köprü inşa etmeyi planlıyor. Yapmak istediği köprünün vasıfları arasında askeri araçları ve dozerleri taşıyabilecek nitelikler bulunmakta. Amaçsa belli. İstedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya girip Müslümanlara eziyet edebilmek, Mescid-i Aksa'yı yıkabilmek ve değiştirebilmek.